0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey Muhammed, onlara İbrahim'in haberini de oku. Hani o babasına ve kavmine neye tapıyorsunuz demişti. Putlara tapıyoruz ve onlara tapmaya devam edeceğiz demişlerdi. İbrahim dedi ki, onlara yalvardığınızda sizi işitiyorlar mı? Yahu size fayda veya zararları dokunur mu? Hayır, ama biz babalarımızı böyle yaparken bulduk dediler. İbrahim şöyle dedi, sizin ve geçmiş atalarınızın taptığı şeyleri gördünüz mü? Şüphesiz onlar benim düşmanımdır. Ancak alemlerin Rabbi olan Allah dostumdur. O beni yaratan ve bana doğru yolu gösterendir. O bana yediren ve içirendir. Hastalandığımda da o bana şifa verir. O benim canımı alacak ve sonra diriltecek olandır. O hesap gününde hatalarımı bağışlayacağını umduğumdur. Ey Rabbim, bana bir hikmet bahşet ve beni salih kimseler arasına kat. Sonra gelecekler arasında beni doğrulukla anılanlardan kıl. Beni Naim cennetinin varislerinden eyle. Babamı da bağışla. Çünkü o gerçekten yolunu şaşıranlardandır. Kulların diriltilecekleri gün beni utandırma. O gün ne mal fayda verir ne oğullar. Allah'a arınmış bir kalple gelen başka. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Ellerimiz açıldığında semaya, rahmetin damlaları düşer yüreğimiz.

0: Rabbim, Rabbim, her şeyi öğreten Mevlamız sensin. Bizi rahmetiyle kuşatan Rabbimiz, bize iyilik getirecek şeylerde önümüzü açan, bizim için kötü sonuçlar doğuracak işlerde o kötülüğe gidecek yolları tıkayan, rahmetini bu şekilde de gösteren, bunun için Kur'an-ı Kerim'i indiren, Resulü Muhammed Mustafa'yı gönderen Mevlamız. Bütün bunlara rağmen Kur'an'la bağımızı istediğin gibi kuramadığımız için, Resulullah Efendimiz'in örnek hayatıyla bağlarımızı gerektiği tarzda kuramadığımız için, bize başka örnekler sunulduğunda bir zaaf gösteriyoruz. Methedilen, reklamı yapılan algı operasyonu ile bizi değişik yerlere, senin dininin dışındaki istikametlere sevk etmek isteyenlerin propagandalarına kanabiliyoruz. Dini bilmeyince, kitabı bilmeyince, sünneti bilmeyince, Rabbim neye razı, neye değil hakkıyla bilmeyince aldanabiliyoruz. Şeytanlara, her çeşidine kanabiliyoruz ya Rab. Bu şartlar altında yaptığımız yanlışlardan dolayı yanlışlarımızı anlayarak, görerek, bilerek onlardan dönmeyi, tevbekar olmayı cümlemize nasip eyle ya Rab. Cümlemize nasip eyle ya Rab.
1: Dualarda buluşmak için Vav Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan İshak Danış. Kasas Suresi 76 ila

0: 83. Ayetler.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şüphesiz Karun, Musa'nın kavmindendi. Onlara karşı azgınlık etti. Biz ona anahtarlarını bile taşımak güçlü bir topluluğa ağır gelecek hazineler verdik. Hani kavmi kendisine şöyle demişti: böbürlenme, çünkü Allah böbürlenip şımaranları sevmez. Allah'ın sana verdiği şeylerden ahiret yurdunu ara. Dünyadan da nasibini unutma. Allah'ın sana iyilik yaptığı gibi sen de iyilik yap ve yeryüzünde

0: Bozgunculuk isteme. Çünkü Allah bozguncuları sevmez. Karun, bunlar bana bendeki bilgi ve beceriden dolayı verilmiştir dedi. O, Allah'ın kendinden önceki nesillerden, ondan daha kuvvetli ve daha çok mal biriktirmiş kimseleri helak etmiş olduğunu bilmiyor muydu? Suçlulukları kesinleşmiş olanlara günahları konusunda soru sorulmaz. Çünkü Allah hepsini bilir. Karun ziyneti ve görkemi içerisinde kavminin karşısına çıktı. Dünya hayatını arzu edenler, keşke Karun'a verilen servet gibi bizim de servetimiz olsaydı. Şüphesiz o büyük bir servet sahibidir dediler. Kendilerine ilim verilmiş olanlarsa, yazıklar olsun size. İman edip de iyi işler yapanlara Allah'ın vereceği mükafat daha hayırlıdır. Ona da ancak sabredenler kavuşturulur dediler. Sonunda onu da sarayını da yerin dibine batırdık. Allah'a karşı ona yardım edebilecek adamları da yoktu. Kendisini savunup kurtarabileceklerden de değildi. Daha dün onun yerinde olmayı arzu edenler, vay demek ki Allah kullarından dilediği kimselere rızkı bol verir ve dilediğine kısarmış. Allah bize lütfetmiş olmasaydı bizi de yerin dibine geçirirdi. Demek ki kafirler iflah olmayacak demeye başladılar. İşte ahiret yurdu. Biz onu yeryüzünde büyüklük taslamayan ve bozgunculuk çıkarmayanlara has kılarız. Sonuç Allah'a karşı gelmekten sakınanlarındır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an-ı Kerim meali Mav Radyo'da. Diyanet İşleri Başkanlığı Kur'an Yolu meallerini Türkiye'nin önde gelen tiyatro ve seslendirme sanatçılarının sesinden günün her saati radyomuzda dinleyebilir. Dilerseniz podcast olarak da istediğiniz zaman, istediğiniz yerde web sitemizden ve uygulamalarımız üzerinden de ulaşabilirsiniz. Mav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan İsmail Coşar. Zilzal.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yeryüzü kendine has bir sarsıntıya uğratıldığı

0: azim olan Allah doğru.
1: Çankırı 107.4, Çorum 105.2, Denizli 105.2, Kütahya 91.7, Düzce 106.7, Gümüşhane 97, Hakkari 105.2. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi. Aşr-ı Şerif. Okuyan Mehmet Bilir. Ahzab Suresi 38 ila 48. ayetler ve Fatiha Suresi.

Şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'ın kendisine farz kıldığı şeyleri yerine getirmesi konusunda peygambere bir darlık yoktur. Daha önce gelip geçen peygamberler hakkında da Allah'ın kanunu böyledir. Allah'ın emri kesinleşmiş bir hükümdür. Daha önce gelip geçen o peygamberler Allah'ın vahiylerini tebliğ eden, Allah'tan korkan, başka hiç kimseden korkmayan kimselerdir. Allah hesap görücü olarak yeter. Muhammed sizin erkeklerinizden hiçbirinin babası değildir. Fakat o Allah'ın Resulü ve Nebilerin sonuncusudur. Allah her şeyi hakkıyla bilendir. Ey iman edenler! Allah'ı çokça zikredin. Onu sabah akşam tesbih edin. O, sizi karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için size merhamet eden, melekleri de sizin için bağışlanma dileyendir. Allah, müminlere çok merhamet edendir. Allah'a kavuşacakları gün, müminlere yönelik esenlik dileği selamdır. Allah, onlara bol bir mükafat hazırlamıştır. Ey Peygamber! Biz seni bir şahit, bir müjdeleyici, bir uyarıcı, Allah'ın izniyle kendimizin

0: kendi yoluna çağıran bir davetçi ve aydınlatıcı bir kandil olarak gönderdik. Müminlere kendileri için Allah'tan büyük bir lütuf olduğunu müjdele. Kâfirlere ve münafıklara itaat etme. Onların eziyetlerine aldırma ve Allah'a tevekkül et. Vekil olarak Allah yeter. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hamd, alemlerin Rabbi, Rahman, Rahim, hesap ve ceza gününün, ahiret gününün maliki Allah'a mahsustur. Allah'ım, yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım dileriz. Bizi doğru yola, kendilerine nimet verdiklerinin yoluna ilet. Gazaba uğrayanlarınkine ve sapıklarınkine değil. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an öğüttür.
2: Biz o peygambere şiir öğretmedik. Bu ona yaraşmazdı. Ona verdiğimiz ancak bir öğüt ve apaçık bir Kur'an'dır.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Aşr-ı Şerif. Okuyan Yasin Uslu. Bakara Suresi 189 ila 196.

يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج

ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Sana hilalleri soruyorlar. De ki, onlar insanlar ve hac için vakit ölçüleridir. İyilik evlere arkalarından girmeniz değildir. Ama iyi davranış, takva sahibi Allah'a karşı gelmekten sakınan insanın davranışıdır. Evlere kapılarından girin. Allah'a karşı gelmekten sakının ki kurtuluşa eresiniz. Sizinle savaşanlara karşı Allah yolunda siz de savaşın. Ancak aşırı gitmeyin. Çünkü Allah aşırı gidenleri sevmez. Onları nerede yakalarsanız öldürün. Sizi çıkardıkları yerden, Mekke'den siz de onları çıkarın. Zulüm ve baskı adam öldürmekten daha ağırdır. Yalnız Mescid-i Haram yanında onlar sizinle savaşmadıkça siz de onlarla savaşmayın. Sizinle savaşırlarsa siz de onlarla savaşın, onları öldürün. Kafirlerin cezası böyledir. Eğer onlar savaştan ve küfürden vazgeçerlerse şunu iyi bilin ki Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Hiçbir zulüm ve baskı kalmayıncaya ve din yalnız Allah'ın oluncaya kadar onlarla savaşın. Onlar savaşmaya son verecek olurlarsa artık düşmanlık yalnız zalimlere karşıdır. Haram ay, haram aya karşılıktır. Hürmetler, saygı gösterilmesi gereken şeyler kısas kuralına tabidir. O halde kim size saldırırsa size saldırdığı gibi siz de onlara saldırın. Fakat ileri gitmeyin. Allah'a karşı gelmekten sakının ve bilin ki Allah kendine karşı gelmekten sakınanlarla beraberdir. Mallarınızı Allah yolunda harcayın. Kendi kendinizi tehlikeye atmayın. İyilik edin. Şüphesiz Allah iyilik edenleri sever. Haccı da, umreyi de Allah için tamamlayın. Eğer düşman, hastalık ve benzer sebeplerle engellenmiş olursanız, artık size kolay gelen kurbanı gönderin. Bu kurban yerine varıncaya kadar başlarınızı tıraş etmeyin. İçinizden her kim hastalanır veya başından rahatsız olur da tıraş olmak zorunda kalırsa, fidye olarak ya oruç tutması, ya sadaka vermesi, ya da kurban kesmesi gerekir. Güvende olduğunuz zaman hacca kadar umre ile faydalanmak isteyen kimse kolayına gelen kurbanı keser. Kurban bulamayan kimse üçü hacda, yedisi de döndüğünüz zaman olmak üzere tam 10 gün oruç tutar. Bu durum ailesi Mescid-i Haram civarında olmayanlar içindir. Allah'a karşı gelmekten sakının ve Allah'ın cezasının çetin olduğunu bilin. Azim olan Allah doğruyu söyledi.
1: Kur'an ve sünnetin ışığında bir yolculuk için şu anda Vav Radyo'yu dinlemektesiniz. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Kavramların hakikati.
3: Rabbimiz Allah Celle Celaluhu, Yüce Kitabımız Kur'an-ı Kerim'de hac ibadetiyle ilgili şöyle buyurmaktadır.
4: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
3: Bakara Suresi 196. Ayet.
5: Haccı da, umreyi de Allah için tamamlayın. Eğer düşman ve hastalık ve benzer sebeplerle engellenmiş olursanız, artık size kolay gelen kurbanı gönderin. Bu kurban yerine varıncaya kadar başlarınızı tıraş etmeyin. İçinizden her kim hastalanırsa veya başından rahatsız olur da tıraş olmak zorunda kalırsa, fidye olarak ya oruç tutması, ya sadaka vermesi, ya da kurban kesmesi gerekir. Güvende olduğunuz zaman hacca kadar umre ile faydalanmak isteyen kimse kolayına gelen kurbanı keser. kurban bulamayan kimse, üçü haçta, yedisi de döndüğünüz zaman olmak üzere tam 10 gün oruç tutar. Bu durum ailesi Mescid-i Haram civarında olmayanlar içindir. Allah'a karşı gelmekten sakının ve Allah'ın cezasının çetin olduğunu bilin. Hac ayları bilinen aylardır. Kim o aylarda hacca başlarsa artık ona hacda cinsel ilişki, günaha sapmak, kavga etmek yoktur. Siz ne hayır yaparsanız Allah onu bilir. Ahiret için azık toplayın. Kuşkusuz azığın en hayırlısı takva, Allah'a karşı gelmekten sakınmadır. Ey akıl sahipleri, bana karşı gelmekten sakının.
4: Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kim ahiret kazancını isterse onun kazancını artırırız. Kim de dünya kazancını isterse ona da istediğinden veririz. Fakat onun ahirette hiçbir payı yoktur. Yoksa Allah'ın izin vermediği bir dini kendilerine tutulacak yol kılan ortakları mı var? Eğer cezaların ertelenmesine dair kesin hükmü olmasaydı, derhal aralarında hüküm verilirdi. Şüphesiz zalimler için elem dolu bir azap vardır. Sen zalimlerin yaptıkları şeyler tepelerine inerken, bu yüzden korkuyla titrediklerini göreceksin. İnanıp yararlı işler yapanlar da cennet bahçelerindedirler. Onlar için Rableri katında diledikleri her şey vardır. İşte bu büyük lütuftur. İşte bu Allah'ın inanıp salih ameller işleyen kullarına müjdelediği şeydir. De ki, ben buna yaptığım tebliğ görevine karşılık sizden akrabalıktan doğan sevgiden başka bir ücret istemiyorum. Kim güzel bir iş yaparsa onun iyiliğini artırırız. Şüphesiz Allah çok bağışlayandır, şükrün karşılığını verendir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Ellerimiz açıldığında semaya, rahmetin damlaları düşer yüreğimize.

0: sen biliyorsun. Biz günahkarız, sen affedensin. Biz cimriyiz, sen zengin olansın. Biz düşmüşüz, sen kaldıransın. Biz ümitsizliğe savrulmuşuz, sen ümit rahmet edensin. Senden başka kapı, senden başka gidilecek melce, makam, hikmet yoktur ya Rabbi. Hikmetine sığınmışız, kapına sığınmışız, dergahına gelmişiz. Dizimizi yere koymuşuz, ellerimizi açmışız. Ya Rahim rahmet et, ya Şafi şifa ver, ya Kuddus rahmet ver, güç ver, kuvvet ver, kerem ver demişiz, hikmet ver demişiz. Bizi kapıdan boş çevirme ya Rabbi.
1: Dualarda buluşmak için Vav Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Mehmet Muhittin Can. Tevbe Suresi 100 ila 110. Ayetler.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İslam'ı ilk önce kabul eden muhacirler ve ensarla, iyilikle onlara uyanlar var ya, Allah onlardan razı olmuş, onlar da ondan razı olmuşlardır. Allah onlara içinden ırmaklar akan, içinde ebedi kalacakları cennetler hazırlamıştır. İşte bu büyük başarıdır. Çevrenizdeki bedevilerden bir takım münafıklar vardır. Medine halkından da münafıklıkta direnenler var ki sen onları bilmezsin. Biz onları biliriz. Onlara iki defa azap edeceğiz. Sonra da büyük bir azaba itileceklerdir. Diğer bir kısmı ise günahlarını itiraf ettiler. Bunlar salih amelle kötü ameli birbirine karıştırmışlardır. Umulur ki Allah tövbelerini kabul eder. Çünkü Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Onların mallarından, onları kendisiyle arındıracağın ve temizleyeceğin bir sadaka, zekat al ve onlara dua et. Çünkü senin duan onlar için sükunettir. Onların kalplerini yatıştırır. Allah hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir. Onlar kullarının tövbesini kabul edenin ve sadakaları alanın Allah olduğunu, tövbeyi çok kabul edenin, çok merhametli olanın Allah olduğunu bilmediler mi? De ki, çalışın, yapın. Yaptıklarınızı Allah da, Resulü de, müminler de göreceklerdir. Sonra gaybı da, görülen alemi de bilen Allah'ın huzuruna döndürüleceksiniz. O da size bütün yapmakta olduğunuz şeyleri haber verecektir. Sefere katılmayanlardan diğer bir kısmı da Allah'ın emrine bırakılmışlardır. Bunlara ya azap eder ya da tövbelerini kabul eder. Allah hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. Bir de zararlı faaliyetlerde bulunmak, küfre yardım etmek, müminler arasına ayrılık sokmak için ve öteden beri Allah ve Resulüne karşı savaşanlara üs olsun diye bir mescit yapanlar vardır. Bunlar, bizim iyilikten başka hiçbir kastımız yok diye de mutlaka yemin ederler. Ama Allah şahitlik eder ki bunlar mutlaka yalancıdırlar. Onun için de asla namaz kılma. İlk günden temeli takva, Allah'a karşı gelmekten sakınmak üzerine kurulan mescit, Kuba Mescidi, içinde namaz kılmana elbette daha layıktır. Orada temizlenmeyi seven adamlar vardır. Allah da tertemiz olanları sever. Binasını takva, Allah'a karşı gelmekten sakınmak ve onun rızası

0: binasını kazanmak temeli üzerine kuran kimse mi daha hayırlıdır? Yoksa binasını çökmeye yüz tutmuş bir yarın kenarını kurup onunla birlikte kendisi de cehennem ateşine yuvarlanan kimse mi? Allah zalimler topluluğunu doğru yola erdirmez. Kurmuş oldukları binaları, ölüp de kalpleri paramparça olmadıkça yüreklerinde sürekli bir kuşku olarak kalmaya devam edecektir. Allah hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Türkiye'nin en geniş Kur'an-ı Kerim tilaveti arşivi. Seçkin hafızlar ve okuyucuların sesiyle. Sözlerin en güzeli her an sizlerle. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Aşr-ı Şerif. Okuyan İbrahim Altuntaş. Neml Suresi 1-6. Ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ta-Sin. Bunlar Kur'an'ın, apaçık bir kitabın ayetleridir. Kur'an, namazı dosdoğru kılan, zekatı veren ve ahirete de kesin olarak inanan müminler için bir hidayet rehberi ve bir müjdedir. Şüphesiz ahiret hayatına inanmayanların işlerini biz kendilerine güzel göstermişizdir de o yüzden bocalayıp dururlar. Onlar azabın en kötüsü kendilerine has olan kimselerdir. Onlar ahirette en çok ziyana uğrayanlardır. Şüphesiz bu Kur'an sana hüküm ve hikmet sahibi hakkıyla bilen Allah tarafından verilmektedir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. Diyarbakır 104.5, Giresun 87.7, Hatay 101.3, Kastamonu 105.5, Kayseri 101.5, Konya Ereğli 106, Konya Merkez 102.2, Konya Seydişehir

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Bir zaman Rabbi İbrahim'i bir takım emirlerle sınamış, İbrahim onların hepsini yerine getirmiş de Rabbi şöyle buyurmuştu: "Ben seni insanlara önder yapacağım." İbrahim de "Soyumdan da önderler yap ya Rabbi" demişti. Bunun üzerine Rabbi "Benim ahdim, verdiğim söz zalimleri kapsamaz" demişti. Hani biz Kabe'yi insanlara toplantı ve güven yeri kılmıştık. Siz de makamı İbrahim'den kendinize bir namaz yeri edinin. İbrahim ve İsmail'e şöyle emretmiştik: tavaf edenler, kendini ibadete verenler, rükû ve secde edenler için evimi, Kabe'yi tertemiz tutun. Hani İbrahim, "Rabbim, bu şehri güvenli bir şehir kıl. Halkından Allah'a ve ahiret gününe iman edenleri her türlü ürünle rızıklandır" demişti. Allah da inkar edeni bile az bir süre bu geçici kısa hayatta rızıklandırır, sonra onu cehennem azabına girmek zorunda bırakırım. Ne kötü varılacak yerdir orası demişti. Hani İbrahim, İsmail'le birlikte evin, Kabe'nin temellerini yükseltiyor, "Ey Rabbimiz, bizden kabul buyur. Şüphesiz sen hakkıyla işitensin, hakkıyla bilensin" diyorlardı. "Rabbimiz, bizi sana teslim olmuş kimseler kıl. Soyumuzdan da sana teslim olmuş bir ümmet kıl. Bize ibadet yerlerini ve ilkelerini göster. Tövbemizi kabul et. Çünkü sen tövbeleri çok kabul edensin, çok merhametli olansın. Rabbimiz, içlerinden onlara bir peygamber gönder, onlara ayetlerini okusun. Kitabı ve hikmeti öğretsin ve onları her kötülükten arındırsın. Şüphesiz sen mutlak güç sahibisin, hüküm ve hikmet sahibisin. Kendini bilmeyenden başka İbrahim'in dininden kim yüz çevirir? Andolsun biz İbrahim'i bu dünyada seçkin kıldık. Şüphesiz o ahirette de iyilerdendir. Rabbi ona teslim ol dediğinde, alemlerin Rabbine teslim oldum demişti. İbrahim bunu kendi oğullarına da vasiyet etti. Yakup da öyle. Oğullarım, Allah sizin için bu dini, İslam'ı seçti. Siz de ancak Müslümanlar olarak ölün dedi. Yoksa siz Yakup'un ölüm döşeğindeyken çocuklarına "Benden sonra kime ibadet edeceksiniz?" dediği, onların da "Senin ilahına ve ataların İbrahim, İsmail ve İshak'ın ilahı olan tek bir ilaha ibadet edeceğiz. Bizler ona boyun eğmiş Müslümanlarız" dedikleri zaman orada hazır mı bulunuyordunuz? Onlar gelip geçmiş bir ümmettir. Onların kazandıkları kendilerinin, sizin kazandıklarınız sizindir. Siz onların yaptıklarından sorumlu tutulacak değilsiniz. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo'yu canlı olarak YouTube'dan da dinleyebilirsiniz. Vav Radyo YouTube kanalına abone olup yeni içeriklerimizden haberdar olabilirsiniz.
2: Okuyan Hüsamettin Karadaş. Maide Suresi 1-5. Ayetler.
3: Euzu billahi

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Akitlerinizi yerine getirin. İhramlı iken avlanmayı helal saymam.

0: yapmanız kaydıyla okunacak, bildirilecek olanlardan başka hayvanlar size helal kılındı. Şüphesiz Allah istediği hükmü verir. Ey iman edenler! Allah'ın koyduğu din nişanelerine, haram aya, hac kurbanına, bu kurbanlıklara takılı gerdanlıklara ve de Rablerinden bol nimet ve hoşnutluk isteyerek Kabe'ye gelenlere sakın saygısızlık etmeyin. İhramdan çıktığınızda isterseniz avlanın. Sizi Mescid-i Haram'dan alıkoydular diye bir takımlarına beslediğiniz kin sakın ha sizi haddi aşmaya sürüklemesin. İyilik ve takva, Allah'a karşı gelmekten sakınma üzere yardımlaşın. Ama günah ve düşmanlık üzere yardımlaşmayın. Allah'a karşı gelmekten sakının. Çünkü Allah'ın cezası çok şiddetlidir. Ölmüş hayvan, kan, domuz eti, Allah'tan başkası adına boğazlanan, henüz canı çıkmamış iken kestikleriniz hariç, boğulmuş, darbe sonucu ölmüş, yüksekten düşerek ölmüş, boynuzlanarak ölmüş ve yırtıcı hayvan tarafından parçalanmış hayvanlar ile dikili taşlar üzerinde boğazlanan hayvanlar, bir de fal oklarıyla kısmet aramanız size haram kılındı. İşte bütün bunlar fısk, Allah'a itaatten kopmaktır. Bugün kafirler dininizden onu yok etmekten ümitlerini kestiler. Artık onlardan korkmayın, benden korkun. Bugün sizin için dininizi kemale erdirdim. Size nimetimi tamamladım ve sizin için din olarak İslam'ı seçtim. Kim şiddetli açlık durumunda zorda kalır, günaha meyletmeksizin haram etlerden yerse, şüphesiz ki Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir. Ey Muhammed! Sana kendilerine nelerin helal kılındığını soruyorlar. De ki, size temiz ve hoş olan şeyler, bir de Allah'ın size verdiği yeteneklerle eğitip alıştırdığınız avcı hayvanların tuttuğu avlar helal kılındı. Onların sizin için tuttuklarından yiyin. Onu av için salarken üzerine Allah'ın adını anın, besmele çekin. Allah'a karşı gelmekten sakının. Şüphesiz Allah hesabı çabuk görendir. Bugün size temiz ve hoş şeyler helal kılındı. Kendilerine kitap verilenlerin yiyecekleri size helal, sizin yiyecekleriniz de onlara helaldir. Mümin kadınlardan iffetli olanlarla, daha önce kendilerine kitap verilenlerden olan iffetli kadınlar da mehirlerini vermeniz kaydıyla evlenmek, zina etmemek ve gizli dost tutmamak üzere size helaldir. Her kim de inanılması gerekenleri inkar ederse bütün işlediği boşa gider. Ahirette de o ziyana uğrayanlardandır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an düşündürür.
2: Andolsun öğüt alsınlar diye biz bu Kur'an'da insanlar için her türlü misali verdik.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Kavramların hakikati.
1: Yüce Rabbimiz Allah Celle Celaluhu, zekat ve sadaka kavramlarıyla ilgili kitabımız Kur'an-ı Kerim'de şunları beyan etmiştir.
2: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Tevbe Suresi 60. Ayet.
4: Sadakalar, zekatlar Allah'tan bir farz olarak ancak fakirler, düşkünler, zekat toplayan memurlar, kalpleri İslam'a ısındırılacak olanlarla özgürlüğüne kavuşturulacak köleler, borçlular, Allah yolunda cihat edenler ve yolda kalmış yolcular içindir. Allah

0: hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir.
1: Bakara Suresi 177. Ayet.
0: İyilik, yüzlerinizi doğu ve batı taraflarına çevirmenizden ibaret değildir. Asıl iyilik Allah'a, ahiret gününe, meleklere, kitap ve peygamberlere iman edenlerin, mala olan sevgilerine rağmen onu yakınlara, yetimlere, yoksullara, yolda kalmışa, ihtiyacından dolayı isteyene ve özgürlükleri için kölelere verenlerin, namazı dosdoğru kılan, zekatı veren, antlaşma yaptıklarında sözlerini yerine getirenlerin ve zorda, hastalıkta ve savaşın kızıştığı zamanlarda direnip sabredenlerin tutum ve davranışlarıdır. İşte bunlar doğru olanlardır. İşte bunlar Allah'a karşı gelmekten sakınanların ta kendileridir.
2: Azim olan Allah doğru söyledi.
3: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: Aşrı Şerif. Okuyan Numan Aktaş. Maide Suresi 44 ila 50. ayetler.
1: Euzubillahi

0: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şüphesiz Tevrat'ı biz indirdik. İçinde bir hidayet, bir nur vardır. Allah'a teslim olmuş nebiler onunla Yahudilere hüküm verirlerdi. Kendilerini Rabbe adamış kimselerle alimler de öylece hükmederlerdi. Çünkü bunlar Allah'ın kitabını korumakla görevlendirilmişlerdi. Onlar Tevrat'ın hak olduğuna da şahittiler. Şu halde siz de insanlardan korkmayın, benden korkun ve ayetlerimi az bir karşılığa değişmeyin. Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyenler kafirlerin ta kendileridir. Onda, Tevrat'ta üzerlerine şunu da yazdık. Cana can, göze göz, buruna burun, kulağa kulak, dişe diş kısas edilir. Yaralar da kısasa tabidir. Kim de bu hakkını bağışlar, sadakasına sayarsa, o kendisi için kefaret olur. Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyenler, zalimlerin ta kendileridir. O peygamberlerin izleri üzere Meryem oğlu İsa'yı önündeki Tevrat'ı doğrulayıcı olarak gönderdik. Ona içerisinde hidayet ve nur bulunan önündeki Tevrat'ı doğrulayan Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için doğru yola iletici ve bir öğüt olarak İncil'i verdik. İncil ehli Allah'ın onda indirdiğiyle hükmetsin. Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyenler fasıkların ta kendileridir. Ey Muhammed! Sana da o kitabı, Kur'an'ı, hak, önündeki kitapları doğrulayıcı, onları gözetici olarak indirdik. Artık Allah'ın indirdiğiyle aralarında hükmet ve sana gelen haktan ayrılıp da onların arzularına uyma. Sizden her biriniz için bir şeriat ve bir yol koyduk. Eğer Allah dileseydi, elbette sizi tek bir ümmet yapardı. Fakat verdiği şeylerde sizi imtihan etmek için ümmetlere ayırdı. Öyleyse iyiliklerde yarışın. Hepinizin dönüşü Allah'adır. O zaman anlaşmazlığa düşmüş olduğunuz şeyleri size bildirecektir. Aralarında Allah'ın indirdiğiyle hükmet. Onların arzularına uyma ve Allah'ın sana indirdiğinin bir kısmından, Kur'an'ın bazı hükümlerinden, seni şaşırtmalarından sakın. Eğer yüz çevirirlerse, bil ki şüphesiz Allah, bazı günahları sebebiyle onları bir musibete çarptırmak istiyor. İnsanlardan birçoğu muhakkak ki yoldan çıkmışlardır. Onlar hala cahiliye devrinin hükmünü mü istiyorlar? Kesin olarak inanacak bir toplum için kimin hükmü Allah'ınkinden daha güzeldir? Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Aff ve mağfiret kapısından girdik içeri. Gönlümüzden dile dökülür duaların.

آمين يا مجيب السائلين ويا أرحم الراحمين ارحمنا وارحم الفقراء والمساكين. اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا إلى الحق وإلى صراطك المستقيم ببركة القرآن العظيم وبحرمة من أرسلته رحمة للعالمين. يا ربي sana iman ettik kayıtsız ve şartsız. Senin hiçbir emrini tartışmadık. Ya Rabbi nefsimize ağır da gelse sen ne emretmişsen ona uyduk. Sen biliyorsun ki biz senin kapındayız. Bekliyoruz. Kimsenin kapısında beklemediğimiz gibi bekliyoruz. Kimseden ümit var olmadığımız gibi senden ümit varız. Çünkü duaları kabul eden

tövbeleri kabul eden, mağfiret eden, rahmet eden, settar olan, örten ve açan, öldüren ve dirilten, iyileştiren ve hasta eden ancak senin emrindir ya Rabbi. Emrinin lütfuna, emrinin bereketine, emrinin affına, mağfiretine sığınmışız. Bizi kapından, rahmet kapından, mağfiret kapından, af kapından ümitsiz ve boş çevirme ya Rabbi.

zamanlarda buluşmak için Vav Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Mehmet Erarabacı. Maide Suresi 12 ila 19. ayetler.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Andolsun Allah, İsrail oğullarından sağlam söz almıştı. Onlardan 12 temsilci, başkan seçmiştik. Allah şöyle demişti: sizinle beraberim. Andolsun eğer namazı kılar, zekatı verir ve elçilerime inanır, onları desteklerseniz, fakirlere gönülden yardımda bulunarak Allah'a güzel bir borç verirseniz, elbette sizin kötülüklerinizi örterim ve andolsun sizi içinden ırmaklar akan cennetlere koyarım. Ama bundan sonra sizden kim inkar ederse, mutlaka o dümdüz yoldan sapmıştır. İşte verdikleri sözlerini bozmaları sebebiyledir ki onları lanetledik, kalplerini de kaskatı kıldık. Kelimeleri yerlerinden kaydırarak tahrif edip değiştiriyorlar. Akıllarından çıkarmamaları istenen şeylerden önemli bir kısmını da unuttular. Ey Muhammed! İçlerinden pek azı hariç onların daima bir hainliğini görüyorsun. Yine de sen onları affet ve aldırış etme. Çünkü Allah iyilik yapanları sever. Biz Hristiyanız diyenlerden de sağlam söz almıştık. Ama onlar da akıllarından çıkarmamaları istenen şeylerden önemli bir kısmını unuttular. Bu sebeple biz de aralarına kıyamet gününe kadar sürecek düşmanlık ve kini salıverdik. Allah ne yapmakta olduklarını onlara bildirecek. Ey kitap ehli! Artık size elçimiz Muhammed gelmiştir. O, kitabınızdan gizleyip durduğunuz gerçeklerden birçoğunu sizlere açıklıyor, birçoğunu da affediyor. İşte size Allah'tan bir nur ve apaçık bir kitap, Kur'an gelmiştir. Allah onunla rızası peşinde olanları selamet yollarına iletir ve onları izniyle karanlıklardan aydınlığa çıkarıp kendilerini dosdoğru bir yola iletir.

0: Ve Hristiyanlar, biz Allah'ın oğulları ve sevgili kullarıyız dediler. De ki, öyleyse Allah size neden günahlarınız sebebiyle azap ediyor? Hayır, siz de onun yarattıklarından bir beşersiniz. Allah dilediğini bağışlar, dilediğine azap eder. Göklerin, yerin ve bunların arasında bulunanların da hükümranlığı Allah'ındır. Dönüş de ancak O'nadır. Ey kitap ehli! Peygamberlerin arası kesildiği bir sırada bize ne müjdeleyici bir peygamber geldi ne de bir uyarıcı demeyesiniz diye işte size hakikati açıklayan elçimiz Muhammed geldi. Evet, size bir müjdeleyici ve uyarıcı gelmiştir. Allah her şeye hakkıyla gücü yetendir. Azim olan Allah doğru
1: söylüyor. Kur'an Radyo her yerde sizinle. Tunceli 95.5, Uşak 105.3, Van 107, Yozgat 97.3, Zonguldak 103.5. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi. Aşr-ı Şerif. Okuyan İshak Danış. Hud Suresi 9 ila 24. ayet.

بسم الله الرحمن الرحيم ولئن أذ

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Eğer insana tarafımızdan bir rahmet, nimet tattırır da sonra bunu ondan çekip alırsak şüphesiz o ümitsiz ve nankör oluverir. Ama kendisine dokunan bir sıkıntıdan sonra ona bir nimet tattırırsak mutlaka kötülükler benden gitti diyecektir. Çünkü o şımarık ve böbürlenen biridir. Ancak sabredip salih amel işleyenler böyle değildir. İşte onlar için bağışlanma ve büyük bir mükafat vardır. Ey Muhammed! Belki de sen müşriklerin ona bir hazine indirilseydi veya beraberinde bir melek gelseydi ya demelerinden dolayı sana vahyolunanlardan bir kısmını göz ardı edeceksin ve o yüzden göğsün daralacak. Fakat sen ancak bir uyarıcısın. Allah'sa her şeye vekildir. Yoksa onu, Kur'an'ı uydurdu mu diyorlar? De ki, eğer doğru söyleyenlerseniz, hadi Allah'tan başka gücünüzün yettiklerini de yardıma çağırıp, siz de onun gibi uydurma 10 sure getirin. Eğer size bu konuda cevap veremedilerse, bilin ki o, Kur'an ancak Allah'ın ilmiyle indirilmiştir ve ondan başka hiçbir ilah yoktur. Artık Müslüman oluyor musunuz? Kim yalnız dünya hayatını ve onun zinetini isterse, biz onlara yaptıklarının karşılığını orada tas tamam öderiz. Orada onlar bir eksikliğe uğratılmazlar. İşte onlar kendileri için ahirette ateşten başka bir şey olmayan kimse.

0: nelerdir. Dünyada yaptıkları şeyler orada boşa gitmiştir. Zaten bütün yapmakta oldukları da boş şeylerdir. Rabbi katından açık bir delile dayanan kimse, yalnız dünyalık isteyen kimse gibi midir? Kaldı ki bu delili Rabbinden bir şahit, Kur'an ve bir de ondan, Kur'an'dan önce bir önder ve bir rahmet olarak indirilmiş olan Musa'nın kitabı, Tevrat desteklemektedir. İşte bunlar ona, Kur'an'a inanırlar. Gruplardan her kim onu inkar ederse ateş onun varacağı yerdir. Ondan hiç şüphen olmasın. Şüphesiz o Rabbin tarafından bildirilmiş gerçektir. Fakat insanların çoğu inanmazlar. Kim Allah'a karşı yalan uydurandan daha zalimdir? İşte bunlar Rablerine arz edilecekler ve şahitler de Rablerine karşı yalan söyleyenler işte bunlardır diyeceklerdir. Biliniz ki Allah'ın laneti zalimler üzerinedir. Onlar halkı Allah yolundan alıkoyan ve onu eğri ve çelişkili göstermek isteyen kimselerdir. Hem de onlar ahireti inkar edenlerin ta kendileridir. Onlar yeryüzünde Allah'ı aciz bırakabilecek değillerdir. Onların Allah'tan başka sığınabilecekleri bir yardımcıları da yoktur. Azap onlar için kat kat artırılacaktır. Çünkü onlar gerçekleri işitmeye tahammül edemiyorlar, hem de görmüyorlardı. İşte bunlar kendilerini ziyana uğratan kimselerdir. Uydurmakta oldukları şeyler de kendilerini yüzüstü bırakıp kaybolup gitmiştir. Şüphesiz bunlar ahirette en çok ziyana uğrayanlardır. İman edip salih ameller işleyen ve Rablerine gönülden bağlananlara gelince işte onlar cennetliklerdir. Onlar orada ebedi kalacaklardır. Bu iki zümrenin durumu kör ve sağırla gören ve işiten kimseler gibidir. Bunların durumları hiç birbirlerine denk olur mu? Hala düşünmez misiniz? Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Edirne'den Kars'a, Türkiye'nin dört bir yanında bulunan Kur'an-ı Kerim okuyucularını Vav Radyo dinleyicileriyle buluşturuyoruz. Türkiye'nin en geniş ve güncel aşr-ı şerif arşivi Vav Radyo'da. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Muhammed Bedri Hüseyin. Araf Suresi 142 ila 144. ayet.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Musa'ya 30 gece süre belirledik. Buna 10 gece daha kattık. Böylece Rabbinin belirlediği vakit 40 geceye tamamlandı. Musa kardeşi Harun'a, kavmim arasında benim yerime geç ve yapıcı ol. Sakın bozguncuların yoluna uyma dedi. Musa, belirlediğimiz yere Tur'a gelip Rabbi de ona konuşunca, Rabbim bana kendini göster, sana bakayım dedi. Allah da, beni dünyada katiyen göremezsin. Fakat şu dağa bak, eğer o yerinde durursa sen de beni görebilirsin dedi. Rabbi dağ tecelli edince onu darmadağın ediverdi. Musa da baygın düştü. Ayılınca, seni eksikliklerden uzak tutarım Allah'ım. Sana tövbe ettim. Ben inananların ilkiyim dedi. Allah, ey Musa, vahiylerim ve konuşmamla seni insanlar üzerine seçkin kıldım. Öyleyse sana verdiğimi al ve şükredenlerden ol dedi. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Kur'an karanlıklardan aydınlığa çıkarır.
3: Elif, Lam, Ra. Bu, Rablerinin izniyle insanları karanlıklardan aydınlığa, güçlü ve övgüye layık olan Allah'ın yoluna çıkartman için sana indirdiğimiz kitaptır.
2: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
4: Kavramların hakikati.
2: Rabbimiz Allah Celle Celalü, yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de hac ibadetiyle ilgili şöyle buyurmaktadır.
5: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
2: Bakara Suresi 196 ila 199. ayetler.
6: Haccı da, umreyi de Allah için tamamlayın. Eğer düşman, hastalık ve benzer sebeplerle engellenmiş olursanız, artık size kolay gelen kurbanı gönderin. Bu kurban, yerine varıncaya kadar başlarınızı tıraş etmeyin. İçinizden her kim hastalanır veya başından rahatsız olur da tıraş olmak zorunda kalırsa, fidye olarak ya oruç tutması ya da sadaka vermesi ya da kurban kesmesi gerekir. Güvende olduğunuz zaman hacca kadar umreyle faydalanmak isteyen kimse kolayına gelen kurbanı keser. Kurban bulamayan kimse üçü hacda, yedisi de döndüğünüz zaman olmak üzere tam 10 gün oruç tutar. Bu durum ailesi Mescid-i Haram civarında olmayanlar içindir. Allah'a karşı gelmekten sakının ve Allah'ın cezasının çetin olduğunu bilin. Hac ayları bilinen aylardır. Kim o aylarda hacca başlarsa artık ona hacda cinsel ilişki, günaha sapmak, kavga etmek yoktur. Siz ne hayır yaparsanız Allah onu bilir. Ahiret için

0: için azık toplayın. Kuşkusuz azığın en hayırlısı takva, Allah'a karşı gelmekten sakınmadır. Ey akıl sahipleri, bana karşı gelmekten sakının. Hac mevsiminde ticaret yaparak Rabbinizin lütuf ve keremini istemekte size bir günah yoktur. Araf'tan ayrılıp sel gibi Müzdelife'ye akın ettiğinizde Meşare Haram'da Allah'ı zikredin. Onu size gösterdiği gibi zikredin. Doğrusu siz onun yol göstermesinden önce yolunu şaşırmışlardan idiniz. Sonra insanların akın ettiği yerden siz de akın edin ve Allah'tan bağışlanma dileyin. Şüphesiz Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.
1: Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: Halkın Sesi Vav Radyo. Esmaül Hüsna. Seslendiren Dursun Ali Erzincanlı.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. En güzel isimler Allah'ındır. Ona o güzel isimleriyle dua edin ve onun isimleri hakkında gerçeği çarpıtanları bırakın. Onlar yaptıklarının cezasına çarptırılacaklardır.
2: El-Mukaddim Celle Celalu Celle Celalu. İstediğini ileri geçirip öne alan. Sen El-Mukaddimsin. Dilediği şeyi öne alan, önde bulundurансın. Maddi ve manevi nimetler verip derece derece yükseltensin. Sen istediğine şeref verip yücelten, ileri çıkaransın. Dilediğini öne alan, dilediğini arkada bırakansın. Her şey senin takdirinle olur. El-Mukaddim isminin idrakine varan müminler iyiliklerinin çokluğuna güvenmez. Günahlarının çokluğuyla ümit kesmez. Sen sevdiğin kullarını günah işlemekten geri bırakansın. Ey dilediğini yapmaya muktedir olan Allah'ım! Öne çıkaran da, geri bırakan da sensin. Önce yaptığımız, sonra işleyeceğimiz, gizlediğimiz, açığa vurduğumuz günahlarımızı affet. Amin.
3: Kur'an-ı Kerim Hatimi. Okuyan Hasan Tok. Meali seslendiren Mehmet Atay. 20. Cüz.

0: أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Bunun üzerine kavminin cevabı ancak şöyle demek oldu. Lut'un ailesini memleketinizden çıkarın. Çünkü onlar temiz kalmak isteyen insanlarmış. Biz de onu ve ailesini kurtardık. Ancak karısı başka. Onun geride kalıp helak olmasını takdir ettik. Onların üzerine bir yağmur gibi taş yağdırdık. Başlarına gelecekler konusunda uyarılanların yağmuru ne kötüydü. Ey Muhammed! De ki, hamd Allah'a mahsustur. Selam onun seçtiği kullarına. Allah mı daha hayırlıdır, yoksa onların ortak koştukları mı? Yahut gökleri ve yeri yaratan ve size gökten yağmur indirip, onunla ağaçlarını sizin yetiştiremeyeceğiniz gönül alıcı güzel bahçeler meydana getiren mi? Allah'la birlikte başka ilah mı var? Hayır, onlar Allah'a eş tutan bir kavimdir. Yahut yeryüzünü karar kılma yeri yapan, içinde nehirler akıtan, onun için oturaklı dağlar yapan ve iki denizin arasına bir engel koyan mı? Allah'la birlikte başka bir ilah mı var? Hayır, onların çoğu bilmiyor. Yahut kendisine dua ettiği zaman zorda kalmışa cevap veren ve başa gelen kötülüğü kaldıran, sizi yeryüzünün halifeleri kılan mı? Allah'la birlikte başka ilah mı var? Ne kadar az düşünüyorsunuz? Yahut karanın ve denizin karanlıklarında size yolunuzu gösteren ve rahmetinin önünden rüzgarları bir müjdeci olarak gönderen mi? Allah'la birlikte başka ilah mı var? Allah, onların ortak koştuklarından yücedir. Yoksa başlangıçta yaratmayı yapan, sonra onu tekrarlayan ve sizi gökten ve yerden rızıklandıran mı? Allah'la birlikte başka ilah mı var? De ki, eğer doğru söyleyenlerseniz kesin delilinizi getirin. De ki, göktekiler ve yerdekiler gaybı bilemezler. Ancak Allah bilir. Onlar öldükten sonra ne zaman diriltileceklerinin de farkında değildirler. Ahiret gününün gerçekleşeceği hakkında bilgi, peygamberler aracılığıyla onlara peş peşe gelmiştir. Fakat onlar bu konuda şüphe içindedirler. Daha doğrusu onlar ahiretten yana kördürler. İnkar edenler dediler ki, biz ve babalarımız toprak olmuşken mi, gerçekten bizler mi diriltilip çıkarılacağız? Andolsun bizler de bizden önce babalarımız da bununla tehdit edilmiştik. Bu öncekilerin masallarından başka bir şey değildir. De ki, yeryüzünde dolaşın da suçluların sonunun nasıl olduğuna bir bakın. Onlardan yana üzülme. Kurdukları tuzaklardan ötürü de sıkıntıya düşme. Onlar, eğer doğru söyleyenlerseniz bu tehdit ne zaman gerçekleşecek diyorlar. De ki, belki de acele gelmesini istediğiniz şeyin bir kısmı size çok yaklaşmıştır. Şüphesiz senin Rabbin insanlara karşı lütuf sahibidir. Ancak onların çoğu şükretmezler. Şüphesiz senin Rabbin onların kalplerinin gizlediği şeyleri de açığa çıkardıklarını da mutlaka bilir. Gökte ve yerde gayip, gizli hiçbir şey yoktur ki apaçık bir kitapta, levh-i mahfuzda olmasın.

Şüphesiz bu Kur'an, İsrailoğullarına üzerinde ayrılığa düştükleri şeylerin çoğunu açıklıyor. Şüphesiz o, elbette müminler için bir hidayet ve bir rahmettir. Şüphesiz senin Rabbin, onların arasında hükmünü verecektir. O, mutlak güç sahibidir, hakkıyla bilendir. Öyleyse Allah'a tevekkül et, çünkü sen apaçık bir hak üzere bulunuyorsun. Şüphesiz sen ölülere duyuramazsın. Arkalarına dönüp kaçarlarken sağırlara da çağrıyı duyuramazsın. Körleri sapıklıklarından vazgeçirip doğru yola getiremezsin. Ancak ayetlerimize inanıp da Müslüman olmuş olanlara duyurabilirsin. Kıyametin kopacağına dair o söz başlarına gelince, onlar için yerden kendilerine bir dabbe, canlı bir yaratık çıkarırız. O, onlara insanların ayetlerimize kesin olarak inanmadıklarını söyler. Her ümmetten ayetlerimizi yalanlayanlarından bir grubu toplayacağımız ve bunların topluca hesap yerine sevk edilecekleri günü hatırla. Hesap yerine geldiklerinde Allah şöyle der: siz benim ayetlerimi onları ilmen kavrayamamışken yalanladınız öyle mi? Yoksa ne yapıyordunuz ki? Zulümlerinden dolayı sözü edilen azap tepelerine iner de artık konuşamazlar. Onlar görmüyorlar mı ki biz geceyi içinde rahat etsinler diye gündüzü de her şeyi gösterici aydınlık olarak yarattık. Şüphesiz bunda inanan bir toplum için elbette Allah'ın varlığını gösteren deliller vardır. Sura üfürüleceği ve Allah'ın dilediği kimselerden başka göklerdeki herkesin, yerdeki herkesin korkuya kapılacağı günü hatırla. Hepsi de boyunlarını bükerek ona gelirler. Dağları görürsün, onları hareketsiz sanırsın. Halbuki onlar bulutların geçişi gibi hareket ederler. Bunu her şeyi sağlam ve yerli yerince yapan Allah yapmıştır. Şüphesiz o yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır. Her kim iyi amel getirirse ondan daha hayırlısı vardır. Onlar o gün korkudan emindirler. Kimler de kötü amel getirirse yüzüstü ateşe atılırlar. Onlara ancak yaptıklarınızın karşılığını görüyorsunuz denir. De ki, bana ancak bu beldenin, Mekke'nin, onu mukaddes kılan ve her şey kendisine ait olan Rabbine kulluk yapmam emredildi. Yine bana Müslümanlardan olmam ve Kur'an'ı okumam emredildi. Artık kim doğru yola girerse yalnız kendisi için girer. Kim de doğru yoldan saparsa de ki, ben ancak uyarıcılardanım. De ki, hamd Allah'a mahsustur. O ayetlerini size gösterecek ve siz de onları tanıyacaksınız. Rabbin yaptıklarınızdan habersiz değildir. Kasas Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ta, Sin, Mim. Bunlar apaçık kitabın ayetleridir. İman eden bir kavim için Musa ile Firavun'un haberlerinden bir kısmını sana gerçek olarak anlatacağız. Şüphe yok ki Firavun yeryüzünde, ülkesinde büyüklük taslamış ve ora halkını sınıflara ayırmıştı. Onlardan bir kesimi esiyor, oğullarını boğazlıyor, kadınlarını ise sağ bırakıyordu. Şüphesiz o bozgunculardandı. Bizse istiyorduk ki yeryüzünde ezilmekte olanlara lütufta bulunalım, onları önderler yapalım ve onları varisler kılalım. Yeryüzünde onları kudret sahibi kılalım ve onların eliyle Firavun'a, Haman'a ve ordularına çekine geldikleri şeyleri gösterelim. Musa'nın annesine, onu emzir, başına bir şey gelmesinden korktuğun zaman onu denize, Nil'e bırak, korkma, üzülme. Çünkü biz onu sana döndüreceğiz ve onu peygamberlerden kılacağız diye ilham ettik. Nihayet Firavun ailesi kendilerine düşman ve üzüntü kaynağı olacak olan o çocuğu bulup aldı. Şüphesiz Firavun, veziri Haman ve onların askerleri hata yapıyorlardı. Firavun'un karısı şöyle dedi: bana da sana da göz aydınlığı bir çocuk. Sakın onu öldürmeyin. Belki bize faydası dokunur ya da onu evlat ediniriz. Oysa ki onlar olacak şeylerin farkında değillerdi. Musa'nın anasının kalbi bomboş kaldı. Eğer biz

çocuğuyla ilgili sözümüze inancını koruması için kalbine güç vermeseydik, neredeyse bunu açıklayacaktı. Annesi Musa'nın kız kardeşine onu takip et dedi. O da Musa'yı onlar farkına varmadan uzaktan gözledi. Biz daha önce onun süt analarının sütünü emmemesini sağladık. Kız kardeşi, size onun bakımını sizin adınıza üstlenecek ve ona içtenlik ve şefkatle davranacak bir aile göstereyim mi dedi. Böylece biz anasının gözü aydın olsun ve üzülmesin, Allah'ın vaadinin hak olduğunu bilsin diye onu anasına geri döndürdük. Fakat onların pek çoğu bunu bilmezler. Musa olgunluk çağına ulaşıp gelişimini tamamlayınca biz ona ilim ve hikmet verdik. Biz iyilik edenleri böyle mükafatlandırırız. Musa halkın habersiz olduğu bir sırada şehre girdi. Orada biri kendi tarafından, diğeri düşmanı tarafından kavga eden iki adam gördü. Kendi tarafından olan düşmanına karşı ondan yardım istedi. Musa da ona bir yumruk indirip onu öldürdü. Musa, bu şeytanın işidir. O gerçekten apaçık bir saptırıcı düşmandır dedi. Musa, Rabbim, şüphesiz ben nefsime zulmettim, beni affet dedi. Allah da onu affetti. Şüphesiz o çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Rabbim, bana verdiğin nimetle asla suçlulara arka çıkmayacağım, dedi. Korkarak etrafı gözetleyerek şehirde sabahladı. Bir de ne görsün, dün kendisinden yardım isteyen yine feryat ederek ondan yardım istiyordu. Musa da ona, belli ki sen azgın bir kimsesin, dedi. Musa, İkisinin de düşmanı olan adamı yakalamak isteyince adam, ''Ey Musa, dün birini öldürdüğün gibi beni de mi öldürmek istiyorsun? Sen ancak yeryüzünde bir zorba olmak istiyorsun, arabuluculardan olmak istemiyorsun.'' dedi. Şehrin öbür ucundan koşarak bir adam geldi, ''Ey Musa, ileri gelenler seni öldürmek için aralarında senin durumunu görüşüyorlar. Şehirden hemen çık, şüphesiz ben sana öğüt verenlerdenim.'' dedi. Musa, korku içinde etrafı gözetleyerek şehirden çıktı ve ''Ey Rabbim, beni bu zalim kavimden kurtar.'' dedi. Şehirden çıkıp Medine'ye doğru yöneldiğinde ''Umarım Rabbim beni doğru yola iletir.'' dedi. Medyan suyuna varınca suyun başında hayvanlarını sulamakta olan bazı insanlar gördü. Bunların yanında da koyunlarını suya salmamak için uğraşan iki kız gördü. Musa onlara ''Koyunlarınızı burada tutmaktaki maksadınız ne?'' dedi. Onlar, ''Çobanlar sulayıp çekilinceye kadar biz koyunlarımızı sulayamayız. Babamız ise çok yaşlı bir adamdır.'' dediler. Bunun üzerine Musa, onların koyunlarını suladı. Sonra gölgeye çekilip, ''Rabbim, bana göndereceğin her hayra muhtacım.'' dedi. Nihayet kızlardan biri utana utana yürüyerek ona gelip, ''Bizim için koyunlarımızı sulamanın ücretini vermek üzere babam seni çağırıyor.'' dedi. Musa onun Şuayb'ın yanına gelip başından geçenleri ona anlatınca Şuayb, ''Korkma, o zalim kavimden kurtuldun.'' dedi. Kızlardan biri, ''Babacığım onu ücretle tut. Herhalde ücretle tuttuklarının en hayırlısı, güçlü ve güvenilir olan bu adam olacaktır.'' dedi. Şuayb, ''Ben 8 yıl bana çalışmana karşılık şu iki kızımdan birini sana nikahlamak istiyorum.'' Eğer sen bunu 10 yıla tamamlarsan o da senden olur. Ben seni zora koşmak da istemiyorum. İnşallah beni salih kimselerden bulacaksın, dedi. Musa şöyle dedi. Bu seninle benim aramda bir iş. İki süreden hangisini tamamlarsam bana bir husumet yok. Allah söylediklerimize vekildir. Musa süreyi tamamlayıp ailesiyle yola çıkınca Tur tarafında bir ateş görmüş ve ailesine ''Siz burada kalın, ben bir ateş gördüm, oraya gidiyorum. Umarım oradan size bir haber ya da ısınmanız için ateşten bir kor getiririm.'' dedi. Musa, ateşin yanına gelince, o mübarek yerdeki vadinin sağ tarafındaki ağaçtan şöyle seslenildi. ''Ey Musa, şüphesiz ben, evet ben, alemlerin Rabbi olan Allah'ım. Değneğini yere at.'' Musa değneğini attı. Onu bir yılanmış gibi süratle hareket eder görünce arkasına bakmadan dönüp kaçtı. Bu sefer şöyle seslenildi. ''Ey Musa, beri gel, korkma. Çünkü sen güvenlikte olanlardansın.''

elini koynuna sok. Alaca hastalığı gibi bir hastalık sebebiyle olmaksızın bembeyaz bir halde çıksın. Korkudan açılan kolunu kendine çek, toparlan. İşte bunlar Firavun ve ileri gelen adamlarına göstermen için Rabbin tarafından sana verilen iki delildir. Çünkü onlar fasık bir kavimdirler. Musa şöyle dedi: "Ey Rabbim! Şüphesiz ben onlardan birini öldürdüm. Onların da beni öldürmelerinden korkuyorum. Kardeşim Harun'un dili benimkinden daha düzgündür. Onu da benimle birlikte beni doğrulayan bir yardımcı olarak gönder. Çünkü ben onların beni yalanlamalarından korkuyorum. Allah, kardeşimle seni destekleyeceğiz ve size bir iktidar vereceğiz de ayetlerimiz sayesinde size kötü bir amaçla ulaşamayacaklar. Siz ve size uyanlar galip gelecek olanlardır," dedi. Musa onlara delillerimizi apaçık olarak getirince onlar, "Bu ancak uydurulmuş bir sihirdir. Biz geçmiş atalarımızın zamanında böyle bir şeyin varlığını duymadık," dediler. Musa, "Katından kimin hidayet getirdiğini ve bu yurdun güzel sonucunun kimin olacağını Rabbim daha iyi bilir. Doğrusu zalimler kurtuluşa eremezler," dedi. Firavun, "Ey ileri gelenler! Sizin benden başka bir ilahınız olduğunu bilmiyorum. Ey Haman! Benim için bir ateş yakıp tuğla pişir de bana bir kule yap. Belki Musa'nın ilahına çıkar bakarım. Şüphesiz ben onun mutlaka yalancılardan olduğunu sanıyorum," dedi. O ve askerleri yeryüzünde haksız yere büyüklük tasladılar ve gerçekten bize döndürülmeyeceklerini sandılar. Biz de onu ve askerlerini yakaladık ve onları denize attık. Orada boğuldular. Zalimlerin sonunun nasıl olduğuna bak. Biz onları ateşe çağıran öncüler kıldık. Kıyamet günü de kendilerine yardım edilmeyecektir. Bu dünyada onları lanete uğrattık. Kıyamet gününde de onlar iğrenç kılınmış kimselerden olacaklardır. Andolsun, ilk nesilleri yok ettikten sonra Musa'ya düşünüp ibret alsınlar diye insanların kalp gözünü açan deliller ve bir hidayet rehberi, bir rahmet olarak kitabı, Tevrat'ı verdik. Ey Muhammed! Musa'ya o emri verdiğimiz zaman sen vadinin batı tarafında değildin. O olayı görenlerden de değildin. Fakat biz Musa'dan sonra birçok nesiller meydana getirdik. Üzerlerinden uzun çağlar geçti. Sen Medyen halkı arasında yaşıyor değildin. Ayetlerimizi onlardan okuyup öğreniyor da değildin. Fakat biz bu haberi göndereniz. Yine biz Musa'ya seslendiğimiz zaman Tur'un yan tarafında da değildin. Fakat Rabbinden bir rahmet olarak senden önce kendilerine hiçbir uyarıcı gelmeyen bir kavmi düşünüp öğüt alsınlar diye uyarman için o haberleri sana bildiriyoruz. Kendi yaptıkları sebebiyle başlarına bir musibet gelip de "Ey Rabbimiz, bize bir peygamber gönderseydin de ayetlerine uysaydık ve müminlerden olsaydık" diyecek olmasalardı seni peygamber olarak göndermezdik. Onlara katımızdan gerçek gelince Musa'ya verilen mucizelerin benzeri niçin buna da verilmedi dediler. Onlar daha önce Musa'ya verilen mucizeleri inkar etmemişler miydi? Onlar iki sihirbaz birbirlerine destek oluyor dediler. Biz hepsini inkar ediyoruz dediler. De ki, eğer doğru söyleyenlerseniz Allah katından doğruya bu ikisinden Tevrat ve Kur'an'dan daha çok ulaştıran bir kitap getirin de ben ona uyayım. Eğer bu konuda sana cevap veremezlerse bil ki onlar sadece kendi nefislerinin arzularına uymaktadırlar. Kim Allah'tan bir yol gösterme olmaksızın kendi nefsinin arzusuna uyandan daha sapıktır. Şüphesiz Allah zalimler toplumunu doğruya iletmez. Andolsun düşünüp öğüt alsınlar diye o sözü, Kur'an ayetlerini onlara peş peşe ulaştırdık. Bu Kur'an'dan önce kendilerine kitap verdiklerimiz var ya, İşte onlar ona da inanırlar. Kur'an kendilerine okunduğu zaman ona inandık, şüphesiz o Rabbimizden gelen gerçektir. Şüphesiz biz ondan önce de Müslümandık derler. İşte onların sabredip kötülüğü iyilikle savmaları ve kendilerine rızık olarak verdiklerimizden Allah yolunda harcamaları karşılığında mükafatları kendilerine iki kez verilecektir. Boş sözü işittikleri vakit ondan yüz çevirirler ve "Bizim işlerimiz bize, sizin işleriniz de size. Selam olsun size, bizden size zarar gelmez."

istemez. Biz cahilleri istemeyi isterler. Şüphesiz sen sevdiğin kimseyi doğru yola iletemezsin. Fakat Allah dilediği kimseyi doğru yola eriştirir. O doğru yola gelecekleri daha iyi bilir. Onlar sizinle beraber doğru yolu tutarsak kendi yurdumuzdan koparılıp çıkarılırız dediler. Biz onları tarafımızdan bir rızık olarak her türlü meyve ve mahsullerin kendisinde toplandığı saygın ve güvenlikli bir yere yerleştirmedik mi? Fakat onların çoğu bilmezler. Biz nimetler içinde şımaran nice memleket halkını helak etmişizdir. İşte kendilerinden sonra içlerinde pek az oturulmuş yurtları. O yurtlara biz varis olduk, biz. Rabbin ülkelerin merkezi yerlerine kendilerine ayetlerimizi okuyan bir peygamber göndermedikçe memleketleri helak edici değildir. Zaten biz halkları zalim olmadıkça memleketleri helak etmeyiz. Dünyalık olarak size verilen her şey dünya hayatının geçimliği ve süsüdür. Allah'ın katındaki ise daha hayırlı ve daha kalıcıdır. Hala aklınızı kullanmıyor musunuz? Kendisine güzel bir vaatte bulunduğumuz ve o vaat edilen şeye kavuşacak olan kimse, dünya hayatının geçimliklerinden yararlandırdığımız, sonra da kıyamet günü hesaba çekilmek için huzura getirilecek kimse gibi midir? Allah'ın onlara seslenerek, "Hani benim var olduğunu iddia ettiğiniz ortaklarım?" diyeceği günü hatırla. Haklarında azap hükmü gerçekleşenler, "Ey Rabbimiz, işte şunlar bizim azdırdıklarımızdır. Kendimiz azdığımız gibi onları da azdırdık. Şimdi de onlardan uzaklaşıp sana döndük. Zaten gerçekte onlar bize tapmıyorlardı," diyeceklerdir. Onlara, "Hadi ortaklarınızı çağırın," denir. Onlar da çağırırlar, fakat ortakları onlara cevap veremez. Azabı görürler. Keşke onlar dünyadayken doğru yola gelselerdi. Allah'ın onlara seslenerek, "Peygamberlere ne cevap verdiniz?" diyeceği günü hatırla. O gün onlara karşı bütün haberler kapanmıştır. Artık birbirlerine de soramazlar. Ama tövbe edip iman eden ve salih amel işleyen kimsenin kurtuluşa erenlerden olması umulur. Rabbin dilediğini yaratır ve seçer. Onlarınsa seçim hakkı yoktur. Allah onların ortak koştuklarından uzaktır ve yücedir. Rabbin onların sinelerinin gizlediğini de açığa vurduklarını da bilir. O Allah'tır. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. Dünyada da ahirette de hamd ona mahsustur. Hüküm yalnızca onundur. Kesinlikle ona döndürüleceksiniz. De ki, ne dersiniz? Allah üzerinize geceyi kıyamete kadar sürekli kılsaydı, Allah'tan başka hangi ilah size bir aydınlık getirir? Hala duymayacak mısınız? De ki, ne dersiniz? Allah üzerinize gündüzü kıyamete kadar sürekli kılsaydı, Allah'tan başka hangi ilah size içinde dinleneceğiniz bir gece getirebilir? Hala görmeyecek misiniz? Allah rahmetinden ötürü geceyi içinde dinlenesiniz, gündüzü de lütfundan isteyesiniz ve şükredesiniz diye sizin için yarattı. Allah'ın onlara seslenerek, "Hani benim var olduğunu iddia ettiğiniz ortaklarım?" diyeceği günü hatırla. Her ümmetten bir şahit çıkarırız ve kafirlere, "Kesin delilinizi getirin," deriz. Onlar da gerçeğin Allah'a ait olduğunu bilirler ve Allah'a ortak diye uydurdukları şeyler kendilerini yüzüstü bırakıp kaybolup gitmişlerdir. Şüphesiz Karun, Musa'nın kavmindendi. Onlara karşı azgınlık etti. Biz ona anahtarlarını bile taşımak güçlü bir topluluğa ağır gelecek hazineler verdik. Hani kavmi kendisine şöyle demişti, "Böbürlenme, çünkü Allah böbürlenip şımaranları sevmez. Allah'ın sana verdiği şeylerde ahiret yurdunu ara. Dünyadan da nasibini unutma. Allah'ın sana iyilik yaptığı gibi sen de iyilik yap ve yeryüzünde bozgunculuk isteme. Çünkü Allah bozguncuları sevmez." Karun, "Bunlar bana bendeki bilgi ve beceriden dolayı verilmiştir," dedi. O, Allah'ın kendinden önceki nesillerden ondan daha kuvvetli ve daha çok mal biriktirmiş kimseleri helak etmiş olduğunu bilmiyor muydu? Suçlulukları kesinleşmiş olanlara günahları konusunda soru sorulmaz. Çünkü Allah hepsini bilir. Karun, ziyneti ve görkemi içerisinde kavminin karşısına çıktı.
Dünya hayatını arzu edenler

Keşke Karun'a verilen servet gibi bizim de servetimiz olsaydı. Şüphesiz o büyük bir servet sahibidir, dediler. Kendilerine ilim verilmiş olanlarsa, yazıklar olsun size. İman edip de iyi işler yapanlara Allah'ın vereceği mükafat daha hayırlıdır. Ona da ancak sabredenler kavuşturulur, dediler. Sonunda onu da sarayını da yerin dibine batırdık. Allah'a karşı ona yardım edebilecek adamları da yoktu. Kendisini savunup kurtarabileceklerden de değildi. Daha dün onun yerinde olmayı arzu edenler, "Vay, demek ki Allah kullarından dilediği kimselere rızkı bol verir ve dilediğine kısarmış. Allah bize lütfetmiş olmasaydı, bizi de yerin dibine geçirirdi. Demek ki kafirler iflah olmayacak," demeye başladılar. İşte ahiret yurdu. Biz onu yeryüzünde büyüklük taslamayan ve bozgun çıkarmayanlara has kılarız. Sonuç, Allah'a karşı gelmekten sakınanlarındır. Kim bir iyilik getirirse ona bundan daha hayırlısı vardır. Kim de bir kötülük getirirse bilsin ki kötülük işleyenler ancak yapmakta olduklarının cezasına çarptırılırlar. Kur'an'ın sana farz kılan Allah şüphesiz seni dönülecek bir yere döndürecektir. De ki, Rabbim hidayetle geleni ve apaçık bir sapıklık içinde olanı daha iyi bilir. Sen bu kitabın sana verileceğini ummuyordun. Ancak o Rabbinden bir rahmet olarak sana verildi. Öyleyse kafirlere sakın arka çıkma. Allah'ın ayetleri sana indirildikten sonra sakın seni onlardan çevirmesinler. Rabbine çağır ve sakın Allah'a ortak koşanlardan olma. Sen Allah'la beraber başka bir ilaha ibadet etme. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. Onun zatından başka her şey yok olacaktır. Hüküm yalnızca O'nundur ve kesinlikle O'na döndürüleceksiniz. Ankebut Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elif, Lam, Mim. İnsanlar inandık demekle imtihan edilmeden bırakılacaklarını mı zannederler? Andolsun, biz onlardan öncekileri de imtihan etmiştik. Allah doğru söyleyenleri de mutlaka bilir, yalancıları da mutlaka bilir. Yoksa kötülük yapanlar bizden kaçıp kurtulacaklarını mı sandılar? Ne kötü hükmediyorlar. Her kim Allah'a kavuşmayı umarsa, bilsin ki Allah'ın tayin ettiği o vakit elbette gelecektir. O hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir. Her kim cihad ederse ancak kendisi için cihad etmiş olur. Şüphesiz Allah alemlere muhtaç değildir. İman edip salih amel işleyenlerin kötülüklerini elbette örteceğiz. Onları işlediklerinin daha güzeliyle mükafatlandıracağız. Biz insana, ana babasına iyilik etmesini emrettik. Şayet onlar seni, hakkında hiçbir bilgin olmayan şeyi bana ortak koşman için zorlarlarsa, bu takdirde onlara itaat etme. Dönüşünüz ancak bana olacaktır ve ben yapmakta olduklarınızı size haber vereceğim. İman edip de salih amel işleyenler var ya, biz onları mutlaka salihler, iyiler arasına sokacağız. İnsanlardan öyleleri vardır ki Allah'a inandık derler, ama Allah uğrunda bir ezaya uğratılınca, insanlardan gördükleri baskı ve işkenceyi Allah'ın azabı gibi tutar, andolsun Rabbinden bir yardım gelecek olsa mutlaka biz de sizinle beraberdik derler. Allah, herkesin kalbinde olanı en iyi bilen değil midir? Allah, elbette kendisine iman edenleri de bilir ve elbette münafıkları da bilir. İnkar edenler iman edenlere, yolumuza uyun da sizin günahlarınızı yüklenelim derler. Halbuki onların günahlarından hiçbir şey yüklenecek değillerdir. Şüphesiz onlar kesinlikle yalancılardır. Andolsun onlar mutlaka kendi yüklerini ve kendi yükleriyle beraber nice ağır yükleri yükleneceklerdir. Uydurmakta oldukları şeylerden de kıyamet günü şüphesiz sorguya çekileceklerdir. Andolsun biz Nuh'u kendi kavmine peygamber olarak gönderdik. O da 950 yıl onların arasında kaldı. Neticede onlar zulümlerini sürdürürlerken tufan kendilerini yakalayıverdi. Biz de onu, Nuh'u ve gemide bulunanları kurtardık

ve bunu alemlere bir ibret kıldık. İbrahim'i de peygamber olarak gönderdik. Hani o kavmine şöyle demişti: Allah'a kulluk edin, ona karşı gelmekten sakının. Eğer bilirseniz bu sizin için daha hayırlıdır. Siz Allah'ı bırakarak ancak putlara tapıyorsunuz ve yalan uyduruyorsunuz. Allah'ı bırakarak taptıklarınızın size hiçbir rızık vermeye güçleri yetmez. Öyleyse rızkı Allah'ın katında arayın. Ona kulluk edin ve ona şükredin. Siz yalnız ona döndürüleceksiniz. Eğer siz yalanlarsanız bilin ki sizden önce geçen bir takım ümmetler de yalanlamışlardı. Peygamber'e düşen apaçık tebliğden başka bir şey değildir. Onlar Allah'ın başlangıçta yaratmayı nasıl yaptığını, sonra da onu nasıl tekrarladığını görmüyorlar mı? Şüphesiz bu Allah'a göre kolaydır. De ki, yeryüzünde dolaşın da Allah'ın başlangıçta yaratmayı nasıl yaptığına bakın. Sonra Allah aynı şekilde sonraki yaratmayı da yapacaktır. Kıyametten sonra her şeyi tekrar yaratacaktır. Şüphesiz Allah'ın gücü her şeye hakkıyla yeter. O dilediğini azap eder, dilediğine de merhamet eder. Ancak ona döndürüleceksiniz. Siz yerde de gökte de Allah'ı aciz bırakacak değilsiniz. Sizin Allah'tan başka ne bir dostunuz ne de bir yardımcınız vardır. Allah'ın ayetlerini ve ona kavuşmayı inkar edenler var ya, işte onlar benim rahmetimden ümit kesmişlerdir. İşte onlar için elem dolu bir azap vardır. İbrahim'in kavminin cevabı onu öldürün veya yakın demekten ibaret oldu. Allah da onu ateşten kurtardı. Şüphesiz bunda inanan bir toplum için ibretler vardır. İbrahim onlara dedi ki, sırf aranızda dünya hayatına mahsus bir sevgi ve çıkar uğruna Allah'ı bırakıp bir takım putlar edindiniz. Sonra kıyamet gününde kiminiz kiminizi inkar edip tanımayacak, kiminiz kiminize lanet edecektir. Barınağınız cehennem olacaktır. Yardımcılarınız da olmayacaktır. Bunun üzerine Lut ona, İbrahim'e iman etti. Ben Rabbime gitmemi emrettiği yere hicret edeceğim. Şüphesiz o mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir, dedi. Ona, İbrahim'e, İshak'ı ve Yakub'u bahşettik. Onun soyundan gelenlere peygamberlik ve kitap verdik. Ayrıca ona dünyada mükafatını da verdik. Şüphesiz o ahirette de salih kimselerdendir. Lut'u da peygamber olarak gönderdik. Hani o kavmine şöyle demişti: gerçekten siz, sizden önce dünyada hiçbir toplumun yapmadığı bir hayasızlığı işliyorsunuz. Siz hala erkeklere yanaşacak, yol kesecek ve toplantılarınızda edepsizlik yapacak mısınız? Kavminin cevabı, eğer doğru söyleyenler dersen, hadi Allah'ın azabını getir bize demeden ibaret oldu. Lut, ey Rabbim, şu bozguncu kavme karşı bana yardım et, dedi. Elçilerimiz, melekler, İbrahim'e müjdeyi getirdiklerinde, biz bu memleket halkını helak edeceğiz, çünkü oranın ahalisi zalim kimselerdir, dediler. İbrahim, ama orada Lut var, dedi. Onlar, orada kimin bulunduğunu biz daha iyi biliriz. Biz onu ve ailesini elbette kurtaracağız. Ancak karısı başka. O geri kalıp helak edilenlerden olacaktır. Elçilerimiz Lut'a geldiklerinde, Lut onlar yüzünden tasalandı, onlar hakkında çaresizlik içine düştü. Elçiler ona, korkma, üzülme. Biz seni ve aileni kurtaracağız. Ancak karın başka. O geride kalıp helak edilenlerden olacaktır. Şüphesiz biz bu memleket halkı üzerine fasıklık ettiklerinden dolayı gökten bir azap indireceğiz. Andolsun biz, aklını kullanacak bir kavim için o memleketten ibret alınacak apaçık bir delil bıraktık. Medyen'de kardeşleri Şuayb'ı peygamber olarak gönderdik. Şuayb, ey kavmim, Allah'a kulluk edin. Ahiret gününe ümit besleyin ve yeryüzünde bozgunculuk yaparak karışıklık çıkarmayın, dedi. Kavmi onu yalanladı. Bunun üzerine kendilerini o malum sarsıntı yakaladı da yurtlarında dizüstü çöke kaldılar. Ad ve Semud kavimlerini de helak ettik. Bu onların harap olmuş yurtlarından size besbelli olmuştur.

Şeytan onlara işlerini süslemiş ve onları doğru yoldan alıkoymuştur. Halbuki onlar gözü açık kimselerdi. Karun'u, Firavun'u ve Haman'ı da helak ettik. Andolsun Musa kendilerine apaçık mucizeler getirmişti de yeryüzünde büyüklük taslamışlardı. Oysa bizi geçip azabımızdan kurtulamazlardı. Bunların her birini kendi günahları yüzünden yakaladık. Onlardan taş yağmuruna tuttuklarımız var. Onlardan o korkunç sesini yakaladığı kimseler var. Onlardan yerin dibine geçirdiklerimiz var. Onlardan suda boğduklarımız var. Allah onlara zulmediyor değildi. Fakat onlar kendilerine zulmediyorlardı. Allah'tan başkalarını dost edinenlerin durumu, kendine bir ev edinen örümceğin durumu gibidir. Evlerin en dayanıksızıysa şüphesiz örümcek evidir. Keşke bilselerdi. Şüphesiz Allah, onların kendini bırakıp da başka ne tür şeylere taptıklarını biliyor. O mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir. İşte bu temsilleri biz insanlar için getiriyoruz. Onları ancak bilginler düşünüp anlarlar. Allah, gökleri ve yeri hak ve hikmete uygun olarak yaratmıştır. İşte bunda inananlar için bir ibret vardır. Ey Muhammed! Kitaptan sana vahyolunanı oku, namazı da dosdoğru kıl. Çünkü namaz, insanı hayasızlıktan ve kötülükten alıkor. Allah'ı anmak olan namaz, elbette en büyük ibadettir. Allah, yaptıklarınızı biliyor. Azim olan Allah, doğruyu

Rabbimiz, Mevlamız, Yaratıcımız, Rızık verenimiz. Senin komşuluğun çok şereflidir ve en yüce övgüler sanadır. En kutsal isimler senindir. Senden başka ilah yoktur. Allah'ım, sen affedicisin, affetmeyi seversin, bizleri de affeyle. Allah'ım sen affedicisin, sen cömertsin, affı seversin, bizleri de affeyle. Allah'ım salat, selam ve bereket kulun, Resulün Muhammed'e, ailesine, ashabına ve onun izinden gidenlere olsun. Kim onlara uyarsa kıyamete kadar onlara selam olsun. Biz de onlardanız Allah'ım. Senin affınla ve cömertliğinle ey merhametlilerin en merhametlisi. Bizleri Kur'an-ı Azimüşşan'ın her daim takipçisi kıl. Okuduğumuz duaları, senin yüce ayetlerini İzzet-i dergahında kabul eyle.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hamd, alemlerin Rabbi, Rahman, Rahim, hesap ve ceza gününün, ahiret gününün maliki Allah'a mahsustur. Allah'ım, yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım dileriz. Bizi doğru yola, kendilerine nimet verdiklerinin yoluna ilet. Gazaba uğrayanlarınkine ve sapıklarınkine değil. Azim olan Allah doğru söyledi.

sesi Wow Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Ali Akkaya. Kâri'a Suresi.

0: الله أكبر. صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yürekleri hoplatan büyük felaket. Nedir o yürekleri hoplatan büyük felaket? Yürekleri hoplatan büyük felaketin ne olduğunu sen ne bileceksin? O gün insanlar her biri bir tarafa uçuşan küçük kelebekler gibi olacaktır. Dağlar da atılmış renkli yünler gibi olacaktır. İşte o vakit kimin tartıları ağır gelmişse artık o hoşnut olacağı bir hayat içinde olacaktır. Ama kimin de tartıları hafif gelirse işte onun anası varacağı yer Haviye'dir. Sen Haviye'nin ne olduğunu ne bileceksin? O kızgın bir ateştir. Azim olan Allah doğru
2: Van
1: söyledi.
2: Van Radyo her yerde sizinle. Mardin 99.6, Mersin Anamur 107.3, Mersin Merkez 88.1, Muğla Bodrum 105.2, Muğla Fethiye 98.2.

0: www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radio, Kur'an'ın sesi. Vav Radio sunar. İslam'ın halifeleri Hazreti Osman. İkinci bölüm. Habeşistan ve Medine hicreti.
1: Mekke'nin aristokratları tarafından kuşatılan ve yalnızlaştırılan Osman bin Affan için artık doğup büyüdüğü şehir dar gelmeye başlamıştı. Ebu Süfyan'ın azarlarına, Ebu Uhayha'nın beddualarına ve amcası Hakem'in zincirlerine imanındaki sarsılmazlıkla karşı duran bu genç adam, şimdi Allah Resulü'nün emriyle bilmediği bir ufka yelken açıyordu. İslamiyet'in 5. yılıydı. Yanında eşi, Gönüller Sultanı'nın kızı Rukayye vardı. Onlar İslam tarihinin en hüzünlü ama en onurlu yolculuklarından birine, Habeşistan hicretine çıkıyorlardı.
2: Korkma ey Rukiye, babandan ayrılmanın hüznü kalbini yaksa da bil ki biz Allah'ın vaat ettiği o emniyet yurduna gidiyoruz.
3: Babamın sözleri kulağında Osman. O bizim için Hazreti İbrahim ve Lut'tan sonra Allah yolunda hicret eden ilk aile buyurdu. Bu şeref çektiğimiz her çileye değer.
2: Elhamdülillah. Bak, kayıklar yaklaşıyor. Karanlığın içinde bir nur gibi süzülüp gideceğiz bu sahillerden. Kureyş'in zulmü artık arkamızda kalacak.
1: Habeşistan, adaletli hükümdar Necaşi Ashame'nin gölgesinde bir huzur limanıydı. Ancak Kureyş'in kini gurbette de muhacirlerin peşini bırakmamıştı. Mekke'den gönderilen elçiler sığınmacıların iadesini istese de Osman ve arkadaşları bu sınavı vakarla verdiler.
4: Konuşun ey Hicaz'dan gelen yabancılar. Sizleri buralara savuran, atalarınızın dinini terk ettiren o yeni nur nedir?
5: Ey hükümdar! Biz cahiliye karanlığındaydık. Allah bize içimizden doğruluğunu, eminliğini ve nesebini bildiğimiz bir elçi gönderdi.
2: Ey hükümdar! Bizim dinimiz haya dinidir. Bizim elçimiz bize sadece bir olan Allah'a ibadet etmeyi, doğru sözlü olmayı ve akrabalık haklarını gözetmeyi emreder. Ben ki Mekke'nin zenginliğini bu hayasız düzene değişmiş biriyim.
4: Vallahi bu sözler ve İsa'nın getirdikleri aynı nur kaynağından fışkırıyor. Gidin. Sizi koruyacağıma dair Allah'a söz veriyorum.
1: Gurbet toprakları Osman ve Rukayye'ye en büyük teselliyi de beraberinde getirdi. Habeşistan'da bir oğulları dünyaya geldi. Adını İslam'ın izzetiyle Abdullah koydular. Artık Osman bin Affan, cahiliyedeki Ebu Amr künyesini bırakmış, Müslümanlar arasında şefkatle anılacağı Ebu Abdullah künyesine kavuşmuştu.
2: Hoş geldin ey Abdullah. Rabbim seni İslam'ın hür topraklarında yükselen fidanlardan eylesin.
3: Bak Osman, tıpkı babama benziyor gözleri. Gurbeti vatan kılan bu masum sabidir.
1: Zaman su gibi aktı. Habeşistan'dan Mekke'ye dönen Osman, Mekke'nin artık tahammül edilemez hale gelmesiyle bu kez her şeyini geride bırakarak Medine'ye hicret etti. Allah Resulü Medine'de bu fedakar dostunu büyük bir lütufla karşıladı. Onu Mescid-i Nebevi'nin tam karşısındaki bir arsayla şereflendirdi. Ve İslam'ın o büyük kardeşlik köprüsü kurulduğunda Osman ile Evs bin Sabit kardeş ilan edildi.
2: Hoş geldin ey ahiret kardeşim Osman. Benim malım senin malındır. Yarısı senindir. Allah malını ve aileni mübarek kılsın kardeşim. Evs, ben bir tüccarım. Bana çarşının yolunu göster. O bana kafidir.
1: Takvimler hicretin 2. yılını gösteriyordu. Ebu Süfyan idaresindeki büyük bir ticaret kervanının Suriye'ye gittiğini haber alan Hazreti Peygamber, kervandaki malların

0: olduğunu ve muhafız sayısının azlığını ashabına anlatarak onları bu kervanı Bedir'de ele geçirmek üzere sefere davet etmişti. Ancak Osman bin Affan'ın kalbi iki büyük ateşin arasındaydı. Bir yanda Allah Resulü ile birlikte sefere çıkma arzusu, diğer yandaysa ağır bir hastalığın pençesinde günden güne eriyen eşi, peygamber kızı Rukiye.
1: Ey Rukiye, gönlüm babanla birlikte gitmek isterdi. Lakin halin, gözlerini açacak mecalim bile yok. Seni bu halde nasıl bırakırım?
2: Osman, git. Babamın yanında ol. Ben iyiyim.
1: Hayır, ey nur yüzlüm. Allah Resulü senin halini biliyor. O bana bizzat haber gönderdi. Osman, kızımın başında kal buyurdu. Sen bana onun emanetisin.
0: Günler Medine'de ağır bir sessizlikle geçti. Bir yanda Hazreti Peygamber'den gelecek haber bekleniyor. Diğer yanda Osman'ın hanesinde bir mum gibi sönen hayatın son demleri yaşanıyordu. Nihayet ufuktan bir toz bulutu yükseldi. Müjdeci Zeyd bin Harise, İslam ordusunun muzafferiyetini ilan etmek üzere şehre giriyordu.
3: Müjdeler olsun ey Medine halkı! Bedir'de hakla batıl ayrıldı. Allah Resulüne zaferi müyesser kıldı.
1: Duydun mu Rukiye? Duydun mu? Babam kazandı. İslam kazandı. Rukiye, cevap vermiyor musun? Rukiye.
0: Zafer müjdesiyle aynı anda Hazreti Rukiye ruhunu Rahman'a teslim etmişti. Hazreti Osman için o gün Bedir'in büyük sevinciyle hayat arkadaşını toprağa vermenin derin acısı birbirine karışmıştı. O bu ağır imtihanı da her zamanki gibi büyük bir metanetle ve imandaki sarsılmazlığına yakışan bir vakarla karşıladı. Allah Resulü Bedir dönüşü kızının vefatını öğrendiğinde hüzünlendi. Fakat Osman'ın sadakatini ve vefasını gördü. Peygamber Efendimiz, yanında üçüncü bir kızım olsaydı onu da Osman'la evlendirirdim buyurarak diğer kızı Ümmü Gülsüm'ü bu hayat imsali gence nikahladı. Osman bin Affan İslam tarihinin şerefli sayfalarına Zünnureyn, yani iki nur sahibi olarak işte böyle kazındı.

Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Cemal Furkan Gül. Nahl Suresi 101 ila 110. ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Biz bir ayeti değiştirip yerine başka bir ayet getirdiğimiz zaman, ki Allah neyi indireceğini gayet iyi bilir, onlar peygambere "Sen ancak uyduruyorsun" derler. Hayır, onların çoğu bilmezler. Ey Muhammed, de ki Ruhul Kudüs Cebrail inananların inançlarını sağlamlaştırmak, Müslümanlara doğru yolu göstermek ve onlara bir müjde olmak üzere Kur'an'ı Rabbinden hak olarak indirdi. Andolsun ki biz onların "Kur'an'ı ona bir insan öğretiyor" dediklerini biliyoruz. İma ettikleri kimsenin dili yabancıdır. Bu Kur'an ise gayet açık bir Arapçadır. Allah'ın ayetlerine inanmayanları Allah elbette doğru yola iletmez. Onlar için elem dolu bir azap vardır. Yalanı ancak Allah'ın ayetlerine inanmayanlar uydurur. İşte onlar yalancıların ta kendileridir. Kalbi imanla dolu olduğu halde zorlanan kimse hariç, inandıktan sonra Allah'ı inkar eden ve böylece göğsünü küfre açanlara Allah'tan gazap iner ve onlar için büyük bir azap vardır. Bu, onların dünya hayatını sevip ahirete tercih etmelerinden ve Allah'ın kafirler topluluğunu asla doğru yola iletmeyeceğindendir. İşte onlar Allah'ın kalplerini, kulaklarını ve gözlerini mühürlediği kimselerdir. İşte onlar gafillerin ta kendileridir. Hiç şüphesiz onlar ahirette ziyana uğrayanların da ta kendileridir. Sonra şüphesiz ki Rabbin eziyete uğratıldıktan sonra hicret eden, sonra Allah yolunda cihad edip sabreden kimselerin yanındadır. Şüphesiz Rabbin bundan sonra da çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Türkiye'nin önde gelen seslendirme ve dublaj sanatçılarından alınan Kur'an-ı Kerim mealleri, hadis-i şerifler, siyer ve dualar. Vav Radyo'da, Vav Radyo'da.
3: Aşr-ı Şerif. Okuyan Tayyip Hoş. Neml Suresi 89 ila 93. Ayetler.

وأن أتلو القرآن.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Her kim iyi amel getirirse, ondan daha hayırlısı vardır. Onlar o gün korkudan emindirler. Kimler de kötü amel getirirse, yüzüstü ateşe atılırlar. Onlara, ancak yaptıklarınızın karşılığını görüyorsunuz denir. De ki, bana ancak bu beldenin, Mekke'nin, onu mukaddes kılan ve her şey kendisine ait olan Rabbine kulluk yapmam emredildi. Yine bana Müslümanlardan olmam ve Kur'an'ı okumam emredildi. Artık kim doğru yola girerse yalnız kendisi için girer. Kim de doğru yoldan saparsa de ki, ben ancak uyarıcılardanım. De ki, hamd Allah'a mahsustur. O ayetlerini size gösterecek ve siz de onları tanıyacaksınız. Rabbin yaptıklarınızdan habersiz değildir. Azim olan Allah doğruyu söyledi.
1: Asr-ı Saadet'te yolculuğa hazır mısınız? İnsanlığa hidayet kaynağı Kur'an-ı Kerim'in nazil olduğu, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatını ve güzide ashabını konu edinen Peygamber Efendimizin Hayatı Radyo Tiyatrosu, Vav Radyo yapımıyla her gün 8.30 ve 22.30'da Vav Radyo'da.

0: kavramların hakikati.
1: Yüce Rabbimiz Allah Celle Celaluhu, küfür kavramını yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de şöyle beyan etmektedir.
2: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Ali İmran Suresi 176 ve 177. ayetler.
3: Küfürde yarışanlar seni üzmesin. Onlar Allah'a hiçbir şekilde zarar veremezler. Allah onlara ahirette bir pay vermemek istiyor. Onlar için büyük azap vardır. İman karşılığında küfrü satın alanlar Allah'a hiçbir zarar veremezler. Onlar için elem verici bir azap vardır.
1: Nisa suresi 46. ayet.
4: Yahudilerden öyleleri var ki kelimeleri yerlerinden kaydırıp tahrif ederek onları anlamlarından uzaklaştırırlar. Dillerini eğip bükerek ve dine saldırarak işittik, karşı geldik. İşit, işitmez olası, raina derler. Halbuki onlar işittik ve itaat ettik, dinle ve bize bak deselerdi, bu kendileri için daha hayırlı olurdu. Fakat Allah küfürleri yüzünden kendilerini lanetlemiştir. Bu yüzden pek az iman ederler.
1: Lokman suresi 23. ayet.
2: Kim inkar ederse onun inkarı seni üzmesin. Onların dönüşleri ancak bizedir. Biz de onlara yaptıklarını haber veririz. Allah göğüslerin içindekini, kalplerde olanı hakkıyla bilendir.
1: Rum suresi 44. ayet.
5: Kim inkar ederse inkarı kendi aleyhinedir. Kimler de salih amel işlerse ancak kendileri için cennette yer hazırlarlar.
1: Nahl suresi 106. ayet.
6: Kalbi imanla dolu olduğu halde zorlanan kimse hariç, inandıktan sonra Allah'ı inkar eden ve böylece göğsünü küfre açanlara Allah'tan gazap iner ve onlar için büyük bir azap vardır.
1: Fatır suresi 39. ayet.
3: O sizi yeryüzünde halifeler kılandır. Artık kim inkar ederse inkarı kendi aleyhinedir. İnkarcıların inkarı Rableri katında ancak uğrayacakları gazabı artırır. İnkarcıların inkarı ancak ziyanlarını artırır.
1: Nisa suresi 137. ayet.
7: İman edip sonra inkar eden, sonra inanıp tekrar inkar eden, sonra da inkarlarında ileri gidenler var ya, Allah onları bağışlayacak da değildir, doğru yola iletecek de değildir.
1: Maide suresi 41. ayet.
8: Ey peygamber! Kalpten inanmadıkları halde ağızlarıyla inandık diyenler, münafıklarla, Yahudilerden küfürde yarışanlar seni üzmesin. Onlar, Yahudiler, yalan uydurmak için seni dinlerler. Sana gelmeyen bir topluluk hesabına dinlerler. Kelimelerin ifade içindeki yerlerini bildikten sonra yerlerini değiştirir ve şöyle derler. Eğer size şu hüküm verilirse onu tutun. O verilmezse sakının. Allah kimin azaba uğramasını istemişse artık sen onun için asla Allah'a karşı hiçbir şey yapamazsın. Onlar Allah'ın kalplerini temizlemeyi istemediği kimselerdir. Onlara dünyada bir rüsvaylık, ahirette ise yine onlara büyük bir azap vardır.
2: Azim olan Allah doğru söyledi.

0: الله أكبر، صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki, cinlerden ve insanlardan, insanların kalplerine vesvese veren sinsi vesvesecinin kötülüğünden, insanların Rabbine, insanların Melikine, insanların ilahına sığınırım. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Dua ibadetin ta kendisidir.
3: Hazreti Süleyman Aleyhisselam'ın duası. Neml Suresi 19. ayet.
4: Ey Rabbim, beni bana ve ana babama verdiğin nimetlere şükretmeye ve razı olacağın salih ameller işlemeye sevk et ve beni rahmetinle salih kullarının arasına kat.
5: Aşr-ı Şerif. Okuyan Ferhat Kars. Hac Suresi 74 ila 78. ayetler.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Onlar Allah'ı gereği gibi tanımadılar. Şüphesiz Allah çok güçlüdür, mutlak galiptir. Allah meleklerden de elçiler seçer, insanlardan da. Şüphesiz Allah her şeyi işitmektedir, görmektedir. Onların önlerindekini de arkalarındakini de bilir. Bütün işler Allah'a döndürülür. Ey iman edenler! Rükû edin, secdeye kapanın, Rabbinize ibadet edin, dünya ve ahiret için faydalı işler yapın ki kurtuluşa eresiniz. Allah yolunda gerektiği gibi cihad edin. Sizi O seçti ve size din konusunda hiçbir güçlük yüklemedi. Ceddiniz İbrahim'in dininde olduğu gibi. O size hem daha önce hem de bu Kur'an'da Müslümanlar adını verdi ki peygamber size şahitlik etsin, siz de insanlara şahitlik edesiniz. Hadi

0: namazı kılın, zekat verin ve Allah'a sımsıkı bağlanın. Sizin Mevla'nız O'dur. O ne güzel Mevla'dır ve ne iyi yardımcıdır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Edirne'den Kars'a, Türkiye'nin dört bir yanında bulunan Kur'an-ı Kerim okuyucularını Vav Radyo dinleyicileriyle buluşturuyoruz. Türkiye'nin en geniş ve güncel Aşr-ı Şerif arşivi Vav Radyo'da. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Abdülbasit Abdussamed. Beled Suresi.

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Sen bu beldedeyken bu beldeye, Mekke'ye, babaya ve ondan meydana gelen çocuğa yemin ederim ki, biz insanı bir sıkıntı ve zorluk içinde olacak ve bunlara göğüs gelecek şekilde yarattık. İnsanoğlu kendisine kimsenin güç yetiremeyeceğini mi sanıyor? Yığınla mal harcadım diyor. Kendisini kimsenin görmediğini mi sanıyor? Biz ona iki göz, bir dil, iki dudak vermedik mi? İki apaçık yolu, hayır ve şer yollarını göstermedik mi? Fakat o sarp yokuşa atılmadı. Sarp yokuşun ne olduğunu sen ne bileceksin? O tutsak bir boynu çözmek, köle azat etmektir. Yahut şiddetli bir açlık gününde kendisiyle yakınlığı olan bir yetimi yahut yerde sürünen bir yoksulu doyurmaktır. Sonra da iman edenlerden olup birbirine sabrı tavsiye edenlerden, birbirine merhameti tavsiye edenlerden olanlar var ya, işte onlar ahiret mutluluğuna erenlerdir. Ayetlerimizi inkar edenlerse kötülüğe batmış kimselerdir. Üzerlerinde etrafı sımsıkı kapatılmış bir ateş vardır. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Kur'an rahmettir. Kur'an okunduğu zaman ona kulak verip dinleyin ve susun ki size merhamet edilsin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi. Aşr-ı Şerif. Okuyan Bünyamin Topçuoğlu. Tevbe Suresi 71-72, Ahzab Suresi 35 ve Haşr Suresi 10. Ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Mümin erkeklerle mümin kadınlar birbirlerinin dostlarıdır. İyiliği emreder, kötülükten alıkoyarlar. Namazı dosdoğru kılar, zekatı verirler. Allah'a ve Resulüne itaat ederler. İşte bunlara Allah merhamet edecektir. Şüphesiz Allah mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir. Allah mümin erkeklere ve mümin kadınlara ebedi olarak kalacakları, içinden ırmaklar akan cennetler ve adn cennetlerinde çok güzel köşkler vaat etti. Allah'ın rızası ise bunların hepsinden daha büyüktür. İşte bu büyük başarıdır. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şüphesiz Müslüman erkeklerle Müslüman kadınlar, mümin erkeklerle mümin kadınlar, itaatkar erkeklerle itaatkar kadınlar, doğru erkeklerle doğru kadınlar, sabreden erkeklerle sabreden kadınlar, Allah'a derinden saygı duyan erkekler, Allah'a derinden saygı duyan kadınlar, sadaka veren erkeklerle sadaka veren kadınlar, oruç tutan erkeklerle oruç tutan kadınlar, namuslarını koruyan erkeklerle namuslarını koruyan kadınlar, Allah'ı çokça anan erkeklerle çokça anan kadınlar var ya, işte onlar için Allah bağışlanma ve büyük bir mükafat hazırlamıştır. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Onlardan sonra gelenlerse şöyle derler: Ey Rabbimiz, bizi ve bizden önce iman etmiş olan kardeşlerimizi bağışla. Kalplerimizde iman edenlere karşı hiçbir kin tutturma. Ey Rabbimiz, şüphesiz sen çok esirgeyicisin, çok merhametlisin. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. Mardin 99.6, Mersin Anamur 107.3, Mersin Merkez 88.1, Muğla Bodrum 105.2, Muğla Fethiye 98.2, Muğla Marmaris 93.7, Muğla Merkez 100.1, Muş 101.5, Nevşehir 106.3, Niğde 98.4, Osmaniye Kadirli 88.8, Osmaniye Merkez 98.9, Rize 98.7, Sakarya 103.5. Bulunduğunuz

0: Şimdi Müslümanlar bu yaptığımız camide birlikte namaz kılacak. Hristiyanlar çan sesiyle, Yahudiler de öyle. Bizim de namaz vakitlerini herkese bildirmemiz gerek.
1: Evet, böyle olmalı. Ama nasıl?
2: Müslümanların kıblesi artık Allah'ın evi Kabe'ydi. Fakat önemli bir eksik vardı. Müslümanların namaz için bir çağrısı yoktu. Huzura davet nasıl olmalıydı? Bu konuyla ilgili ne bir vahiy geliyor ne de Hazreti Peygamber şöyle olsun demiyordu. Efendimiz konuyu sahabeyle sürekli istişare ediyordu ve onlardan bir şey bekliyordu adeta. Bazı öneriler geliyordu. Bazı sahabiler çan çalalım dediler. Peygamber Efendimiz bu öneriyi kabul etmeyerek çan Hristiyanların adetidir. Bu bizim inşa ettiğimiz medeniyette bize ait bir sembol olamaz buyurdu. Sahabeden bir başka grup boru öttürelim dediler. Peygamber Efendimiz bu Yahudilere aittir. Onların ibadet çağrısıdır diyerek bu da olmaz buyurdu. Sahabeden bir başka grupsa ateş yakalım. İnsanlar namaz vakti geldiği zaman dumanı görüp gelsinler. Peygamber Efendimiz bu öneriyi de ateş mecusilerin işidir, olmaz diyerek reddetti. Sonra aralarından biri farklı bir şey olsun. Yüksek bir yere bayrak çekelim. İnsanlar görüp gelsin dedi. Bu öneri de Peygamber Efendimiz tarafından kabul görülmedi. Bu istişarelerin olumsuz sonuçlanmasından sonra sahabeden Abdullah bin Zeyd çok üzgün bir şekilde evine döndü ve kendi kendine neden biz ümmetin şiarı olacak bir çağrıyı bulamıyoruz? Nasıl bulacağız? Bu çağrı ne olabilir diye düşünerek dua etti ve yattı. Rivayetlere göre rüyasında yeşil elbiseli, elinde çan olan bir adam gördü. Ve Abdullah bin Zeyd ona "O çanı bana satar mısın?" dedi. Yeşil elbiseli adam "Sen ne yapacaksın bu çanı?" diye sordu. Abdullah bin Zeyd, "Biz Müslümanlar olarak kendimize bir ibadet çağrısı, namaz için toplanmak adına bir çağrı arıyoruz," dedi. Yeşil elbiseli adam ona, "Hayır, ben sana bundan daha hayırlısını öğreteyim mi?" dedi. Ve Abdullah bin Zeyd'e ezanı öğretti.
3: "Ben dün gece bir rüya gördüm ve rüyamda bir ses bana sesleniyordu."
4: "Ne diyordu bu ses sana Abdullah bin Zeyd?"
0: "Bize söyle bu sesin ne dediğini Abdullah."
5: "Allahu Ekber, Allahu Ekber. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Hayya alel salah, hayya alel felah. La ilahe illallah."
4: "Ne güzel bir çağrı, ne güzel bir ses."
5: "Bu rüyayı görünce hemen Allah'ın Resulüne anlattım. O da bana bu rüyamda gördüğümü Bilal-i Habeşi'ye öğretmemi söyledi. Müslümanların namaz vakitlerini ezanla öğrenmesini buyurdu."
0: "Yüksek bir yere çık Bilal. Bizim için oku. Müslümanlar namaz vaktinin geldiğini anlasınlar."
6: "Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah."
7: "Bu ses de ne? Mescitten geliyor.
6: Salah.
7: Bilal-i Habeşi'nin sesi. Namaza mı çağırıyorlar bize? Gidip bakalım kardeşim." "Gidelim. Bilal-i Habeşi'nin sesini takip edelim."
6: "Allahu Ekber, Allahu Ekber. La ilahe illallah."
8: "Müslümanların sayısı artıyor. Tüm şehri ele geçirdiler sayılır."
9: "Allah'a şükür kardeşim. Hep beraber kardeş kardeş yaşıyoruz."
8: "Bu kadar aptal olma. Ya yarın şehrin yönetimini de ele geçirmek isterlerse?"
9: "Ben kardeş kardeş yaşayacağımızı düşünüyorum.
8: Ben bu şehrin lideri olmak isterim. Ve emin ol, Müslümanlar benim kardeşim değil. Onlar da beni öyle görmüyor. Bunu biliyorum."
10: "Ey Ensar ve Muhacir

0: kardeşlerim. Resulullah'tan mesaj var. Bu Allah'ın elçisi Muhammed'in Medineliler ve Yahudilere sunduğu bir anlaşma. Anlaşmayı okuyacağım. Sonrasında ise Muhacir ve Ensar'ın liderleri imzalayacak.
1: Oku bunu bize Musa. Allah'ın Resulü ne yazmış öğrenmek isteriz.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Kureyşli ve Yesribli müminlerle onlara tabi ve dahil olanlar ve onlarla birlikte cihad edenler diğer insanlardan ayrı bir ümmettir. Bozgunculuk ve tecavüz yapılmayacaktır. Takva sahibi müminler içlerinden azgınlık eden, zulüm ve haksızlık yapmak isteyen, günah işleyen, düşmanlık eden ve müminler arasında karışıklık çıkaran kimseye karşı hep birlikte cephe alacaklar ve o kendilerinden birinin evladı bile olsa hepsinin elleri onun aleyhine kalkacaktır. Cinayet işlenmeyecek. İşlendiği takdirde Muhacirler ve Medine'deki her aile kan diyetlerini aralarında müştereken örfe göre ödeyeceklerdir. Her zümre esirlerinin kurtuluş akçelerini de müminler arasında malum olan adil esaslar dairesinde müştereken ödeyeceklerdir. Müminler borçlu ve aile efradı kalabalık olanları kendi hallerine bırakmayarak onların kurtuluş akçelerini veya kan diyetlerini aralarında malum olan adil esaslar dairesinde ödeyeceklerdir. Medine içinde ve dışında güvenlik sağlanacaktır. Medine'den çıkan da, Medine'de oturan da emniyette bulunacaktır. Bir zulüm veya suç işleyen kimse bundan müstesnadır. Yahudiler din hürriyetine sahip olacaklardır. Yahudiler kendi dinlerinde, Müslümanlar da kendi dinlerinde olacaklardır. Bize tabi olan Yahudiler de hiçbir zulme uğramaksızın ve aleyhlerinde bir ittifak olmaksızın yardım göreceklerdir. Herhangi bir harp çıkarsa taraflar birbirine yardım edeceklerdir. Yahudiler müminlerin yanında savaşa devam ettikleri müddetçe savaş masraflarına katılacaklardır. İki taraf da müşrikleri himaye etmeyecektir. Ne Kureyşliler ne de onlara yardım edenler hiçbir surette himaye olunmayacaktır. Medine içinde harp yasaktır. Yesrib Vadisi'nin içerisi bu sahife sahipleri için haram, yani dokunulmaz bir bölgedir. Dışarıdan bir saldırı olursa taraflar bölgelerini koruyacaklardır. Bir tarafın yaptığı sulhü diğer tarafta kabul edecektir. Savaş halinde Yahudilerin masrafları kendilerine, Müslümanların masrafları da kendilerine ait olacaktır. Şu kadar ki onlar bu sahife sahiplerine harp açanlara karşı aralarında yardımlaşacaklar ve birbirlerine karşı kötülük yerine nasihat, hayırhahlık ve iyilik esası olacaktır. Hiç kimse müttefikine kötülük yapmayacak, mazluma mutlaka yardım edilecektir. Anlaşmazlık çıkarsa, mesele Allah ve Resulüne arz edilecek, Hazreti Peygamber'in verdiği hükme riayet edilecektir. Allah'ın ahdi ve teminatı birdir. Onların en hakir görülenlerine bile şamildir. Çünkü müminler diğer insanlardan ayrı olarak birbirlerinin mevlası, yani müttefik ve dostudur. Onlardan hiç kimse Hazreti Muhammed'in izni olmadan askeri bir sefere çıkamayacaktır. Şüphe yok ki Allah Teala bu sahifedekilere riayetsizlikten son derecede sakınan, doğruluğu ve iyiliği şiar edinen kimselerden razı olur. Bu yazı bir zalimi ve suçluyu cezalandırmaya asla mani olmayacaktır. Allah iyilik yapan ve kötülüklerden sakınan kimseleri himaye eder. Muhammed Allah'ın Resulüdür.

0: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Güneşe ve onun aydınlığına andolsun. Onu izlediğinde aya andolsun. Onu ortaya çıkardığında gündüze andolsun. Onu bürüdüğünde geceye andolsun. Göğe ve onu bina edene andolsun. Yere ve onu yayıp döşeyene andolsun. Nefse ve onu düzgün bir biçimde şekillendirip ona kötülük duygusunu ve takvasını, kötülükten sakınma yeteneğini ilham edene andolsun ki nefsini arındıran kurtuluşa ermiştir. Onu kötülüklerle gömüp kirleten kimse de ziyana uğramıştır. Semud kavmi azgınlığı sebebiyle yalanladı. Hani onların en bedbaht olanı fesat çıkarmak için ileri atılmıştı. Allah'ın Resulü de onlara şöyle demişti: Allah'ın devesini ve onun su içme hakkını koruyun. Fakat onlar onu yalanladılar ve deveyi boğazladılar. Bunun üzerine Rableri suçlarından dolayı onları helak etti ve kendilerini yerle bir etti. Allah bunun sonucundan çekinmezdi. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo'yu Instagram'da takip edin. instagram.com/vavradyo Vav Radyo, Kur'an'ın sesi. Aşr-ı Şerif. Okuyan Ahmet Aybar. İbrahim Suresi 42-52. Ayetler.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Sakın Allah'ı zalimlerin yaptıklarından habersiz sanma. Allah onları ancak gözlerin dehşetle baka kalacağı bir güne erteliyor. O gün başlarını dikerek çağrıldıkları yere doğru koşarlar. Gözleri kendilerine bile dönmez. Kalpleri de bomboştur. Ey Muhammed! İnsanları kendilerine azabın geleceği günle uyar. Zira o gün zalimler, ey Rabbimiz! Yakın bir süreye kadar bizi ertele de senin çağrına uyalım ve peygamberlerin izinden gidelim diyecekler. Onlara şöyle denilecek. Daha önce siz sonunuzun gelmeyeceğine yemin etmemiş miydiniz? Kendilerine zulmedenlerin yerlerinde oturdunuz. Onlara ne yaptığımızsa size belli olmuştu. Size misaller de vermiştik. Onlar gerçekten tuzaklarını kurmuşlardı. Tuzakları yüzünden dağlar yerinden oynayacak olsa bile tuzakları Allah katındadır. Allah onu bilir. Sakın Allah'ın peygamberlerine verdiği sözden cayacağını sanma. Şüphesiz Allah mutlak güç sahibidir, intikam sahibidir. O gün yer başka bir yere, gökler de başka göklere dönüştürülür. Ve insanlar bir ve kahhar, her şeyin üzerinde yegane hakim olan Allah'ın huzuruna çıkarlar. O gün suçluları zincirlere vurulmuş olarak görürsün. Gömlekleri katrandandır. Yüzlerini de ateş bürüyecektir. Allah herkese kazandığının karşılığını vermek için böyle yapar. Şüphesiz Allah hesabı çabuk görendir. Bu Kur'an kendisiyle uyarılsınlar, Allah'ın ancak tek ilah olduğunu bilsinler ve akıl sahipleri düşünüp öğüt alsınlar diye insanlara bir bildiridir. Aziz

0: Kim olan Allah doğru söyledi.
1: Kalplere şifa sunan Kur'an-ı Kerim'i, hayata pusu doğan Allah elçisinin sözlerini ve huzura açılan gönüllerin dua dua yükselen terennümlerini dinlemek için. Vav Radyo.

0: Kavramların hakikati.
1: Yüce Rabbimiz Allah Celle Celaluhu, zekat ve sadaka kavramlarıyla ilgili kitabımız Kur'an-ı Kerim'de şunları beyan etmiştir.
2: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Araf suresi 152 ila 157. ayetler.
3: Buzağı ilah edinenlere mutlaka ahirette Rablerinden bir gazap, dünya hayatında ise bir zillet erişecektir. İşte biz iftiracıları böyle cezalandırırız. Kötülükleri işleyip de sonra ardından tövbe edenlerle imanlarında sebat edenlere gelince şüphe yok ki Rabbin ondan tövbeden sonra elbette çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Musa'nın öfkesi dinince attığı levhaları aldı. Onların yazısında Rableri için korku duyanlara bir hidayet ve bir rahmet vardı. Musa kavminden belirlediğimiz yere gitmek için 70 adam seçti. Onları sarsıntı yakalayınca bayıldılar. Musa, "Ey Rabbim, dileseydin onları da beni de bundan önce helak ederdin. Şimdi içimizden bir takım beyinsizlerin işledikleri günah sebebiyle bizi helak mı edeceksin? Bu sırf senin bir imtihanındır. Onunla dilediğin kimseyi saptırırsın, dilediğini de doğruya iletirsin. Sen bizim velimizsin. Artık bizi bağışla ve bize acı. Sen bağışlayanların en hayırlısısın," dedi. "Bizim için bu dünyada da bir iyilik yaz, ahirette de. Çünkü biz sana varan doğru yola yöneldik." Allah şöyle dedi: "Azabım var ya, dilediğim kimseyi ona uğratırım. Rahmetimse her şeyi kapsamıştır. Onu bana karşı gelmekten sakınanlara, zekatı verenlere ve ayetlerimize inananlara yazacağım. Onlar yanlarındaki Tevrat'ta ve İncil'de yazılı buldukları Resul'e, o ümmi peygambere uyan kimselerdir. O onlara iyiliği emreder, onları kötülükten alıkoyar. Onlara iyi ve temiz şeyleri helal, kötü ve pis şeyleri haram kılar. Üzerlerindeki ağır yükleri ve zincirleri kaldırır. Ona iman edenler, ona saygı gösterenler, ona yardım edenler ve ona indirilen nura, Kur'an'a uyanlar var ya, işte onlar kurtuluşa erenlerdir.
2: Azim olan Allah doğru söyledi.
4: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Haşr-ı Şerif. Okuyan Alpcan Çelik. Bakara Suresi 126 ila 131. ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hani İbrahim, Rabbim bu şehri güvenli bir şehir kıl. Halkından Allah'a ve ahiret gününe iman edenleri her türlü ürünle rızıklandır demişti. Allah da inkar edeni bile az bir süre bu geçici kısa hayatta rızıklandırır, sonra onu cehennem azabına girmek zorunda bırakırım. Ne kötü varılacak yerdir orası demişti. Hani İbrahim, İsmail ile birlikte evin, Kabe'nin temellerini yükseltiyor. Ey Rabbimiz, bizden kabul buyur. Şüphesiz sen hakkıyla iştensin, hakkıyla bilensin diyorlardı. Rabbimiz, bizi sana teslim olmuş kimseler kıl. Soyumuzdan da sana teslim olmuş bir ümmet kıl. Bize ibadet yerlerini ve ilkelerini göster. Tövbemizi kabul et. Çünkü sen tövbeleri çok kabul edensin. Çok merhametli olansın. Rabbimiz, içlerinden onlara bir peygamber gönder. Onlara ayetlerini okusun. Kitabı ve hikmeti öğretsin ve onları her kötülükten arındırsın. Şüphesiz sen mutlak güç sahibisin. Hüküm ve hikmet sahibisin. Kendini bilmeyenden başka İbrahim'in dininden kim yüz çevirir? Andolsun, biz İbrahim'i bu dünyada seçkin kıldık. Şüphesiz o ahirette de iyilerdendir. Rabbi ona teslim ol dediğinde, alemlerin Rabbine teslim oldum demişti. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Dua, ibadetin ta kendisidir.
2: Hazreti Zekeriya aleyhisselamın duası. Enbiya suresi 89. ayet.
3: Rabbim, beni tek başıma bırakma. Sen varislerin en hayırlısısın.
2: Ali İmran suresi 38. ayet.
4: Rabbim, bana katından temiz bir nesil bahşet. Şüphesiz sen duayı hakkıyla işitensin.
5: Aşr-ı Şerif. Okuyan Adem Kemaneci. Necm Suresi 1-25. Ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Battığı zaman yıldıza andolsun ki arkadaşınız Muhammed haktan sapmadı ve azmadı. O nefis arzusuyla konuşmaz. Size okuduğu Kur'an ancak kendisine bildirilen bir vahiydir. Kur'an'ı ona üstün güçlere sahip muhteşem görünümlü Cebrail öğretti. O en yüksek ufukta bulunuyorken asli suretine girip doğruldu. Sonra ona yaklaştı. Derken sarkıp daha da yakın oldu. Peygamber'e olan mesafesi iki yay aralığı kadar yahut daha az oldu. Böylece Allah kuluna vahyedeceğini vahyetti. Kalp gözün gördüğünü yalanlamadı. Şimdi siz gördüğü şey hakkında onunla tartışıyor musunuz? Andolsun ki o Cebrail'i bir başka inişte daha asli suretiyle görmüştü. Sidretül Münteha'nın yanında. Meva cenneti onun sidrenin yanındadır. O zaman sidreyi kaplayan kaplamıştı. Göz gördüğünden şaşmadı ve onu aşmadı. Andolsun o Rabbinin en büyük alametlerinden bir kısmını gördü. Lat ve Uzza'ya ve diğer üçüncüsü Menat'a ne dersiniz? Erkek size de, dişi ona mı? Öyleyse bu çok insafsızca bir paylaştırmadır. Onlar ancak sizin ve atalarınızın ilah edindiğiniz şeylere taktığınız isimlerdir. Allah onlar hakkında hiçbir delil indirmemiştir. Onlar, putperestler, yalnız zanna ve nefislerin arzusuna tabi oluyorlar. Andolsun ki kendilerine Rableri katından yol gösterici gelmiştir. Yoksa insan kayıtsız şartsız her temenni ettiği şeye sahip mi olacaktır? Oysa ahiret de dünya da Allah'ındır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin rahmet ve hikmet dolu dünyasını keşfetmeye çağrı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan Hadislerle İslam. Türkiye'nin en meşhur sesleriyle her gün 9.30, 15.30 ve 20.30'da Vav Radyo'da. Aşr-ı Şerif. Okuyan Emrullah Akbaş. İsra Suresi 78 ila 84. ayetler.

وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Güneşin zevalinden, öğle vaktinde batıya kaymasından, gecenin karanlığına kadar belli vakitlerde namazı kıl. Bir de sabah namazını kıl. Çünkü sabah namazı şahitlidir. Gecenin bir kısmında da uyanarak sana mahsus fazla bir ibadet olmak üzere teheccüd namazı kıl ki Rabbin seni makamı mahmuda ulaştırsın. De ki, Rabbim, gireceğim yere doğruluk ve esenlik içinde girmemi sağla. Çıkacağım yerden de beni doğruluk ve esenlik içinde çıkar. Katından bana yardımcı bir kuvvet ver. De ki, hak geldi, batıl yok oldu. Şüphesiz batıl yok olmaya mahkumdur. Biz Kur'an'dan müminler için şifa ve rahmet olacak şeyler indiriyoruz. Zalimlerin ise Kur'an ancak zararını arttırır. İnsana nimet verdiğimizde yüz çevirip yan çizer. Kendisine şer dokununca da umutsuzluğa düşer. De ki, herkes kendi yapısına uygun işler görür. Rabbiniz en doğru yolda olanı daha iyi bilir.
1: Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Kur'an rahmettir.
3: Bu Kur'an da bizim indirdiğimiz bereket kaynağı bir kitaptır. Artık ona uyun ve Allah'a karşı gelmekten sakının ki size merhamet edilsin.
4: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
5: Aşr-ı Şerif. Okuyan Abdülkadir Şehitoğlu. Haşr Suresi 22-24. Ayetler.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. O, kendisinden başka hiçbir ilah olmayan Allah'tır. Gaybı da, görünen alemi de bilendir. O, Rahmandır, Rahim'dir. O, kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayan Allah'tır. O, mülkün gerçek sahibi, kutsal, her türlü eksiklikten uzak, barış ve esenliğin kaynağı, güvenlik veren, gözetip koruyan, mutlak güç sahibi, düzeltip ıslah eden ve dilediğini yaptıran ve büyüklükte eşsiz olan Allah'tır. Allah, onların ortak koştuklarından uzaktır. O, yaratan, yoktan var eden, şekil veren Allah'tır. Güzel isimler O'nundur. Göklerdeki ve yerdeki her şey O'nu tesbih eder. O, mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Çankırı 107.4, Çorum 105.2, Denizli 105.2, Kütahya 91.7, Düzce 106.7, Gümüşhane 97, Hakkari 105.2. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Hadislerle İslam.

Abdurrahman bin Avf'ın işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Bir yerde veba hastalığının olduğunu işitirseniz oraya girmeyin. Bulunduğunuz yerde de veba hastalığı varsa ondan kaçarak oradan çıkmayın."

0: ashabıyla istişare etmeye karar verdi. İlk olarak muhacir sahabilerle görüştü. Bu grup oraya girmek veya geri dönmek hususunda anlaşmazlığa düştüler. Bazıları, "Bir iş için çıkmışsın, artık o işten geri dönmeni doğru bulmayız." derken bir kısmı da, "Beraberinde Resulullah'ın arkadaşları ve diğer birçok insan var. Bunca insanı böylesi bir vebanın üzerine götürmeni doğru bulmayız." dediler. Ardından Ensar'la görüştü. Onlar da muhacirler gibi Şam bölgesine girip girmeme konusunda ikiye ayrıldılar. Bunlardan sonra Hazreti Ömer, Mekke'nin fethinden sonra Medine'ye hicret eden Kureyş yaşlılarından mevcut olanları çağırdı. Çağrılan son istişare grubunda hiç kimse muhalefet etmeden Hazreti Ömer'e ittifakla insanları geri döndürmeni ve halkı bu veba tehlikesine atmamanın doğru olduğunu düşünüyoruz dediler. Bunun üzerine Hazreti Ömer insanlara şöyle bir duyuru yaptı. Ben sabahleyin bineğime binip geri döneceğim. Siz de buna göre sabaha hazırlığınızı yapın. Bunun üzerine Ebu Ubeyde bin Cerrah Hazreti Ömer'e Allah'ın kaderinden mi kaçıyorsun? Dedi. Hazreti Ömer, keşke bunu senden başkası söyleseydi. Allah'ın kaderinden yine Allah'ın kaderine kaçıyoruz. Söyle bakalım, şayet senin develerin olsa, iki yamacı olan bir vadiye otlatmak için indirsen, o yamaçlardan biri yeşillik, diğeri ise çorak olsa, sen develeri yeşillik yerde gütsen de Allah'ın kaderiyle, otsuz yerde de gütsen yine Allah'ın kaderiyle gütmüş olmaz mısın? Dedi. Büyük komutan bu söz üzerine ikna oldu. Geniş kapsamlı istişare esnasında bilgin sahabilerden Abdurrahman bin Avf çıka geldi ve bu hususta Allah Resulü'nün şöyle buyurduğunu duymuştum. Bu hastalığın bir yerde çıktığını işittiğiniz zaman oraya girmeyiniz. Hastalık sizin bulunduğunuz yerde çıkmışsa ondan kaçmak için sakın oradan dışarı çıkmayınız dedi. Bunun üzerine Hazreti Ömer Allah'a hamd etti. Sonra Şam bölgesine girmeden geri döndü. Peygamber Efendimiz ve sahabenin olağanüstü durumlarda sağlık için aldıkları en önemli tedbirlerden biri, bu olaydan da anlaşıldığı üzere günümüzde karantina olarak bilinen yöntemdir. Kutlu Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bulaşıcı hastalıkların varlığını kabul ediyor ve ona karşı tedbirler alıyordu. Sahabenin en seçkin bilginlerinin böylesi bir konuda sağlığı korumanın diğer kamu yararlarından daha önce geldiğinde ve kader inancına aykırı olmadığında görüş birliğine varmaları dikkate değerdi. Hazreti Peygamber'in hastalığı bulaştıracağına inanılan cüzzamlıdan, aslandan kaçar gibi kaçmayı emretmiş olması ve o dönemde bilinen cüzzam ve diğer bütün kötü hastalıklardan Allah'a sığınması da bu konudaki hassasiyetine işaret etmekteydi. Tedbir olarak hastalıklı bölgeye girilmemesini ve kimsenin o bölgeden dışarıya çıkmamasını tavsiye eden Hazreti Peygamber, bazen de hastalarla teması kesiyordu. Mesela bir defasında cüzzamlı bir kişiyle biatleşmesine sözle yapmış, bulaşma ihtimalini dikkate alarak beden temasını uygun görmemişti. Ancak bir başka cüzzamlının elini tutarak yemeği kendisiyle birlikte yemesini sağlamış ve Allah'ın adıyla, Allah'a güvenerek ye buyurmuştu. Bu farklı uygulamaların arkasında yatan sebep tam olarak bilinmemekle birlikte, şartları ve muhatapları yakından bilen Hazreti Peygamber'in, hastalığın bulaşmasına karşı alınması gereken tedbirle hastayı dışlamama arasındaki hassas dengeyi kurmuş olduğu muhakkaktır. Kaldı ki Allah Resulü'nün misafirin eline dokunması, ona hastalığı kapacak kadar uzun süre dokunduğu veya aynı kaptan yemek yediği anlamına da gelmiyordu.
1: Hadislerle anlamak için Vav Radyo.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Eğer Allah insanlara onların hemen hayra kavuşmayı istedikleri gibi şerri de acele ver.

0: ederseydi, elbette onların ecellerine hükmolunurdu. İşte biz, bize kavuşmayı ummayanları kendi azgınlıkları içinde bocalar halde bırakırız. İnsana bir sıkıntı dokundu mu, gerek yanüstü yatarken, gerek otururken, gerekse ayaktayken, her halinde bu sıkıntıdan kurtulmak için bize dua eder. Ama biz onun bu sıkıntısını ondan kaldırdık mı, sanki kendisine dokunan bir sıkıntı için bize hiç yalvarmamış gibi geçer gider. İşte o haddi aşanlara yapmakta oldukları şeyler böylece süslenmiş, hoş gösterilmiştir. Andolsun sizden önceki nice nesilleri, peygamberleri kendilerine apaçık deliller getirdikleri halde yalanlayıp zulmettikleri vakit helak ettik. Onlar zaten inanacak değillerdi. İşte biz suçlu toplumu böyle cezalandırırız. Sonra nasıl davranacağınızı görelim diye onların ardından yeryüzünde sizi onların yerine getirdik. Ayetlerimiz kendilerine apaçık birer delil olarak okunduğunda, öldükten sonra bize kavuşmayı ummayanlar ya bize bundan başka bir Kur'an getir veya onu değiştir dediler. De ki, onu kendiliğimden değiştirmem benim için olacak şey değildir. Ben ancak bana vahyolunana uyarım. Eğer Rabbime isyan edecek olursam, elbette büyük bir günün azabından korkarım. De ki, eğer Allah dileseydi, ben size onu okumazdım. Allah da size onu bildirmezdi. Ben sizin aranızda bundan, Kur'an'ın inişinden önce 40 yıllık bir ömür yaşadım. Hiç düşünmüyor musunuz? Artık Allah'a karşı yalan uydurandan veya onun ayetlerini yalanlayandan daha zalim kimdir? Şüphe yok ki böyle suçlular asla kurtuluşa ermezler. Allah'ı bırakıp kendilerine ne zarar ne de fayda verebilecek şeylere tapıyorlar ve işte bunlar Allah katında bizim şefaatçılarımızdır diyorlar. De ki, siz Allah'a göklerde ve yerde onun bilmediği bir şey mi haber veriyorsunuz? O, onların ortak koştukları şeylerden uzaktır, yücedir. İnsanlar başlangıçta tevhid inancına bağlı tek bir ümmettiler. Sonra ayrılığa düştüler. Eğer azabın ertelenmesiyle ilgili olarak ezelde Rabbinden bir söz geçmiş olmasaydı, ayrılığa düştükleri hususlarda aralarında derhal hüküm verilir, işleri bitirilirdi. Ona, peygambere Rabbinden bir mucize indirilse ya diyorlar. De ki, gayb ancak Allah'ındır. Bekleyin. Şüphesiz ben de sizinle birlikte bekleyenlerdenim. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: 24 saat Kur'an-ı Kerim, hadis-i şerif ve dua dinlemek istiyorsanız Vav Radyo size yeter. Aşr-ı Şerif. Okuyan Abdullah Altun. Bakara Suresi 153 ila 157. ayetler.

olmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Sabır ve namazla yardım dileyin. Şüphesiz Allah sabredenlerin yanındadır. Allah yolunda öldürülenler için ölüler demeyin. Hayır, onlar diridirler. Fakat siz bilemezsiniz. Andolsun ki sizi biraz korku ve açlıkla, mallardan, canlardan ve ürünlerden eksiltmekle sınayacağız. Sabreden

0: Müminleri müjdele. Onlar başlarına bir musibet geldiğinde doğrusu biz Allah'a aitiz ve kuşkusuz ona döneceğiz derler. İşte Rablerinin lütufları ve rahmeti bunlar içindir. Ve işte doğru yola ulaşmış olanlar da bunlardır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo'yu Turkuaz Radyolar mobil uygulamasını ücretsiz indirerek telefonunuzdan dinleyebilirsiniz. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Kavramların hakikati.
3: Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de zaruret ve azimet, ruhsat kavramlarıyla ilgili şu ayetler beyan buyurulmaktadır.
4: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
3: Maide Suresi 3. Ayet.
5: Ölmüş hayvan, kan, domuz eti, Allah'tan başkası adına boğazlanan, henüz canı çıkmamışken kestikleriniz hariç, boğulmuş, darbe sonucu ölmüş, yüksekten düşerek ölmüş, boynuzlanarak ölmüş ve yırtıcı hayvan tarafından parçalanmış hayvanlarla, dikili taşlar üzerinde boğazlanan hayvanlar, bir de fal oklarıyla kısmet aramanız size haram kılındı. İşte bütün bunlar fısk, Allah'a itaatten kopmaktır. Bugün kafirler dininizden, onu yok etmekten ümitlerini kestiler. Artık onlardan korkmayın, benden korkun. Bugün sizin için dininizi kemale erdirdim. Size nimetimi tamamladım ve sizin için din olarak İslam'ı seçtim. Kim şiddetli açlık durumlarında zorda kalır, günaha meyletmeksizin haram etlerden yerse, şüphesiz ki Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir.
3: En'am suresi 119. ayet.
6: Allah yemek zorunda kaldıklarınız dışında size neleri haram kıldığını tek tek açıklamışken, üzerine adının anıldığı hayvanları yememenizin sebebi nedir? Gerçekten birçokları nefislerinin arzularına uyarak bilmeden halkı saptırıyorlar. Şüphesiz senin Rabbin haddi aşanları çok iyi bilir.
3: Nahl Suresi 115. Ayet.
7: Allah size ancak leş, kan, domuz eti ve Allah'tan başkası adına kesileni haram kıldı. Ama kim mecbur olur da istismar etmeksizin ve zaruret ölçüsünü aşmaksızın yemek zorunda kalırsa, şüphesiz ki Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.
4: Azim olan Allah doğru söyledi.
0: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Bilin ki Yahudi din bilginlerinin ve Hristiyan din adamlarının birçoğu halkın mallarını haksızlıkla yerler ve Allah yolundan alıkoyarlar. Altın gümüş biriktirip Allah yolunda harcamayanları elem veren bir azapla müjdele. O gün bunlar cehennem ateşinde kızdırılıp onların alınları, böğürleri ve sırtları dağlanacak. İşte yalnız kendiniz için toplayıp sakladıklarınız, tadın şimdi biriktirip sakladıklarınızı. Doğrusu Allah'a göre ayların sayısı Allah'ın gökleri ve yeri yarattığı günkü yazısına uygun olarak 12'dir. Bunlardan 4'ü haram aylardır. İşte doğru olan hesap budur. O aylarda kendinize zulmetmeyin. Müşrikler sizinle topyekün savaştıkları gibi siz de onlarla topyekün savaşın. Bilin ki Allah buyruklarına karşı gelmekten sakınanlarla beraberdir. Aylara ek yapmak, inkarcılığı arttırmaktan başka bir şey değildir. İnkarcıların daha da sapmasına yol açmaktadır. Onlar ayların sayısını Allah'ın yasakladığı aylara uyarlamak üzere bu eklemeyi bir yıl helal, bir yıl haram sayıyorlar ki böylece Allah'ın haram kıldıklarını meşru hale getirsinler. Bu yaptıkları kötü işler kendilerine güzel görünüyor. Allah inkarcılar topluluğunu doğru yola iletmez. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Hadis-i şeriflerde Allah'a sığınma duaları. En sevgilinin dilinden. Allah'ım, Allah'ım, günahımı bağışla, evimi, yurdumu geniş ve rahat eyle ve rızkımı benim için bereketli eyle. Allah'ım, Allah'ım, kötü komşudan sana sığınırım, sana.

رحمة من ربك.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hamim. Apaçık olan kitabı andolsun ki biz onu mübarek bir gecede indirdik. Şüphesiz biz insanları uyarmaktayız. Katımızdan bir emirle her hikmetli iş o gecede ayırt edilir. Eğer kesin olarak inanıyorsanız Rabbinden, göklerin, yerin ve bu ikisi arasındakilerin Rabbinden bir rahmet olarak biz peygamberler göndermekteyiz. O hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. Yaşatır, öldürür. O sizin de Rabbiniz, önceki atalarınızın da Rabbidir. Fakat onlar şüphe içinde eğlenip duruyorlar. Göğün açık bir duman getireceği günü bekle. O duman insanları bürür ve elem dolu bir azaptır. İnsanlar, Rabbimiz bu azabı bizden kaldır, çünkü biz artık inanıyoruz derler. Nerede onlarda öğüt almak? Oysa kendilerine gerçeği açıklayan bir peygamber gelmişti. Sonra ondan yüz çevirdiler ve bu bir öğretilmiş, bu bir deli dediler. Biz bu azabı kısa bir süre kaldıracağız. Siz de yine eski halinize döneceksiniz. Onları o en şiddetli yakalayışla yakalayacağımız günü hatırla. Şüphesiz biz öcümüzü alırız. Andolsun onlardan önce Firavun kavmini sınamıştık. Onlara değerli bir peygamber Musa gelmişti. O şöyle demişti: Allah'ın kullarını, esaret altındaki İsrailoğullarını bana teslim edin. Çünkü ben güvenilir bir peygamberim. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Gökyüzünün yıldızlarına çevirelim yüzümüzü. İnsanlık tarihinin en hayırlı neslini tanıyalım. Sahabe hayatları her gün 10.30'da Wow Radyo'da.
3: Aşr-ı Şerif. Okuyan Adem Akbaş. Enam Suresi 160 ila 163. ayet.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kim bir iyilik yaparsa ona 10 katı vardır. Kim de bir kötülük yaparsa o da sadece o kötülüğün misliyle cezalandırılır ve onlara zulmedilmez. De ki, şüphesiz Rabbim beni doğru bir yola, dosdoğru bir dine, Hakk'a yönelen İbrahim'in dinine iletti. O, Allah'a ortak koşanlardan değildi. Ey Muhammed, de ki, şüphesiz benim namazım da, diğer ibadetlerim de, yaşamam da, ölümüm de alemlerin Rabbi Allah içindir. Onun hiçbir ortağı yoktur. İşte ben bununla emrolundum. Ben Müslümanların ilkiyim. Azim olan Allah doğru söylüyor.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. Mardin 99.6, Mersin Anamur 107.3, Mersin Merkez 88.1, Muğla Bodrum 105.2, Muğla Fethiye 98.2, Muğla Marmaris 93.7, Muğla Merkez 100.1, Muş 101.5, Nevşehir 106.3, Niğde 98.4, Osmaniye Kadirli 88.8, Osmaniye Merkez 98.9, Rize 98.7, Sakarya 103.5. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Sahabe hayatları.
3: Hazreti Abbas radıyallahu anh, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin amcası, sahabi. Hazreti Peygamber'den 2 veya 3 yaş büyük olan amcası Abbas, çocukluk ve gençlik yıllarını Mekke'de onunla birlikte geçirdi. Babasının adı Abdülmuttalip bin Haşim, annesinin adı Nuteyle binti Cenep'tir. Abbas gençlik yıllarından itibaren ticaretle uğraştı ve zengin oldu. Aynı zamanda Mekke'nin idaresini ellerinde bulunduran Kureyş kabilesinin önde gelenlerinden biriydi. İslam öncesi dönemde Mekke'deki idari işlerden imare görevini yürütüyordu. Yani Kabe'nin onarımından sorumluydu. Hacılara su dağıtma, sikaye ve yemek verme, rifade görevlerini yürüten kardeşi Ebu Talib'in ekonomik durumu bozulunca bu görevleri de ondan devraldı. Ebu Talib'in geçim yükünü hafifletmek için onun oğlu Cafer'i himayesine aldı. Ebu Talib'in diğer oğlu Ali'yi ise Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem himayesine almıştı. Hazreti Abbas'ın ne zaman Müslüman olduğu bilinmemektedir. Birçok İslam alimi Mekke'nin fethinden kısa bir süre önce Müslüman olduğu kanaatindedir. Hazreti Abbas, Müslüman olmadan önce İslamiyet'i benimseyenlerle ilişkileri daima çok iyi olmuş, hem de aile fertlerinin Müslüman olmalarını hoşgörüyle karşılamıştır. Mesela karısı Ümmül Faz Lübabe,

Hazreti Abbas'ın hicretten sonra Medine'deki Müslümanlarla ilk doğrudan münasebeti Bedir gazvesinde gerçekleşti. Henüz Müslüman olmadığı için bu savaşa müşriklerin safında katıldı. Savaşta Müslümanlara esir düştü. Varlıklı olduğu için kendisinin ve diğer akrabalarının fidyelerini ödeyerek Mekke'ye döndü. Mekke'ye döndükten sonra oradaki fakir Müslümanları himaye etmeye devam etti. Aynı zamanda Kureyşlilerin İslamiyet aleyhindeki çalışmaları hakkında Hazreti Peygamber'e bilgi ulaştırdı. Hazreti Peygamber de kendilerini Medine'den çıkarmak için çevre kabilelerle sürekli ittifak girişimlerinde bulunan Hayber Yahudileriyle yaptıkları savaşın zaferle sonuçlandığını ve Hayber'in fethini müjdelemek üzere ona bir mektup gönderdi. Aynı yıl Hazreti Peygamber kaza umresini, Umretül Kazayı yapmak için Mekke'ye gittiğinde Hazreti Abbas eşi Ümmül Faz Lübabe'nin kız kardeşi Meymune ile evlenmesine aracılık etti. Hazreti Peygamberle amcası Abbas arasındaki ilişki uzun yıllar bu şekilde devam etti. Hazreti Abbas, Hazreti Peygamber'in Mekke'nin fethi için hazırlık yaptığı sırada Müslüman olduğunu açıkça ilan ederek Medine'ye hicret etti ve İslam ordusunun saflarında Mekke'nin fethine katıldı. Fetihten hemen sonra gerçekleşen Huneyn gazvesinin ilk anlarında İslam ordusu bozguna uğrayınca Müslümanlara Akabe biatlarında ve Hudeybiye antlaşmaları sırasında Hazreti Peygamber'e bağlılık sözü verdiklerini gür sesiyle hatırlattı. Hazreti Peygamber amcası Abbas'ı çok sever, kendisinden sadece 2 veya 3 yaş büyük olmasına rağmen insanın amcası babası gibidir diyerek ona saygı gösterirdi. Hazreti Peygamber vefat edince cenazesini defin için hazırlayanlar arasında Hazreti Abbas da bulunuyordu. Bir süre sonra ailenin hayatta kalan en yaşlı temsilcisi olarak Resul-i Ekrem'in kızı Hazreti Fatıma ile birlikte Halife Hazreti Ebubekir'in huzuruna çıkan Abbas, Hazreti Peygamber'in Fedek köyündeki arazisiyle Hayber'deki hissesini almak istedi. Ancak Hazreti Ebubekir, Allah Resulü'nün "Biz peygamberler miras bırakmayız" dediğini hatırlatarak onlara bu mirası alamayacaklarını söyledi. Hazreti Peygamber'in vefatından sonra yaklaşık 20 yıl daha yaşayan Hazreti Abbas, kendi adına bir liderlik iddiasında bulunmamış, Hazreti Ebubekir, Hazreti Ömer ve Hazreti Osman'ın halifeliklerini kabul etmiş ve onlardan saygı görmüştür. Hazreti Abbas, Hazreti Osman'ın halifeliğinin son yıllarında 90 yaşına yaklaşmışken Medine'de 653 yılında vefat etmiştir. Hazreti Abbas'ın 3 hanımından 10 erkek ve 3 kız çocuğu vardı. Oğullarından Abdullah bin Abbas önde gelen alimdir. Kendi adıyla anılan Abbasi devleti onun soyundan gelenler tarafından kurulmuştur. Kendisinden rivayet edilen hadisler en meşhur hadis kitaplarında yer almaktadır.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: "Ashabım gökteki yıldızlar gibidir. Hangisine tabi olsanız hidayete erersiniz."

Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Abdurrahman Sadyen. Vakıa Suresi 1-38. Ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kesin gerçekleşecek olan kıyamet koptuğu zaman onun kopuşunu yalanlayacak kimse olmayacaktır. Yeryüzü şiddetle sarsıldı, dağlar parça parça dağılıp saçılmış toz olduğu ve siz de üç sınıf olduğunuz zaman o kimini yükseltir, kimini alçaltır. Ahiret mutluluğuna erenler var ya, ne mutlu kimselerdir. Kötülüğe batanlara gelince ne mutsuz kimselerdir. İman ve amelde öne geçenler ise ahirette de öne geçenlerdir. İşte onlar Allah'a yaklaştırılmış

0: kimselerdir. Onlar naim cennetlerindedirler. Onların çoğu öncekilerden, azı da sonrakilerdendir. Onlar karşılıklı yaslanmış vaziyette mücevheratla işlenmiş tahtlar üzerindedirler. Ebediyen genç kalan uşaklar onların etrafında içmekle başlarının dönmeyeceği ve sarhoş olmayacakları cennet pınarından doldurulmuş sürahileri, ibrikleri ve kadehleri, beğendikleri meyveleri ve arzu ettikleri kuş etlerini dolaştırırlar. Onlar için saklı inciler gibi iri gözlü huriler de vardır. Bütün bunlar işledikleri amellere karşılık bir mükafat olarak verilir. Orada ne boş bir söz ne de günaha sokan bir şey işitirler. Sadece selam, selam sözünü işitirler. Ahiret mutluluğuna erenler ne mutlu kimselerdir. Onlar dikensiz sidir ağaçları ve meyveleri küme küme dizili muz ağaçları altında, yayılmış sürekli bir gölgede, çağlayan bir su başında, tükenmeyen ve yasaklanmayan çok çeşitli meyveler içinde ve yüksek döşekler üzerindedirler. Biz onları, hurileri, yepyeni bir yaratılışta yarattık. Onları ahiret mutluluğuna erenler için hep bir yaşta eşlerini çok seven gösterişli bakireler yaptık.
1: Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Türkiye ve dünyanın önde gelen hafızları ve Kur'an okuyucularından binlerce aşr-ı şerif. Vav Radyo'da, Vav Radyo'da.
3: Aşr-ı şerif. Okuyan Ali Burak Baldöken. Kafirun Suresi.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki, ey kafirler, ben sizin kulluk ettiklerinize kulluk etmem. Siz de benim kulluk ettiğime kulluk edecek değilsiniz. Ben sizin kulluk ettiklerinize kulluk edecek değilim. Siz de benim kulluk ettiğime kulluk edecek değilsiniz. Sizin dininiz size, benim dinim de banadır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Rabbimizin güzel isimlerini anlamaya, onları gönül ve düşünce dünyamızda yeniden tefekkür etmeye davet ediyoruz. Profesör Doktor Ekrem Demirli'nin kaleminden Esma-i Hüsna, Allah'ı isimleriyle tanımak, her gün 11.30'da Vav Radyo'da.

0: Kavramların hakikati.
1: Yüce Rabbimiz Allah Celle Celaluhu, kitabımız Kur'an-ı Kerim'de merhamet kavramına ilişkin şunları beyan eder.
2: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Meryem Suresi 12-14. Ayetler.
3: Yahya dünyaya gelip büyüyünce onu peygamber yaptık ve kendisine "Ey Yahya, kitaba sımsıkı sarıl" dedik. Biz ona daha çocuk iken hikmet ve katımızdan kalp yumuşaklığı ve ruh temizliği vermiştik. O Allah'tan sakınan, anne babasına iyi davranan bir kimseydi. İsyancı bir zorba değildi.
1: Fetih Suresi 29. Ayet.
4: Muhammed Allah'ın Resulüdür. Onunla beraber olanlar inkarcılara karşı çetin, birbirlerine karşı da merhametlidirler. Onların rükû ve secde halinde Allah'tan lütuf ve hoşnutluk istediklerini görürsün. Onların secde eseri olan alametleri yüzlerindedir. İşte bu onların Tevrat'ta ve İncil'de anlatılan durumlarıdır. Onlar filizini çıkarmış, onu kuvvetlendirmiş, kalınlamış, gövdesi üzerine dikilmiş, ziraatçıların hoşuna giden bir ekin gibidirler. Allah kendileri sebebiyle inkarcıları öfkelendirmek için onları böyle sağlam ve dirençli kılar. Allah içlerinden salih amel işleyenlere bir bağışlama ve büyük bir mükafat vaat etmiştir.
1: İsra Suresi 23 ve 24. Ayetler.
2: Rabbin kendisinden başkasına asla ibadet etmemenizi, ana babaya iyi davranmanızı kesin olarak emretti. Eğer onlardan biri ya da her ikisi senin yanında ihtiyarlık çağına ulaşırsa, sakın onlara öf bile deme. Onları azarlama. Onlara tatlı ve güzel söz söyle. Onlara merhamet ederek tevazu kanadını indir ve de ki, Rabbim, tıpkı beni küçükken koruyup yetiştirdikleri gibi sen de onlara acı.
5: Azim olan Allah doğru söyledi.
6: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hükümranlık elinde olan Allah yücedir. O her şeye hakkıyla gücü yetendir. O hanginizin daha güzel amel yapacağını sınamak için ölümü ve hayatı yaratandır. O mutlak güç sahibidir, çok bağışlayandır. O yedi göğü tabaka tabaka yaratandır. Rahman'ın yaratışında hiçbir uyumsuzluk göremezsin. Bir kere daha bak. Hiçbir çatlak ve düzensizlik görüyor musun? Sonra tekrar tekrar bak. Bakışların aradığı çatlak ve düzensizliği bulamayıp aciz ve bitkin halde sana dönecektir. Andolsun biz en yakın göğü kandillerle donattık. Onları şeytanlara atılan taşlar yaptık ve ahirette de onlara alevli ateş azabını hazırladık. Rablerini inkar edenler için cehennem azabı vardır. Ne kötü varılacak yerdir orası. Oraya atıldıklarında onun kaynarken çıkardığı korkunç uğultuyu işitirler. Neredeyse cehennem öfkeden çatlayacaktır. Oraya her bir topluluk atıldıkça oranın bekçileri onlara "Size bir uyarıcı gelmemiş miydi?" diye sorarlar. Onlar da şöyle derler: "Evet, bize bir uyarıcı gelmişti. Fakat biz onu yalanlamış ve Allah hiçbir şey indirmemiştir. Siz ancak büyük bir sapıklık içindesiniz," demiştik. Yine şöyle derler: "Eğer kulak vermiş veya aklımızı kullanmış olsaydık, şu alevli ateştekilerden olmazdık." İşte böylece günahlarını itiraf ederler. Artık alevli ateştekiler Allah'ın rahmetinden uzak olsun. Görmedikleri halde Rablerinden korkanlar için bir bağışlanma ve büyük bir mükafat vardır. Sözünüzü gizleyin yahut onu açığa vurun, fark etmez. Şüphesiz Allah sinelerin özünü, kalplerde olanı hakkıyla bilir. Yaratan bilmez mi? O en gizli şeyleri bilir. Her şeyden hakkıyla haberdardır. O yeryüzünü sizin ayaklarınızın altına serendir. Hadi onu

0: üzerinde yürüyün ve Allah'ın rızkından yiyin. Dönüş ancak O'nadır. Göktekinin sizi yere geçirivermeyeceğinden emin oldunuz. O zaman bir de bakarsınız, yeryüzü şiddetle çalkalanıyor. Yahut göktekinin üzerinize taş yağdıran rüzgar göndermeyeceğinden mi emin oldunuz? O zaman uyarım nasılmış bileceksiniz. Andolsun onlardan öncekiler de yalanlamıştı. Beni inkar etmenin sonucu nasıl oldu? Üstlerinde kanat çırparak uçan kuşlara bakmazlar mı? Onları havada ancak Rahman tutuyor. Şüphesiz o her şeyi hakkıyla görendir. Yahut Rahman'dan başka size yardım edecek şu ordunuz, taraftarlarınız kimlerdir? İnkarcılar ancak bir aldanış içindedirler. Peki Allah rızkını keserse kimdir size rızık verecek olan? Hayır, onlar azgınlık ve nefretle direnip durdular. Şimdi yüzüstü kapanarak düşe kalka yürüyen mi daha doğru gider, yoksa dosdoğru bir yolda dimdik yürüyen mi? De ki, o sizi yaratan ve size kulaklar, gözler ve kalpler verendir. Ne kadar da az şükrediyorsunuz. De ki, o sizi yeryüzünde yaratıp çoğaltandır. Ancak onun huzurunda toplanacaksınız. Eğer doğru söyleyenlerseniz bu tehdit ne zaman gerçekleşecek diyorlar. De ki, o bilgi ancak Allah katındadır. Bense sadece apaçık bir uyarıcıyım. Onu, azabı yakından gördükleri zaman inkar edenlerin yüzleri kötüleşir ve onlara işte bu alaylı bir biçimde isteyip durduğunuz şeydir denir. De ki, söyleyin bakalım. Diyelim ki Allah beni ve beraberimdekileri helak etti yahut bize acıdı. Peki ya inkarcıları elem dolu bir azaptan kim koruyacak? De ki, o Rahman'dır. Ona iman ettik, yalnızca ona tevekkül ettik. Siz kimin apaçık bir sapıklık içinde olduğunu yakında öğreneceksiniz. De ki, söyleyin bakalım, suyunuz çekiliverse size kim temiz bir akarsu getirir? Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Hadis-i şeriflerde Allah'a sığınma duaları. En sevgilinin dilinden. Allah'ım, Allah'ım, kederden ve üzüntüden, acizlikten ve tembellikten, korkaklıktan ve cimrilikten, borç yükünden ve düşmanların galip gelmesinden,

Aşr-ı Şerif. Okuyan Furkan Tıraşçı. Âl-i İmran Suresi 195 ila 200. ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Rableri onlara şu karşılığı verdi: ben erkek olsun, kadın olsun, sizden hiçbir çalışanın amelini zayi etmeyeceğim. Sizler birbirinizdensiniz. Hicret edenler, yurtlarından çıkarılanlar, yolunda eziyet görenler, savaşanlar ve öldürülenlerin de andolsun günahlarını elbette örteceğim. Allah katından bir mükafat olmak üzere onları içinden ırmaklar akan cennetlere koyacağım. Mükafatın en güzeli Allah katındadır. Kafirlerin refah içinde diyar diyar dolaşmaları sakın seni aldatmasın. Onların bu refahı az bir yararlanmadır. Sonra onların barınağı cehennemdir. Ne kötü bir yataktır orası. Fakat Rablerine karşı gelmekten sakınanlar için Allah katından bir konaklama yeri olarak içinde ebedi kalacakları, içinden ırmaklar akan cennetler vardır. Allah katında olan şeyler iyiler için daha hayırlıdır. Kitap ehlinden öyleleri var ki Allah'a, size indirilene ve kendilerine indirilene Allah'a derin saygı duyarak inanırlar. Allah'ın ayetlerini az bir değere satmazlar. Onlar var ya, işte onların Rableri katında mükafatları vardır. Şüphesiz Allah hesabı çabuk görendir. Ey iman edenler, sabredin. Sabır yarışında düşmanlarınızı geçin. Cihat için hazırlıklı ve uyanık olun ve Allah'a karşı gelmekten sakının ki kurtuluşa eresiniz. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Rabbimizin güzel isimlerini anlamaya, onları gönül ve düşünce dünyamızda yeniden tefekkür etmeye davet ediyoruz. Profesör Doktor Ekrem Demirli'nin kaleminden Esma-i Hüsna, Allah'ı isimleriyle tanımak, her gün 11.30'da Vav Radyo'da.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Furkan Çınar. Vakıa Suresi 57 ile 64. ayetler.
3: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Sizi biz yarattık, artık inansanıza. Akıttığınız meniyi düşündünüz mü? Onu siz mi yaratıyorsunuz, yoksa biz miyiz yaratan? Aranızda ölümü biz takdir ettik. Sizi benzerlerinizle değiştirmemiz ve bilemeyeceğiniz bir şekilde sizi yeniden var etmemiz hususunda bizim önümüze asla geçilemez. Hiç kuşkusuz ilk yaratılışınızı biliyorsunuz. Düşünüp ibret alsanıza. Ektiğiniz tohumu düşündünüz mü? Onu siz mi bitiriyorsunuz, yoksa biz miyiz bitiren? Azim olan Allah doğru söylüyor.
2: Vav Radyo her yerde sizinle. Iğdır 101.3, Isparta 93, Karabük 91.5, Karaman 106, Kars 105, Kırıkkale 101.8, Kırklareli 106.4, Kilis 98, Kocaeli 102.6. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Esma-i Hüsna, Allah'ı isimleriyle tanımak. Yazan Profesör Doktor Ekrem Demirli. Seslendiren Rüzgar Aksoy.
4: İlahi Zatı anlatan isimler. Celal isimleri veya tenzih anlamlı isimler. İlahi Zata mahsus özel isim. Allah. Camiül Ezdat. Zıtları birleştiren isim. İhata edilemez, idrak edilemez ve gerçekte hiç bilinemez olan. Kullarının kendisini idrak etmesi için idraksizlikten başka yol bırakmayan Allah'ı tenzih ederim. Allah, uluhiyetin sahibi, her şeyin maliki. Bilinmeyen, idrak edilemeyen, lakin hiçbir zaman kendisinden vazgeçilemeyen, arzın ve semanın severek kendisini ibadete koştuğu, her şeyin hamdini tesbih ettiği o en yüce. Sadece ona ibadet edilir. İnsan bilse de bilmese de. Sadece o övülür. Kim övülürse övülsün. Sadece o yardım eder. Kimden yardım istenirse istensin. Güç ve kuvvet O'nundur. Kim de görünürse görünsün. O aziz kılar,

onu ve ona olan inancı anlatmak için çeşitli kelimeler, lafızlar kullanılıyordu. Fakat lafız artık taşıyıcılığını kaybetmiş, mana gitmişti. İslam manasını yitirmiş ve tahrif olmuş kelimeleri yeniden ilk anlamlarına döndürerek insanlığı asıl fıtratına taşıdı. Burada artık tashih edilen sadece kelimeler değil, insanların o tevhid ilkesiyle kazanmış olduğu fıtrı istikametiydi. İslam, insanlığın kıblesini yeniden tashih etmekle onu gerçek insan haline getirdi. İslam'ın ana ilkelerinden birisi adaletti. Ve adalet, bir şeyi olması gereken yere koymak, yerleştirmek demekti. İslam'ın ilk yerli yerine koyduğu şey Allah'ın lafzı olacaktı. Tamamen yerini yitirmiş ve manadan kopmuş olan lafzı tekrar ilk ve asıl manasına yerleştirmekle İslam, insanlığı adalet ilkesi gereğince tashih etti. Adalet buydu. İnancın, İslam'ın, ibadetin, kısaca Allah'a dair her şeyin yerli yerine konması. Hazreti Peygamber bunu yapmakla insanlığa adalet ilkesini yeniden getirmiş olacaktı. Allah isminin Araplar arasındaki kullanılışına bu istikamette bakmak gerekir. Anlamını yitirerek kuru bir lafza dönüşen bir isim olarak Allah. Çağdaş araştırmalar Arapların bu kuru lafızcı Allah anlayışını fark etmişler ve bu inancın geleneklerle dini inancın izdivacından kaynaklandığını tespit etmişlerdir. İslam'ın Allah lafzının ihya edilmesiyle başlayan mücadelesi bu sebeple Arap gelenekleriyle büyük bir çatışmaya yol açtı. Hazreti Peygamber'in mücadelesi bu demekti. Geleneğin kendi değerleri içinde yok ettiği Allah inancının son kez Hazreti İbrahim'in getirdiği tevhid ilkesine irca edilmekle yeniden ihyası. Bu mücadelenin doğru anlaşılması tevhidin sadece bir birlik meselesi olmadığını hatırlamaya bağlıdır. Tevhidin hayatın mebde ve meadını içerebilecek şekilde en kapsamlı alem ve Allah irtibatı yorumu olduğu düşünülmeden bu mücadelenin ne olduğu anlaşılamaz. Bu durumda kelimeye bir anlam verilmesi gerekir. Çünkü manasını hiç bilmediğimiz bir kelimenin yanlış anlamını tashih etmek imkansızdır. Üstelik manası hiç bilinmeyen bir şey sadece metafizik bir ilke veya çeşitli matematikçi, metafizikçi ekollerde olduğu gibi sayısal bir ilke halinde kalabilir. Bu sebeple İslam, Allah ismine anlam yüklemiş, onu bir kökten türetilebileceğini kabul etmiş, kelimenin en azından muhtelif manaları üzerinde akıl yürüterek sahih tevhid anlayışının istikametini belirlemiştir. Bazı alimlere göre Allah ismi herhangi bir anlamdan türetilmemiştir ve manası meçhuldür. Bununla birlikte bir grup alim ise Allah kelimesinin bir kökü olduğunu savunmuştur. Bu alimlerden birisi Sadreddin Konevi'dir. Şöyle der: Allah isminin köklerinden birisi Elihe Yelehu İlahen fiilidir. Bu anlamda Elihe Er-Racülü ile Racüli, yani adam bir adama sığındı, iltica etti denilir. Böyle bir fiilin ardındansa Fea Lehehu, yani sığınılan adam da kendisine sığınan insanı güven altına aldı, emin kıldı denilir. Allah ismiyle bu anlam arasında güçlü bir ilişki vardır. Çünkü insanlar Allah'a sığınır, ona yönelir ve darlık sıkıntı anında ona iltica ederler. Üstelik bunun yegane gerekçesi insanın acziyeti de değildir. İnsanlar tecrübelerle Allah'ın sıkıntı anında kendilerini sakındığını ve muhafaza ettiğini öğrendikleri için böyle bir yönelim içinde olmuştur. Binaenaleyh ortada bir bilgisizlik ve salt acizlik durumu yoktur. Bir bilgi sebebiyle insanlar Allah'a yönelir ve o da kendilerini muhafaza eder. Bu durumda en azından dualar ve bu duaların kabul edildiğine dair inancı yoluyla insanlar Allah'a yönelir, ona sığınır ve bunu tavsiye ederler. Bu yaklaşım Allah-insan ilişkisini görünüşte acizlik kudretle başlatırken, bu ilişkinin özününse himaye ve bu himayenin insanda oluşturduğu güven ve sevgi olduğunu göstermesi bakımından kayda değer bir iddiadır. Başka bir anlatımla Allah-insan ilişkisini bir korku ve koruma sığınma ilişkisine değil, umut etme, sevme ve ünsiyet ilişkisine dayandırmak bu kökle mümkündür. Nitekim başka anlamlar bu yorumu pekiştirir. Konevi'nin dikkat çektiği ikinci kök Velihe Yulehu'dur.

Bazı alimler Allah isminin bu kökten türetildiğini ileri sürerek başka bir anlama dikkatimizi çektiler ki bu kelime aşırı sevgi, şiddetli bağlılık anlamına gelir. Bu durumda Allah lafzı çok sevilen, bağlanılan, insanın kendisine bağlandığı varlık anlamlarını kazanır. Bu yaklaşım Allah insan irtibatının en güçlü ve en kopmaz bağlılık olduğunu delillendirir. Buna göre Allah kelimesinin aslı Vellahu'dur. Çünkü bu kökten türetilen isim dil bakımından böyle gelebilirdi. Konevi şöyle der: Vav harfi hemze ile değişmiştir. Nitekim aynı durum Arapçada başka kelimelerde de görülebilir. Bu anlamı kabul edenlerin görüşüne göre veleh, şiddetli sevgi, muhabbet demektir. Bu durumda Allah çok sevilen, çok bağlanılan demek oluyor. Bununla birlikte dildeki kaidelerden hareketle Allah'a meluh, sevilen denilmesi gerekirdi. Nitekim daha sonra Sufi metafizikçilerin en büyüğü olan İbnül Arabi de bu kavramın sıkça kullanıldığını, fakat Allah için değil, ilahın kulu olan insan için istimal edildiğini görmekteyiz. Konevi şöyle devam eder: Fakat Araplar alem ismi olması için kelimenin yapısına müdahale ederek ilah demişlerdir. Buradaki mesele sadece kullanımla ilgili bir durumdur. İlah derken kastedilen meluh, yani çok sevilen, bağlanılan demektir. Konevi bu görüşünü delillendirmek üzere şöyle der: Araplar hesap edilen ve yazılan şeye de mektup ve mahsup yerine hesap ve kitap demişlerdir. Demek ki en azından dilde bu kelimenin bozulmasının bir yeri vardır. Bu durum kelimenin aşırı sevgi anlamıyla irtibatımızı güçlendirdiği gibi sığınma anlamını da pekiştirir. Allah kendisinden korkulduğu için sığınılan bir varlık değildir. Allah çok sevildiği için, çünkü himaye etmektedir ve güven vermektedir, kendisine iltica edilendir. Bu yaklaşım dini düşüncenin kaynağının bu sevgi olduğunu göstermesi bakımından hayati öneme sahiptir.

0: Sunal Radyo. Aşrı Şerif. Okuyan Alpcan Çelik. Nahl Suresi 125 ila 128. ayetler.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey Muhammed! Rabbinin yoluna hikmetle, güzel öğütle çağır ve onlarla en güzel şekilde mücadele et. Şüphesiz senin Rabbin kendi yolundan sapanları en iyi bilendir. O doğru yolda olanları da en iyi bilendir. Eğer ceza verecekseniz size yapılanın misliyle cezalandırın. Eğer sabrederseniz elbette bu sabredenler için daha hayırlıdır. Sabret. Senin sabrın ancak Allah'ın yardımıyladır. Onlardan yana üzülme. Tuzak kurmalarından dolayı da sıkıntıya düşme. Şüphesiz Allah kendisine karşı gelmekten sakınanlar ve iyilik yapanlarla beraberdir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an tefekkür kitabıdır. Andolsun ki Kur'an'ı düşünülsün diye kolaylaştırdık. Düşünecek yok mu? Vav Radyo, Kur'an'ın sesi. Aşr-ı Şerif. Okuyan Bünyamin Topçuoğlu. Ali İmran Suresi 92 ila 101. Ayetler.

قل

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda harcamadıkça iyiliğe asla erişemezsiniz. Her ne harcarsanız Allah onu bilir. Tevrat indirilmeden önce İsrail'in, Yakub'un kendisine haram kıldığı dışında yiyeceklerin hepsi İsrailoğullarına helal idi. De ki, eğer doğru söyleyenler iseniz haydi Tevrat'ı getirip okuyun. Artık bundan sonra Allah'a karşı kim yalan uydurursa işte onlar zalimlerin ta kendileridir. De ki Allah doğru söylemiştir. Öyleyse Hakk'a yönelen İbrahim'in dinine uyun. O Allah'a ortak koşanlardan değildi. Şüphesiz insanlar için kurulan ilk ibadet evi elbette Mekke'de alemlere rahmet ve hidayet kaynağı olarak kurulan Kabe'dir. Onda apaçık deliller, makamı İbrahim vardır. Oraya kim girerse güven içinde olur. Yolculuğuna gücü yetenlerin hac etmesi Allah'ın insanlar üzerinde bir hakkıdır. Kim inkar ederse bu hakkı tanınmazsa şüphesiz Allah bütün alemlerden müstanidir. Kimseye muhtaç değildir. Her şey ona muhtaçtır. De ki, ey kitap ehli, Allah yaptıklarınızı görüp dururken Allah'ın ayetlerini niçin inkar ediyorsunuz? De ki, ey kitap ehli, gerçeği görüp bildiğiniz halde niçin Allah'ın yolunu eğri ve çelişkili göstermeye yeltenerek inananları Allah'ın yolundan çevirmeye kalkışıyorsunuz? Allah yaptıklarınızdan habersiz değildir. Ey iman edenler, kendilerine kitap verilenlerden herhangi bir gruba uyarsanız imanınızdan sonra sizi döndürüp kafir yaparlar. Size Allah'ın ayetleri okunup dururken ve Allah'ın Resulü de aranızdayken dönüp nasıl inkar edersiniz? Kim Allah'a sımsıkı bağlanırsa kesinlikle o doğru yola iletilmiştir. Azim olan Allah doğru söylüyor.
1: Bu Kur'an insanlar için kalp gözlerini açacak bir nur, kesin olarak inanan bir toplum içinde bir hidayet ve bir rahmettir. 24 saat Kur'an-ı Kerim, hadis ve duaları dinleyerek sorularınıza net cevaplar bulmak için Vav Radyo size yeter. Cep telefonunuzda, arabanızda, evinizde ve Türkiye'nin her yerinde Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Kavramların hakikati. Yüce Allah Celle Celaluhu, hayat kitabımız Kur'an-ı Kerim'de ahlaki kavramlarla ilgili insanlığa şöyle buyurmuştur.
3: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
4: Ey iman edenler! Sizden kim dininden dönerse bilin ki Allah onların yerine öyle bir topluluk getirir ki Allah onları sever, onlar da Allah'ı severler. Onlar müminlere karşı alçak gönüllü, kafirlere karşı güçlü ve onurludurlar. Allah yolunda cihad ederler. Bu yolda hiçbir kınayıcının kınamasından da korkmazlar. İşte bu Allah'ın bir lütfudur. Onu

0: dilediğine verir. Allah lütfu geniş olandır, hakkıyla bilendir.
1: İnanıp salih ameller işleyenler için Rahman gönüllere bir sevgi koyacaktır.
2: İyilik, yüzlerinizi doğu ve batı taraflarına çevirmenizden ibaret değildir. Asıl iyilik, Allah'a, ahiret gününe, meleklere, kitap ve peygamberlere iman edenlerin, mala olan sevgilerine rağmen onu yakınlara, yetimlere, yoksullara, yolda kalmışa, ihtiyacından dolayı isteyene ve özgürlükleri için kölelere verenlerin, namazı dosdoğru kılan, zekatı veren, antlaşma yaptıklarında sözlerini yerine getirenlerin ve zorda, hastalıkta ve savaşın kızıştığı zamanlarda direnip sabredenlerin tutum ve davranışlarıdır. İşte bunlar doğru olanlardır. İşte bunlar Allah'a karşı gelmekten sakınanların ta kendileridir.
3: Rüştüne erişinceye kadar yetimin malına ancak en güzel şekilde yaklaşın, verdiğiniz sözü de yerine getirin. Çünkü söz veren sözünden sorumludur.
4: Müminler gerçekten kurtuluşa ermişlerdir. Onlar ki namazlarında derin saygı içindedirler. Onlar ki faydasız işlerden ve boş sözlerden yüz çevirirler. Onlar ki zekatı öderler. Onlar ki ırzlarını korurlar. Ancak eşleri ve ellerinin altında bulunan cariyeleri bunun dışındadır. Onlarla ilişkilerinden dolayı kınanmazlar. Kim bunun ötesine geçmek isterse, işte onlar haddi aşanlardır. Yine onlar ki emanetlerine ve verdikleri sözlere riayet ederler.
5: Azim olan Allah doğru söyledi.
6: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Halkın Sesi Vav Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Bekir Çetintaş. Nail Suresi 22 ila 25. Ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Sizin ilahınız tek bir ilahtır. Ahirete inanmayanların kalpleri bunu inkar etmekte, kendileri de büyüklük taslamaktadırlar. Şüphe yok ki Allah onların gizlediklerini de açığa vurduklarını da bilir. O büyüklük taslayanları hiç sevmez. Onlara "Rabbiniz ne indirdi?" denildiği zaman "Öncekilerin masalları" dediler. Böylece kıyamet gününde kendi günahlarını tam olarak bilgisizce saptırdıkları kimselerin günahlarının da bir kısmını yüklenirler. Dikkat et, yüklendikleri ne kötüdür. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Hadis-i şeriflerde Allah'a sığınma duaları. En sevgilinin dilinden. Allah'ım, Allah'ım, işlediklerimin şerrinden ve işlemediklerimin şerrinden sana sığınırım, sana sığınırım.
3: Aşr-ı Şerif. Okuyan Adem Bilgetay. Nisa Suresi 163 ila 171. ayetler.

0: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Biz Nuh'a ve ondan sonra gelen peygamberlere vahyettiğimiz gibi sana da vahyettik. İbrahim'e, İsmail'e, İshak'a, Yakub'a, torunlarına, İsa'ya, Eyyub'e, Yunus'a, Harun'a ve Süleyman'a da vahyetmiştik. Davud'a da zebur vermiştik. Daha önce kıssalarını sana anlattığımız peygamberler gönderdik. Anlatmadığımız nice peygamberler de gönderdik. Allah Musa ile de doğrudan konuştu. Müjdeleyiciler ve uyarıcılar olarak peygamberler gönderdik ki, peygamberlerden sonra insanların Allah'a karşı bir bahaneleri olmasın. Allah mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir. Fakat Allah sana indirdiğini kendi ilmiyle indirmiş olduğuna şahitlik eder. Melekler de buna şahitlik eder. Şahit olarak Allah yeter. Şüphesiz inkar edenler, insanları Allah yolundan alıkoyanlar derin bir sapıklığa düşmüşlerdir. Şüphesiz inkar edenler ve zulmedenler var ya, Allah onları asla bağışlayacak ve doğru yola iletecek değildir. Allah onları ancak içinde ebedi kalacakları cehennemin yoluna iletir. Buysa Allah'a çok kolaydır. Ey insanlar! Peygamber size Rabbinizden hakkı, gerçeği getirdi. O halde kendi iyiliğiniz için iman edin. Eğer inkar ederseniz bilin ki göklerdeki her şey, yerdeki her şey Allah'ındır. Allah hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. Ey kitap ehli, dininizde sınırları aşmayın ve Allah hakkında ancak hakkı söyleyin. Meryem oğlu İsa Mesih ancak Allah'ın peygamberi, Meryem'e ulaştırdığı emriyle onda var ettiği kelimesi ve kendisinden bir ruhtur. Öyleyse Allah'a ve peygamberlerine iman edin. Allah üçtür demeyin. Kendi iyiliğiniz için buna son verin. Allah ancak bir tek ilahtır. O çocuk sahibi olmaktan uzaktır. Göklerdeki her şey, yerdeki her şey O'nundur. Vekil olarak Allah yeter. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Hayatı Kur'an-ı Kerim'le anlamak, ayetlerin rehberliğinde yol almak için Diyanet İşleri Başkanlığı yayınlarından Hayat Rehberi Kur'an konulu tefsir her gün 12.30'da Wow Radyo'da.

0: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hani Rabbin Musa'ya, zalimler topluluğuna, Firavun'un kavmine git, başlarına geleceklerden hala korkmuyorlar mı diye seslenmişti. Musa şöyle dedi: ey Rabbim, muhakkak ki ben beni yalanlamalarından korkuyorum. Göğsüm daralır, akıcı konuşamam. Onun için Harun'a da peygamberlik ver ve onu bana yardımcı yap. Bir de onlara karşı ben suçlu durumundayım. Bu yüzden onların beni öldürmelerinden korkarım. Allah dedi ki: hayır, korkma. Mucizelerimizle gidin. Çünkü biz sizinle beraberiz. Her şeyi işitmekteyiz. Firavun'a gidin ve deyin: şüphesiz biz alemlerin Rabbinin elçisiyiz. İsrailoğullarını bizimle beraber gönder. Firavun şöyle dedi: seni biz küçük bir çocuk olarak alıp aramızda büyütmedik mi? Sen ömrünün nice yıllarını aramızda geçirdin. Böyleyken sen o yaptığın işi yaptın, adam öldürdün. Sen nankörlerdensin. Musa şöyle dedi: ben onu o vakit kendimi kaybetmiş bir haldeyken istemeyerek yaptım. Sizden korktuğum için de hemen aranızdan kaçtım. Derken Rabbim bana hüküm ve hikmet bahşetti de beni peygamberlerden kıldı. Senin başıma kaktığın bu nimet gerçekte İsrailoğullarını köleleştirmenin neticesidir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Hayat bir koşuşturmaca. Zamansa hızla geçiyor. İş hayatı, sosyal hayat, özel hayat, tükenmek bilmez dertler var. İşte tam bu sırada
2: sabah akşam Rablerine, onun rızasını dileyerek dua edenlerle birlikte ol. Dünya hayatının zinetini arzu edip de gözlerini onlardan ayırma. Kalbini bizi anmaktan gafil kıldığımız boş arzularına uymuş ve işi hep aşırılık olmuş kimselere boyun eğme.
1: En son ne zaman kitabına vakit ayırdın?
3: Tâsîn. Bunlar Kur'an'ın apaçık bir kitabın ayetleridir. Kur'an, namazı dosdoğru kılan, zekatı veren ve ahirete de kesin olarak inanan müminler için bir hidayet rehberi ve bir müjdedir.
1: En son ne zaman ilahi kelama kulak verdin?
4: Andolsun, öğüt alsınlar diye biz bu Kur'an'da insanlar için her türlü misali verdik.
1: Dinlemek için Vav Radyo, Kur'an'ın sesi. Aşr-ı Şerif. Okuyan Gürkan Çiğdem. İnşirah Suresi.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey Muhammed, senin göğsünü açıp genişletmedik mi? Belini büken yükünü üzerinden kaldırmadık mı? Senin şanını yükseltmedik mi? Şüphesiz güçlükle beraber bir kolaylık vardır. Gerçekten güçlükle beraber bir kolaylık vardır. Öyleyse bir işi bitirince diğerine koyul. Ancak Rabbine yönel ve yalvar. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. Ağrı 105.2, Aksaray 102.5, Amasya 105.5, Artvin 101.3, Aydın 106.5, Balıkesir 105.2, Bartın 101, Batman 101.3, Bayburt 101.3, Bilecik 102.8, Bingöl 101.5, Bitlis Merkez 105.4, Bitlis Tatvan 107, Bolu Merkez 101.3, Burdur 93. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi. Hayat Rehberi Kur'an. Konulu tefsir. Allah'ın azabı hak edene

Benim aziz ve kerim olan, benim en değerli olan, var mı benden daha güçlüsü Mekke'de? Şu iki dağ arasındaki en kuvvetli ben değil miyim? Ben değil miyim Mekke halkının en şereflisi? Sen ey Muhammed, sen ve Rabbin mi beni cezalandırmakla korkutuyor, beni tehdit ediyorsunuz? Ne sahibin ne de sen bana hiçbir şey yapamazsınız. Ben ki en güçlü ve en değerli. Bu kibir yüklü sözlerin sahibi, müşriklerin en önde geleni Ebu Cehil'di. Allah'a ve elçisine karşı pervasızca konuşuyordu. Onu reddediyor, müminlere düşmanca davranıyor ve büyük zulümler ediyordu. Acaba bu kibirli adam, zalimle mazlumun, iyiyle kötünün ayrılacağı ve herkesin yaptıklarının karşılığının verileceği o günde, kudretli, adaletli ve egemen olan Allah'ın önünde yine böyle konuşabilecek miydi? Hiçbir dostun dostuna faydasının olmayacağı hüküm gününde bu suçlarıyla cehennemin ortasına sürüklenmekten onu kim kurtarabilecekti? Ya da üzerine dökülecek kaynar sulardan nasıl emin olabilirdi? Karınlarda kaynayacak zakkum meyveleri günahkarların yiyeceği değil miydi? Kendisine tat bakalım, zira sen aklınca güçlü ve değerlisin. Bütün bunlar sizin şüpheyle karşıladığınız şeylerdir denildiğinde kaçacak bir yer bulabilecek miydi? Bilmez miydi ki Allah hesabı çabuk gören, azabı şiddetli olandır. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hepsi de elçileri yalancılıkla suçladılar. Bu yüzden de kendilerini cezalandırmam hak oldu. Allah insanı en güzel biçimde yaratmış, peygamberler göndererek ona doğru ve yanlışı göstermiştir. Kulundan yalnız ona kulluk etmesini istemiştir. Yüce Allah, peygamber

Güçlü seçimin kendisi için sonuçları olacaktır. Kim doğru yolu seçerse kendi iyiliği için seçmiştir. Kim de saparsa kendi zararına sapmış olur. Hiç kimse başkasının günah yükünü üstüne almaz. Biz bir Resul göndermedikçe azap da etmeyiz. Mealindeki ayet, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin muhataplarına iman etmenin aslında kendileri için yararlı olacağını, inkar etmekle de onların sadece kendilerine zarar vereceğini belirtir. Yine Allah'ın adaleti gereği herkes kendi yaptıklarının sorumluluğunu yüklenecek, herkes yaptıklarına göre karşılık alacaktır. Buna göre iman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanlara Allah ecirlerini tam olarak verecek ve lütfundan onlara daha fazlasını da ihsan edecektir. Kulluğundan yüz çevirenlere ve kibirlenenlere gelince onlara acı bir şekilde azap edecektir. Allah kullarına zerrece haksızlık etmez. Ancak onlar yaptıklarıyla kendilerine haksızlık ederler. Allah Teala kullarına yapıp ettiklerinin mutlaka bir karşılığı olacağını bildirmiştir. Dünya hayatında yapılanların en sonunda karşılık bulacağı yer de ya cennet ya cehennem olacaktır. Bu yüzden müminler şöyle dua eder: "Ey Rabbimiz, bize bu dünyada da iyilik ver, öteki dünyada da iyilik ver. Bizi cehennem azabından koru." Rivayetlere göre ölümden sonra dirilmeye ve hesaba inanmayan müşrikler ve münafıklarsa "Ey Rabbimiz, bize bu dünyada ver." derlerdi. Bu şekildeki bir istek onların Hazreti Peygamber'in Kur'an'ın uyarılarını ve ahiretteki hesabı hiç hesaba katmadıklarının bir göstergesidir. Oysa Kur'an muhataplarını dünya hayatının geçiciliğine dair uyarmıştır. Dünya hayatı hangi kulun daha güzel iş yapacağının sınandığı bir yerdir. Öyleyse kul, peygamberlerin uyarılarına uyup şirk ve küfürden uzak durmalı, kötülüklere dalmamalı, aksine imana gelip doğru işler yapmalıdır. Yoksa Allah'ın sonu olmayan azabını hak edecektir. Çünkü ahiret sonsuzluk yurdudur. O halde kulun yapması gereken, geçici ve sınırlı bir süre rahat etmek için değil, sonsuz olan ahiret yurdu için çalışmaktır. Çünkü ahiret dünyadan daha hayırlı ve süreklidir. Cenab-ı Hak, kulun dünyada yaptıklarının karşılığını adaletli yargısıyla belirleyecektir. O gün herkes yaptığının karşılığını bulur. O gün hiçbir haksızlık olmayacaktır. Kuşkusuz Allah'ın azabı çok hızlıdır. Seri'ul Hisab, yüce Allah kulunu küçük ya da büyük her yaptığından hesaba çekecektir. Allah kulunu hesaba çekip onu yargılamayı en doğru ve en hızlı bir şekilde sonuca bağlayacak güçtedir. Çünkü yeryüzünde veya gökyüzünde zerre kadar bir şey Allah'ın bilgisi dışında kalmaz. Hesabı hızlı gören Allah, yanlış içinde olan kuluna çetin azabını göndermek için acele etmez. Kulun hatasından dönmesi, af dilemesi için ona önceden belirlediği ecel gelene dek zaman tanır. Eğer Allah insanları haksızlıkları yüzünden hemen cezalandıracak olsaydı, yeryüzünde hiçbir canlı bırakmazdı. Fakat onlara belirlenmiş bir sürenin sonuna kadar mühlet tanıyor. Ama süreleri dolduğunda onu bir an bile ne erteleyebilirler ne de öne alabilirler. Tövbe etmekle kendisine bembeyaz bir sayfa açılan kul, azaptan uzaklaşır, ilahi rahmete erişir. Çünkü Allah, yaptıklarının ardından tövbe edip kendine çekidüzen verenlere çok merhametlidir ve onları bağışlar. Haris bin Süveyd'in yaşadıkları buna güzel bir örnektir. Haris, hicret ederek Medine'ye gelen müminlere yardım eden ensardan birisiydi. Önce Peygamberimize inanmış, ancak daha sonra her nasılsa küfre düşmüştü. Bunun üzerine şu ayetler inmişti: İman edip bu Resulün hak olduğuna şahit olduktan ve kendilerine apaçık kanıtlar geldikten sonra inkarcılığa sapan bir kavme Allah nasıl hidayet nasip eder? Allah zalimler topluluğunu doğru yola iletmez. İşte onların cezası Allah'ın, meleklerin ve bütün insanların lanetine uğramalarıdır. Ebedi olarak bu lanetin içine gömülüp gideceklerdir. Ne azapları hafifletilecek ne de kendilerine fırsat tanınacaktır. Bu ayetleri işiten Haris pişman oldu.
çok geçmeden tövbe ederek tekrar imana gelmenin yolunu araştırmaya başladı.

Bunun üzerine de Allah devam eden şu ayetleri indirdi. Ama yaptıklarının ardından tövbe edip kendilerini düzeltenler başka. Çünkü Allah çok bağışlayıcı ve merhametlidir. Azap, hak edenlere verilen cezadır. Ancak içtenlikle hatasından dönüp tövbe edenler için bu ceza kalkar. Çünkü Allah tövbe eden kullarına azap etmez. Allah Teala'nın belirlediği ecel vaktine dek süre vermesi, elçisine karşı gelmeye devam edenler için bir iyilik değildir. Aksine bu onlar için daha kötü bir sonuç doğuracaktır. Kim de Allah'a ve peygamberine itaatsizlik eder ve sınırlarını aşarsa, Allah onu devamlı kalacağı bir ateşe sokar. Onun için alçaltıcı bir azap vardır. Allah onlara küçük düşüren bir azap hazırlamaktadır. Yeryüzünde her ne varsa hepsi fanidir, geçicidir. Her şey son bulacak ve yok olacaktır. Azamet ve kerem sahibi Rabbinin zatıysa baki kalır. Bu ayette geçen Zülcelali vel İkram ifadesi, büyük, yüce ve yarattıklarının hepsine ikramı olan anlamına gelir. Celal yalnızca Allah'ın bir niteliği olarak kullanılır. Güç ve büyüklük bakımından en yüksek noktaya ulaşmak anlamındadır. İkram ise insana çok değerli bir şeyin verilmesi, kazandırılmasıdır. Bu iki kelimenin bir arada kullanılması, insanın ümitle korku arasında bulunmasını işaret etmektedir. Allah kuluna gücü ve büyüklüğüyle azap edebileceği gibi, ikramıyla onu affedebilir de. Cehennem azabı, celalin bir tecellisiyken, cennet, ikramın bir sonucudur. İnsan her zaman bilmeli ve hiç unutmamalıdır ki, azamet ve kerem sahibi Rabbinin adı pek yücedir. Allah'ın sonsuz, sınırsız kudretini hiçbir güç sınırlayamaz. Müşriklerin taptığı ortaklar ve ilahlar Allah'ın kudretine asla karşı koyamazlar. Allah sana bir zarar verecek olursa onu ondan başka giderecek yoktur. O senin hakkında bir iyilik dilerse onun lütfunu engelleyebilecek de yoktur. Bunu kullarından dilediğine nasip eder. Bağışlayan, gafur ve esirgiyen Rahim O'dur. Bu hakikati bilen ve Kur'an'da kıssası anlatılan mümin bir kul bunu şöyle dile getirmiştir. Eğer Rahman bana bir zarar vermek isterse, onların şefaati bana hiçbir yarar sağlamaz ve onlar beni kurtaramazlar. Allah kulu için bir sıkıntı veya nimet vermek istediğinde buna hiç kimse engel olamaz. Onun hiçbir konuda olmadığı gibi bu konuda da ortağı yoktur. Allah egemenliğinde ortak kabul etmez. Hiçbir şekilde, hiçbir şeye fayda veya zarar veremeyen putlar elbette ilahlığı ve kulluk edilmeyi hak etmez. Bunu hak eden ancak eşi ve benzeri bulunmayan Allah'tır. Yine bu yüzden Kur'an'da, eğer Allah seni bir zarara uğratırsa, onu kendisinden başka giderecek yoktur. Eğer sana bir hayır verirse, bilesin ki O her şeye kadirdir. O, kullarının üstünde tam bir tasarrufa sahiptir. Kahir, O hakimdir. Her şeyden haberdardır buyurulmuştur. Dolayısıyla yerin başka yere, göklerinse başka göklere dönüştürüleceği gün geldiğinde, insanlar gücüne karşı durulamaz olan bir tek Allah'ın huzuruna çıktıklarında, Allah'ın azabını engelleyecek kimse olmaz. Dünyada isyan edenler, günaha dalanlar, Allah'ın emirlerini çiğneyenler, kibirle peygamberleri ve getirdiği ayetleri, kanıtları reddedenler, ölçü ve tartıda hile yapanlar, arkadan çekiştiren, ayıp, kusur arayanlar, kabirlerinden çıkarıldıklarında artık hesap verme vakti gelmiştir. Bugün hükümranlık kimindir? Elbette tek ve mutlak hükümran olan Allah'ındır. O gün herkes yaptığının karşılığını bulur. O gün hiçbir haksızlık olmayacaktır. Kuşkusuz Allah'ın hesabı çok hızlıdır. Yaklaşan gün konusunda onları uyar. Çünkü dehşet içinde yutkunurlarken yürekleri ağızlarına gelmiş olacak. Zalimlerin ne bir dostu ne de sözü dinlenir bir şefaatçisi olacaktır. Allah hem mutlak büyük güç sahibidir, El-Aziz, hem de ona karşı suç işleyenlerden intikamını alandır. Allah azap etmek istediği zaman ona engel olacak hiç kimse çıkmaz.

Allah kendisine doğru yol gösterildikten sonra bile bile bu yoldan ayrılan, onu inkar edenlerin yaptıklarını yanlarına bırakmayacak. Onlardan elbette intikam alacaktır. Dostlarının intikamını da onlara düşmanlık edenlerden alacaktır. Allah'ın elçisinin getirdiği emir ve yasaklara uymayan müminler de Allah'ın azabıyla karşı karşıya kalabilirler. Mesela müminlerin ganimet dağılımında Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin kararına uymadıkları takdirde Allah'ın azabıyla karşılaşacakları bildirilmiştir. Peygamber size ne vermişse onu alın ve size neyi yasaklamışsa ondan kaçının. Allah'a karşı saygısızlık etmekten sakının. Kuşkusuz Allah cezalandırmada çok çetindir. Yine müminler aşırı gitmemek ve haksızlık için yardımlaşmamak konusunda Allah'ın azabıyla uyarılmıştır. Mescid-i Haram'a girmenizi engellediler diye bir topluma karşı duyduğunuz kin sakın aşırı gitmenize sebep olmasın. İyilik ve takva hususunda yardımlaşın. Günah ve haksızlık yolunda yardımlaşmayın. Allah'tan korkun. Çünkü Allah'ın cezası çetindir. Bilerek mümin birinin canına kıyanların, yetimlerin malını haksız yere yiyenlerin, mümin kadınlara ve dolayısıyla tüm iffetli insanlara zina iftirasında bulunanların alacağı karşılık da azap olacaktır.

Kral Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Erhan Mete. Âl-i İmran Suresi 102 ila 109. Ayetler.

olmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Allah'a karşı gelmekten nasıl sakınmak gerekiyorsa öylece sakının. Ve siz ancak Müslümanlar olarak ölün. Hep birlikte Allah'ın ipine, Kur'an'a sımsıkı sarılın. Parçalanıp bölünmeyin. Allah'ın size olan nimetini hatırlayın. Hani sizler birbirinize düşmanlar idiniz de O kalplerinizi birleştirmişti. İşte O'nun bu nimeti sayesinde kardeşler olmuştunuz. Yine siz bir ateş çukurunun tam kenarındaydınız de O sizi oradan kurtarmıştı. İşte Allah size ayetlerini böyle apaçık bildiriyor ki doğru yola eresiniz. Sizden hayra çağıran, iyiliği

0: emreden ve kötülükten men eden bir topluluk bulunsun. İşte kurtuluşa erenler onlardır. Kendilerine apaçık deliller geldikten sonra parçalanıp ayrılığa düşenler gibi olmayın. İşte onlar için büyük bir azap vardır. O gün bazı yüzler ağarır, bazı yüzler kararır. Yüzleri kararanlara imanınızdan sonra inkar ettiniz, öyle mi? Öyleyse inkar etmenize karşılık azabı tadın denilir. Yüzleri ağaranlarsa Allah'ın rahmeti içindedirler. Onlar orada ebedi kalacaklardır. İşte bunlar Allah'ın sana hak olarak okuduğumuz ayetleridir. Allah alemlere hiç zulüm etmek istemez. Göklerdeki her şey, yerdeki her şey Allah'ındır. Bütün işler ancak Allah'a döndürülür. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an şifadır.
2: Biz Kur'an'dan öyle bir şey indiriyoruz ki o müminler için bir şifa, bir rahmettir. Zalimlerin ise sadece ziyanını artırır.
3: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
4: Aşr-ı Şerif. Okuyan Furkan Çınar. Tekasür Suresi.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Çoklukla övünmek sizi kabirlere varıncaya, ölünceye kadar oyaladı. Hayır, ileride bileceksiniz. Hayır, hayır, ileride bileceksiniz. Hayır, kesin olarak bir bilseniz. Andolsun o cehennemi muhakkak göreceksiniz. Yine andolsun onu gözünüzle kesin olarak göreceksiniz. Sonra o gün nimetlerden mutlaka hesaba çekileceksiniz. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an ve sünnet ışığında bir hayat için ayet ve hadislerle hayat her gün saat 13.30'da Wow Radyo'da.
2: Kavramların hakikati.
3: Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de haram olan yiyecek ve içecekler için Rabbimiz Allah Celle Celaluhu şöyle buyurur.

0: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Maide Suresi 3. Ayet.
2: Ölmüş hayvan, kan, domuz eti, Allah'tan başkası adına boğazlanan, henüz canı çıkmamışken kestikleriniz hariç, boğulmuş, darbe sonucu ölmüş, yüksekten düşerek ölmüş, boynuzlanarak ölmüş ve yırtıcı hayvan tarafından parçalanmış hayvanlarla dikili taşlar üzerinde boğazlanan hayvanlar, bir de fal oklarıyla kısmet aramanız size haram kılındı. İşte bütün bunlar fısk, Allah'a itaatten kopmaktır. Bugün kafirler dininizden onu yok etmekten ümitlerini kestiler. Artık onlardan korkmayın, benden korkun. Bugün sizin için dininizi kemale erdirdim. Size nimetimi tamamladım ve sizin için din olarak İslam'ı seçtim. Kim şiddetli açlık durumunda zorda kalır, günaha meyletmeksizin haram etlerden yerse, şüphesiz ki Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir.
1: Maide Suresi 5. Ayet.
3: Bugün size temiz ve hoş şeyler helal kılındı. Kendilerine kitap verilenlerin yiyecekleri size helal, sizin yiyecekleriniz de onlara helaldir. Mümin kadınlardan iffetli olanlarla, daha önce kendilerine kitap verilenlerden olan iffetli kadınlar da mehirlerini vermeniz kaydıyla evlenmek, zina etmemek ve gizli dost tutmamak üzere size helaldir. Her kim de inanılması gerekenleri inkar ederse bütün işlediği boşa gider. Ahirette de o ziyana uğrayanlardandır.
0: Azim olan Allah doğru söyledi.
4: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Halkların Sesi Vav Radyo. Aşrı Şerif. Okuyan Abdüllatif Efe. Yunus Suresi 11 ila 20. ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Eğer Allah insanlara onların hemen hayra kavuşmayı istedikleri gibi şerri de acele verseydi elbette onların ecellerine hükmolunurdu. İşte biz bize kavuşmayı ummayanları kendi azgınlıkları içinde bocalar halde bırakırız. İnsana bir sıkıntı dokundu mu, gerek yanüstü yatarken, gerek otururken, gerekse ayaktayken, her halinde bu sıkıntıdan kurtulmak için bize dua eder. Ama biz onun bu sıkıntısını ondan kaldırdık mı, sanki kendisine dokunan bir sıkıntı için bize hiç yalvarmamış gibi geçer gider. İşte o haddi aşanlara yapmakta oldukları şeyler böylece süslenmiş, hoş gösterilmiştir. Andolsun sizden önceki nice nesilleri, peygamberleri kendilerine apaçık deliller getirdikleri halde yalanlayıp zulmettikleri vakit helak ettik. Onlar zaten inanacak değillerdi. İşte biz suçlu toplumu böyle cezalandırırız. Sonra nasıl davranacağınızı görelim diye onların ardından yeryüzünde sizi onların yerine getirdik. Ayetlerimiz kendilerine apaçık birer delil olarak okunduğunda, öldükten sonra bize kavuşmayı ummayanlar, ya bize bundan başka bir Kur'an getir veya onu değiştir dediler. De ki, onu kendiliğimden değiştirmem benim için olacak şey değildir. Ben ancak bana vahyolunana uyarım. Eğer Rabbime isyan edecek olursam, elbette büyük bir günün azabından korkarım. De ki, eğer Allah dileseydi, ben size onu okumazdım. Allah da size onu bildirmezdi. Ben sizin aranızda bundan, Kur'an'ın inişinden önce 40 yıllık bir ömür yaşadım. Hiç düşünmüyor musunuz? Artık Allah'a karşı yalan uydurandan veya onun ayetlerini yalan

0: Yandan daha zalim kimdir? Şüphe yok ki böyle suçlular asla kurtuluşa ermezler. Allah'ı bırakıp kendilerine ne zarar ne de fayda verebilecek şeylere tapıyorlar ve işte bunlar Allah katında bizim şefaatçılarımızdır diyorlar. De ki, siz Allah'a göklerde ve yerde onun bilmediği bir şey mi haber veriyorsunuz? O, onların ortak koştukları şeylerden uzaktır, yücedir. İnsanlar başlangıçta tevhid inancına bağlı tek bir ümmettiler. Sonra ayrılığa düştüler. Eğer azabın ertelenmesiyle ilgili olarak ezelde Rabbinden bir söz geçmiş olmasaydı, ayrılığa düştükleri hususlarda aralarında derhal hüküm verilir, işleri bitirilirdi. Ona, peygambere Rabbinden bir mucize indirilse ya diyorlar. De ki, gayb ancak Allah'ındır. Bekleyin. Şüphesiz ben de sizinle birlikte bekleyenlerdenim. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Dua, ibadetin ta kendisidir.
2: Hazreti Zekeriya aleyhisselamın duası. Enbiya suresi 89. ayet.
3: Rabbim, beni tek başıma bırakma. Sen varislerin en hayırlısısın.
2: Ali İmran suresi 38. ayet.
4: Rabbim, bana katından temiz bir nesil bahşet. Şüphesiz sen duayı hakkıyla işitensin.
5: Aşr-ı Şerif. Okuyan Emrullah Akbaş. İsra Suresi 101 ila 111. ayetler.
2: Değerli dinleyicilerimiz, okunacak Aşr-ı Şerif'te secde ayeti bulunmaktadır.
6: Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm.

وبالحق أنزلناه وبالحق نزل.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Andolsun biz Musa'ya apaçık 9 mucize verdik. İsrailoğullarına sor, sana anlatsınlar. Hani Musa onlara gelmiş ve Firavun da ona, ben senin kesinlikle büyülendiğini zannediyorum ey Musa demişti. Musa ise, iyi biliyorsun ki bunları ancak göklerin ve yerin Rabbi apaçık deliller olarak indirmiştir. Ey Firavun, ben de seni kesinlikle helak olmuş bir kişi olarak görüyorum demişti. Bunun üzerine Firavun işkence etmek ve öldürmek suretiyle o yerden onların kökünü kazımak istedi. Biz de onu ve beraberindekileri hep birden suda boğduk. Bunun ardından İsrailoğullarına şöyle dedik. Bu topraklarda oturun, ahiret, vadi, kıyamet gelince hepinizi toplayıp bir araya getireceğiz. Biz onu, Kur'an'ı hak olarak indirdik ve o da hak ile indi. Seni de ancak müjdeci ve uyarıcı olarak gönderdik. Biz Kur'an'ı insanlara dura dura okuyasın diye ayet ayet ayırdık ve onu peyderpey indirdik. De ki, ona ister inanın ister inanmayın. Şüphesiz daha önce kendilerine ilim verilenler, Kur'an kendilerine okunduğunda derhal yüzüstü secdeye kapanırlar. Rabbimizin şanı yücedir. Rabbimizin vaadi mutlaka gerçekleşecektir derler. Onlar ağlayarak yüzüstü yere kapanırlar. Bu da onların derin saygısını arttırır. De ki, Rabbinizi ister Allah diye çağırın, ister Rahman diye çağırın. Hangisiyle çağırırsanız çağırın, nihayet en güzel isimler O'nundur. Namazında sesini pek yükseltme, çok da kısma. İkisi ortası bir yol tut. Hamd, çocuk edinmeyen, mülkte ortağı olmayan, zillet ve acizliğin gerektirdiği bir yardımcıya ihtiyacı bulunmayan Allah'a mahsustur de ve onu tekbir ile yücelt. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Değerli dinleyicilerimiz, okunan aşr-ı şerifte secde ayeti bulunmaktadır. Kur'an-ı Kerim'de 14 yerde geçen secde ayetlerinin okunması veya işitilmesi halinde yapılması vacip olan secdeye tilavet secdesi denir. Tilavet secdesi şu şekilde yapılır. Abdesti olarak kıbleye yönelerek tilavet secdesi niyetiyle eller kaldırılmaksızın Allahu Ekber denilerek secdeye varılır. Secdede 3 defa Subhane Rabbiyel Ala denildikten sonra yine tekbirle kalkılır. Secdede tesbih, hamd ve dua edilebilir. Selam verilmez. Secdeden kalkarken Semina ve Etana gufraneke Rabbena ve ileykel masir. İşittik, itaat ettik. Bağışlamanı dileriz Rabbimiz, dönüş sanadır ayetinin okunması müstehaptır. Otururken ayeti işiten kişi ayağa kalkmadan secdeye gidebilir. Secdeden sonra da ayağa kalkması gerekmez. Ancak her iki durumda da ayağa kalkmak müstehaptır.
2: Kur'an ve sünnet ışığında bir hayat için ayet ve hadislerle hayat her gün saat 13.30'da Wow Radyo'da.
3: Aşr-ı Şerif. Okuyan Abdülkadir Şehitoğlu. Haşr Suresi 22-24. Ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. O, kendisinden başka hiçbir ilah olmayan Allah'tır. Gaybı da, görünen alemi de bilendir. O, Rahmandır, Rahim'dir. O, kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayan Allah'tır. O, mülkün gerçek sahibi, kutsal, her türlü eksiklikten uzak, barış ve esenliğin kaynağı, güvenlik veren, gözetip koruyan, mutlak güç sahibi, düzeltip ıslah eden ve dilediğini yaptıran ve büyüklükte eşsiz olan Allah'tır. Allah, onların ortak koştuklarından uzaktır. O, yaratan, yoktan var eden, şekil veren Allah'tır. Güzel isimler O'nundur. Göklerdeki ve yerdeki her şey O'nu tesbih eder. O, mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Çankırı 107.4, Çorum 105.2, Denizli 105.2, Kütahya 91.7, Düzce 106.7, Gümüşhane 97, Hakkari 105.2. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Ayetlerle aile. Allah Teala şöyle buyuruyor: yoksulluk korkusuyla çocuklarınızı öldürmeyin. Onları da sizi de biz rızıklandırırız. Onları öldürmek gerçekten büyük bir günahtır. Allah bu ayeti kerimenin de içinde olduğu İsra suresinin bir bölümünde iman edip ahireti kazanma arzusunda olan müminlere bunun için bir dizi inanç ve ahlak esasını açıklamakta, iman edenlerin bu ilkelere uygun davranmalarını istemektedir. Anne babalara iyi davranılması, onlara merhamet edildiği gibi akrabalara ve yardıma ihtiyaç duyanlara da merhamet edilmesi bu ayetlerde tavsiye edilen hususlardandır. Devamındaki ayetlerde müminler harcama yaparken savurganlıktan sakındırılmakta, yokluktan dolayı muhtaca yardım edilemeyecekse bile onlara iyi davranılması gerektiği hatırlatılmaktadır. İnsan elindeki nimetleri israf etmemeli, fakat cimri de olmamalıdır. Zira Yüce Allah birçok ayeti kerimede zenginlik nasip ettiği kullarının mallarında fakirlerin hakkı olduğunu hatırlatmaktadır. Bütün bu öğütlerden sonra fakirlik korkusu nedeniyle çocuklarının canına kıyan anne babalar yaptıklarının ne büyük günah olduğu konusunda uyarılmaktadır. Çünkü cahiliye Arapları kız çocuklarını savaş esiri olmaları korkusunun yanı sıra yoksulluk ve geçim kaygısıyla da hayatlarında istememekteydiler. Geçinememe kaygısıyla yeni bir canı daha dünyaya gözlerini açmadan reddetmek ve çocuğun hayat hakkını çiğnemek, çağları aşan kötücül bir cahiliye zihniyeti olarak çıkmaktadır karşımıza. Yoksulluk elbette insanın karşılaşabileceği bir olgudur ve fakirlik korkusu da insani bir duygudur. Fakat

eder ve bunun için Allah'a hamd ederler. Fakirlik korkusuna neden olan durumların giderilmesinde topluma da büyük sorumluluklar düşmektedir. Müslüman bir toplumda herhangi bir kişi karnını doyuramayıp açıkta kalmışsa, temel ihtiyaçlarını karşılayamıyor ve evini geçindirmekte zorlanıyorsa, onu o durumdan kurtarmak orada yaşayan insanların ödevidir. Ayrıca ihtiyaç sahibine yardımcı olmak, ahirette kurtuluşa erebilmenin bir fırsatı olarak görülmelidir.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'a ortak koşanların inkarlarına bizzat kendileri şahitlik edip dururken Allah'ın mescitlerini imar etmeleri düşünülemez. Onların bütün amelleri boşa gitmiştir. Onlar ateşte ebedi kalacaklardır. Allah'ın mescitlerini ancak Allah'a ve ahiret gününe inanan, namazı dosdoğru kılan, zekatı veren ve Allah'tan başkasından korkmayan kimseler imar eder. İşte onların doğru yolu bulanlardan olmaları umulur. Siz hacılara su dağıtmayı ve Mescid-i Haram'ın bakım ve onarımını Allah'a ve ahiret gününe iman edip Allah yolunda cihad eden kimselerin amelleri gibi mi tuttunuz? Bunlar Allah katında eşit olmazlar. Allah zalim topluluğu doğru yola erdirmez. İman edip hicret eden ve Allah yolunda mallarıyla, canlarıyla cihad eden kimselerin mertebeleri Allah katında daha üstündür. İşte onlar başarıya erenlerin ta kendileridir. Rableri onlara kendi katından bir rahmet, bir hoşnutluk ve kendilerine içinde tükenmez nimetler bulunan cennetler müjdelemektedir. Onlar orada ebedi kalacaklardır. Şüphesiz Allah katında büyük bir mükafat vardır. Ey iman edenler! Eğer küfrü imana tercih ederlerse babalarınızı ve kardeşlerinizi bile dost edinmeyin. İçinizden kim onları dost edinirse işte onlar zalimlerin ta kendileridir. De ki, eğer babalarınız, oğullarınız, kardeşleriniz, eşleriniz, aşiretiniz, kazandığınız mallar kesada uğramasından korktuğunuz bir ticaret ve beğendiğiniz meskenler size Allah'tan, peygamberinden ve onun yolunda cihattan daha sevgili ise artık Allah'ın emri gelinceye kadar bekleyin. Allah fasık topluluğu doğru yola erdirmez. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an kılavuzdur.
2: Elif, Lam, Mim. Bu kendisinde şüphe olmayan kitaptır. Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için yol göstericidir.
3: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
4: Aşr-ı Şerif. Okuyan Cebrail Çelik. Mü'minun Suresi 51-67. Ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey peygamberler! Tertemiz nimetlerden yiyip için güzel işler yapın. Kuşkusuz ben yaptıklarınızı eksiksiz bilmekteyim. Biliniz ki sizin şu ümmetiniz bir tek ümmettir. Ben de sizin Rabbinizim. Onun için yolumdan çıkmaktan sakının. Ama insanlar aralarındaki inanç bağlarını keserek gruplara ayrıldılar. Her kesim kendi inancını beğenmektedir. Şimdi sen onları bir süre için gaflet ve delaletleri içinde kendi hallerine bırak. Sanıyorlar mı ki onlara mal ve evlatlar verirken yalnızca iyilikleri için çırpınıyoruz? Hayır, onlar işin farkına varamıyorlar. Rablerine olan derin saygılarından dolayı sorumlu davrananlar, Rablerinin ayetlerine inananlar, Rablerine ortak tanımayanlar. Verdiklerini Rablerine dönecekleri inancından dolayı kalpleri ürpererek verenler. İşte bunlar iyiliklere koşup bu uğurda yarışırlar. Biz hiç kimseyi gücünün yettiğinden fazlasıyla yükümlü kılmayız. Katımızda hakkı söyleyen bir kitap vardır. Onlara haksızlık edilmez. Hayır, o inkarcıların kalpleri bu hususta tam bir bilgisizlik karanlığı içindedir. Onların bunlar dışında da hep yapıp durdukları nice kötü işleri vardır. İçlerinden refah ve bolluk içinde olanları sonunda cezalandırmaya başladığımızda bakarsın ki feryadı basarlar. Bugün boşuna sızlanmayın. Çünkü siz bizden yardım göremeyeceksiniz. Zira ayetlerimiz size okunurdu da arkanızı dönüp giderdiniz. Gece sohbetleri yaparken büyüklük taslayarak onun hakkında hezeyanlar savururdunuz. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Sahabe-i kiram ile Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme sorular soralım. Onun izlerini adım adım takip edelim. Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir'in akıcı üslubuyla Peygamberimizden 101 hatıra her gün saat 14.30'da Vav Radyo'da.

0: Kavramların hakikati.
1: Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de ismi en çok geçen peygamber olan Musa aleyhisselam için şu ayetler beyan buyurulmaktadır.
2: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Furkan Suresi 35.
2: Andolsun, biz Musa'ya kitabı, Tevrat'ı verdik ve kardeşi Harun'u da ona yardımcı kıldık.
1: Ankebut Suresi 39.
3: Karun'u, Firavun'u ve Haman'ı da helak ettik. Andolsun Musa kendilerine apaçık mucizeler getirmişti de yeryüzünde büyüklük taslamışlardı. Oysa bizi geçip azabımızdan kurtulamazlardı.
1: Secde Suresi 23.
2: Andolsun biz Musa'ya kitabı, Tevrat'ı vermiştik. Sen de kitaba, Kur'an'a kavuşma konusunda sakın şüphe içinde olma. Onu İsrailoğullarına bir yol gösterici kılmıştı.
0: Azim olan Allah doğru söyledi.
4: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Halkların Sesi Vav Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Cemal Furkan Gül. Araf Suresi 172 ila 181. ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hani Rabbin ezelde Adem oğullarının sulplerinden zürriyetlerini almış, onları kendilerine karşı şahit tutarak "Ben sizin Rabbiniz değil miyim?" demişti. Onlar da "Evet, şahit olduk ki Rabbimizsin." demişlerdi. Böyle yapmamız kıyamet günü "Biz bundan habersizdik" dememeniz içindir. Yahut bizden önce babalarımız Allah'a ortak koşmuşlar. Biz onlardan sonra gelen bir nesiliz. Şimdi batılcıların işlediği yüzünden bizi helak mı edeceksin dememeniz içindir. Hakka dönsünler diye işte ayetleri böylece ayrı ayrı açıklıyoruz. Kendisine ayetlerimizi verdiğimiz halde onlardan sıyrılıp da şeytanın kendisini peşine taktığı, bu yüzden de azgınlardan olan kimsenin haberini onlara anlat. Dileseydik o ayetlerle onu elbette yüceltirdik. Fakat o dünyaya saplanıp kaldı da kendi heva ve hevesine uydu. Onun durumu köpeğin durumu gibidir. Üzerine varsan da dilini sarkıtıp solur, kendi haline bıraksan da dilini sarkıtıp solur. İşte bu ayetlerimizi yalanlayan toplumun durumudur. Şimdi onlara bu olayları anlat ki düşünsünler. Ayetlerimizi yalan sayan ve ancak kendilerine zulmeden bir kavmin durumu ne kötüdür. Allah kimi doğru yola iletirse odur doğru.

0: yolu bulan. Kimleri de saptırırsa işte onlar ziyana uğrayanların ta kendileridir. Andolsun biz cinler ve insanlardan kalpleri olup da bunlarla anlamayan, gözleri olup da bunlarla görmeyen, kulakları olup da bunlarla işitmeyen birçoklarını cehennem için var ettik. İşte bunlar hayvanlar gibi hatta daha aşağıdadırlar. İşte bunlar gafillerin ta kendileridir. En güzel isimler Allah'ındır. Ona o güzel isimleriyle dua edin ve onun isimleri hakkında gerçeği çarpıtanları bırakın. Onlar yaptıklarının cezasına çarptırılacaklardır. Yarattıklarımızdan hakka sarılarak doğru yolu gösteren ve hakla adaleti gerçekleştiren bir topluluk vardır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Ellerimiz açıldığında semaya, rahmetin damlaları düşer yüreğimize.
2: Allah'ım, azabından affına sığınırım, gazabından rızana sığınırım, senden yine sana sığınırım. Allah'ım, bugüne kadar yaptığım şeylerin içinde şer olan neler varsa onlardan sana sığınıyorum. Allah'ım, faydası olmayan ilimden, saygısız, imansız kalpten, doymayan, tatmin olmayan nefisten ve kabul edilmeyen duadan sana sığınırım.
1: Dualarda buluşmak için Vav Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Abdurrahman Sadyen. Tahrim Suresi 8 ila 9. ayetler ve Kadir Suresi.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Allah'a içtenlikle tövbe edin. Belki Rabbiniz sizin kötülüklerinizi örter ve peygamberi ve onunla birlikte iman edenleri utandırmayacağı günde Allah sizi içlerinden ırmaklar akan cennetlere sokar. Onların nurları önlerinden ve sağlarından aydınlatır gider. Ey Rabbimiz! Nurumuzu bizim için tamamla, bizi bağışla, çünkü senin her şeye hakkıyla gücün yeter, derler. Ey peygamber, kafirlere ve münafıklara karşı cihad et, onlara karşı sert davran. Onların varacağı yer cehennemdir. Ne kötü varılacak yerdir orası. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şüphesiz biz onu, Kur'an'ı Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesinin ne olduğunu sen ne bileceksin? Kadir gecesi 1000 aydan daha hayırlıdır. Melekler ve ruh, Cebrail o gecede Rablerinin izniyle her türlü iş için iner de iner. O gece tam yerinin ağarmasına kadar bir esenliktir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Sahabiler, Efendimizin talebesi bizim hocamızdır. Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir'in sade üslubuyla sahabeden 101 hatıra her gün saat 16.30'da Vav Radyo'da. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Okuyan Cihat Bodur. Ali İmran Suresi 189 ila 194. ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Göklerin ve yerin hükümranlığı Allah'ındır. Allah her şeye hakkıyla gücü yetendir. Göklerin ve yerin yaratılışında, geceyle gündüzün birbiri ardınca gelip gidişinde selim akıl sahipleri için elbette ibretler vardır. Onlar ayaktayken, otururken ve yanları üzerine yatarken Allah'ı anarlar. Göklerin ve yerin yaratılışı üzerinde düşünürler. Rabbimiz, bunu boş yere yaratmadın, seni eksikliklerden uzak tutarız, bizi ateş azabından koru derler. Rabbimiz, sen kimi cehennem ateşine sokarsan onu rezil etmişsindir. Zalimlerin hiç yardımcıları yoktur. Rabbimiz, biz Rabbinize iman edin diye imana çağıran bir davetçi işittik, hemen iman ettik. Rabbimiz, günahlarımızı bağışla, kötülüklerimizi ört, canımızı iyilerle beraber al. Rabbimiz, peygamberlerin aracılığıyla bize vaat ettiklerini ver bize. Kıyamet günü bizi rezil etme. Şüphesiz sen vaadinden dönmezsin. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. Eskişehir 91.5, Erzincan 100.5, Çanakkale 98, Elazığ 103.5, Afyon Karahisar 105.2. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Peygamberimizden 101 hatıra. Yazan Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir. Seslendiren Ahmet Tok.

kul peygamber. Ebu Hureyre radıyallahu an şöyle diyor. Bir gün Cebrail aleyhisselam, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin yanına otururken başını kaldırıp gökyüzüne bakmış. O sırada bir melek yeryüzüne iniyormuş. Cebrail aleyhisselam, bu melek yaratıldığı günden beri yeryüzüne ilk defa şu an iniyor demiş. Melek yere inince Resul-i Ekrem'in yanına gelerek Muhammed demiş. Beni sana Rabbin gönderdi. Hükümdar peygamber mi yoksa kul peygamber mi olmak istediğini soruyor. Cebrail aleyhisselam araya girerek Muhammed, Rabbine karşı mütevazi ol deyince Peygamber Efendimiz hükümdar peygamber değil kul peygamber olmak isterim buyurmuş.

Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Egzon İbrahim'i. Furkan Suresi 61 ila 70. ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Göğe burçlar yerleştiren, orada bir ışık kaynağı, güneş ve aydınlatıcı bir ay yaratanın şanı çok yücedir. O, öğüt almak isteyen ve çok şükredici olmayı dileyen kimseler için geceyi ve gündüzü birbiri ardınca getirendir. Rahman'ın kulları yeryüzünde vakar ve tevazu ile yürüyen kimselerdir. Cahiller onlara laf attıkları zaman selam der geçerler. Onlar Rablerine secde ederek ve kıyamda durarak geceleyenlerdir. Onlar şöyle diyenlerdir: ey Rabbimiz, bizden cehennem azabını uzaklaştır. Gerçekten onun azabı sürekli bir helaktır. Şüphesiz ne kötü bir durak ve ne kötü bir konaktır orası. Onlar harcadıklarında ne israf ne de cimrilik edenlerdir. Onların harcamaları bu ikisi arası dengeli bir harcamadır. Onlar Allah ile beraber başka bir ilaha kulluk etmeyen, haksız yere Allah'ın haram kıldığı cana kıymayan ve zina etmeyen kimselerdir. Kim bunları yaparsa ağır azaba uğrar. Kıyamet günü onun azabı kat kat arttırılır ve horlanmış olarak orada ebedi kalır. Ancak tövbe edip de inanan ve salih amel işleyenler başka. Allah işte onların kötülüklerini iyiliklere çevirir. Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an mutluluktur.
2: Ey Muhammed! Biz Kur'an'ı sana sıkıntı çekesin diye değil, ancak Allah'ın azabından korkacaklara bir öğüt, bir uyarı olsun diye indirdik.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi. Aşr-ı Şerif. Okuyan Doğan Temiz. Enfal Suresi 20 ila 28. ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Allah'a ve Resulüne itaat edin ve Kur'an'ı dinlediğiniz halde ondan yüz çevirmeyin. İşitmedikleri halde işittik diyenler gibi de olmayın. Şüphesiz yeryüzünde yürüyen canlıların Allah katında en kötüsü, akıllarını kullanmayan, gerçeği görmeyen sağırlar, dilsizlerdir. Allah onlarda bir hayır, hakka yöneliş olduğunu bilseydi, elbette onlara işittirirdi. Onlara işittirseydi dahi, mutlaka yine yüz çevirerek dönüp giderlerdi. Ey iman edenler! Size hayat verecek şeylere sizi çağırdığı zaman, Allah'ın ve Resulünün çağrısına uyun ve bilin ki Allah kişiyle kalbi arasına girer. Yine bilin ki onun huzurunda toplanacaksınız. Sadece içinizden zulmedenlere erişmekle kalmayacak olan bir azaptan sakının ve bilin ki Allah azabı çetin olandır. O vakti hatırlayın ki siz yeryüzünde güçsüz ve zayıf idiniz. İnsanların sizi kapıp götürmesinden korkuyordunuz. Derken Allah sizi barındırdı, yardımıyla destekledi ve sizi temiz şeylerden rızıklandırdı ki şükredesiniz. Ey iman edenler! Allah'a ve peygambere hainlik etmeyin. Bile bile kendi aranızdaki emanetlerinize de hainlik etmeyin. Bilin ki mallarınız ve çoluk çocuğunuz birer deneme aracıdır. Allah katındaysa büyük bir mükafat vardır. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Vav Radyo'yu Facebook'ta takip edin. facebook.com/vavradyo Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Aşr-ı Şerif. Okuyan Emrullah Çalışkan. Neml Suresi 89 ila 93. ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Her kim iyi amel getirirse ona ondan daha hayırlısı vardır. Onlar o gün korkudan emindirler. Kimler de kötü amel getirirse yüzüstü ateşe atılırlar. Onlara ancak yaptıklarınızın karşılığını görüyorsunuz denir. De ki, bana ancak bu beldenin, Mekke'nin, onu mukaddes kılan ve her şey kendisine ait olan Rabbine kulluk yapmam emredildi. Yine bana Müslümanlardan olmam ve Kur'an'ı okumam emredildi. Artık kim doğru yola girerse yalnız kendisi için girer. Kim de doğru yoldan saparsa de ki ben ancak uyarıcılardanım. De ki hamd Allah'a mahsustur. O ayetlerini size gösterecek ve siz de onları tanıyacaksınız. Rabbin yaptıklarınızdan habersiz değildir. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Kur'an kalpleri yumuşatır.
3: Onlar Kur'an'ı düşünmüyorlar mı? Yoksa kalplerin üzerinde kilitleri mi var?
2: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
4: Kavramların hakikati.
5: Yüce Rabbimiz Allah Celle Celaluhu, bilmediği şey üzerine ısrar etmenin kötü bir şey olduğunu kitabımız Kur'an-ı Kerim'de bize şöyle beyan etmektedir.
6: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
5: Ali İmran Suresi 65 ve 66. ayetler.
7: Ey kitap ehli! İbrahim hakkında niçin tartışıyorsunuz?

0: İsa, Tevrat da, İncil de ondan sonra indirilmiştir. Siz hiç düşünmüyor musunuz? İşte siz böyle kimselersiniz. Diyelim ki biraz bilginiz olan şey hakkında tartıştınız. Ya hiç bilginiz olmayan şey hakkında niçin tartışıyorsunuz? Allah bilir, siz bilmezsiniz.
1: İsra Suresi 36. Ayet.
2: Hakkında kesin bilgi sahibi olmadığın şeyin peşine düşme. Çünkü kulak, göz ve kalp, bunların hepsi ondan sorumludur.
3: Azim olan Allah doğru söyledi. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: Al Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Enes Özsoy. Mü'min Suresi 69 ila 78. ayetler.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'ın ayetleri hakkında tartışanları görmedin mi? Nasıl da döndürülüyorlar? Onlar kitabı, Kur'an'ı ve elçilerimize gönderdiklerimizi yalanlayanlardır. Onlar bilecekler. O zaman onlar boyunlarında demir halkalar ve zincirler olduğu halde kaynar suda sürüklenecekler, sonra da ateşte yakılacaklardır. Sonra onlara Allah'ı bırakıp da ortak koştuklarınız nerede denilir. Onlar da yüzüstü bırakıp bizden uzaklaştılar. Hayır, demek ki biz önceleri hiçbir şeye tapmıyormuşuz. Taptıklarımız bir hiçmiş derler. İşte Allah inkarcıları böyle saptırır. Bu sizin yeryüzünde haksız yere şımarmanızdan ve böbürlenmenizden ötürüdür. Onlara ebedi kalmak üzere cehennem kapılarından girin. Büyüklük taslayanların yeri ne kötüdür denir. Sen sabret. Şüphesiz Allah'ın verdiği söz gerçektir. Onları tehdit ettiğimiz azabın bir kısmını sana göstersek de ya da göstermeden önce seni vefat ettirsek de sonunda onlar bize döndürüleceklerdir. Andolsun senden önce de peygamberler gönderdik. Onlardan sana anlattıklarımız da var, anlatmadıklarımız da var. Hiçbir peygamber Allah'ın izni olmadan bir mucize getiremez. Allah'ın emri gelince de hak yerine getirilir. İşte o zaman bunu batıl sayanlar hüsrana uğrarlar.
2: Azim olan Allah doğru söyledi. Dua ibadetin ta kendisidir.
3: Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin duası. Mü'minun suresi 93 ve 94. ayetler.
4: Ey Rabbim! Onlara yöneltilen tehditleri bana mutlaka göstereceksen, beni o zalim milletin içinde bulundurma.
5: Aşr-ı Şerif. Okuyan Bünyamin Topçuoğlu. Âl-i İmran Suresi 1-9. Ayetler.

0: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elif, Lam, Mim. Allah kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayandır. Diridir, kayyumdur. O sana kitabı, hak ve kendisinden öncekileri doğrulayıcı olarak indirdi. O, daha önce Tevrat'ı ve İncil'i insanlar için birer hidayet olarak indirmişti. Furkan'ı da indirdi. Şüphesiz Allah'ın ayetlerini inkar edenler için şiddetli bir azap vardır. Allah mutlak güç sahibidir, intikam sahibidir. Şüphesiz yerde ve gökte Allah'a hiçbir şey gizli kalmaz. O sizi rahimlerde dilediği gibi şekillendirendir. Ondan başka ilah yoktur. O mutlak güç sahibidir. Hüküm ve hikmet sahibidir. O sana kitabı indirendir. Onun Kur'an'ın bazı ayetleri muhkemdir. Onlar kitabın anasıdır. Diğerleri de müteşabihtir. Kalplerinde bir eğrilik olanlar fitne çıkarmak ve onun olmadık yorumlarını yapmak için müteşabih ayetlerin ardına düşerler. Oysa onun gerçek manasını ancak Allah bilir. İlimde derinleşmiş olanlar ona inandık, hepsi Rabbimiz katındandır derler. Bu inceliği ancak akıl sahipleri düşünüp anlar. Onlar şöyle yakarırlar: Rabbimiz, bizi hidayete erdirdikten sonra kalplerimizi eğriltme. Bize katından bir rahmet bahşet. Şüphesiz sen çok bahşedensin. Rabbimiz, şüphesiz sen hakkında şüphe olmayan bir günde insanları toplayacaksın. Şüphesiz Allah vaadinden dönmez. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin rahmet ve hikmet dolu dünyasını keşfetmeye çağrı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan Hadislerle İslam. Türkiye'nin en meşhur sesleriyle her gün 9.30, 15.30 ve 20.30'da Vav Radyo'da.
2: Aşr-ı Şerif.

Hazırlayan Hasan Kara. Araf Suresi 19 ila 25. Ayetler.

Warner!

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey Adem, sen ve eşin cennette kalın. Dilediğiniz yerden yiyin. Fakat şu ağaca yaklaşmayın. Yoksa zalimlerden olursunuz. Derken şeytan, kendilerinden gizlenmiş olan avret yerlerini onlara açmak için kendilerine vesvese verdi ve dedi ki, Rabbiniz size bu ağacı ancak melek olmayasınız ya da cennette ebedi kalacaklardan olmayasınız diye yasakladı. Şüphesiz ben size öğüt verenlerdenim diye de onlara yemin etti. Bu suretle onları kandırarak yasağa sürükledi. Ağaçtan tattıklarında kendilerine avret yerleri göründü. Derhal üzerlerini cennet yapraklarıyla örtmeye başladılar. Rableri onlara, ben size bu ağacı yasaklamadım mı? Şeytan size apaçık bir düşmandır demedim mi? Diye seslendi. Dediler ki, Rabbimiz, biz kendimize zulmettik. Eğer bizi bağışlamaz ve bize acımazsan mutlaka ziyan edenlerden oluruz. Allah dedi ki, birbirinizin düşmanı olarak inin oradan. Size yeryüzünde bir zamana kadar yerleşme ve yararlanma vardır. Allah dedi ki, orada yaşayacaksınız, orada öleceksiniz ve oradan mahşere çıkarılacaksınız. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Kur'an Müslümanlar için hediyedir.
3: Sana bu kitabı her şey için bir açıklama, doğru yolu gösteren bir rehber, bir rahmet ve Müslümanlar için bir müjde olarak indirdik.
4: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
5: Aşr-ı Şerif. Okuyan Fatih Kılıçoğlu.

0: Allahu Ekber. Sadakallahu Azim.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Rabbinin fil sahiplerine ne yaptığını görmedin mi? Onların tuzaklarını boşa çıkarmadı mı? Üzerlerine balçıktan pişirilmiş taşlar atan sürü sürü kuşlar gönderdi. Nihayet onları yenilmiş ekin yaprakları haline getirdi. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Vav Radyo her yerde sizinle. Mardin 99.6, Mersin Anamur 107.3, Mersin Merkez 88.1, Muğla Bodrum 105.2, Muğla Fethiye 98.2, Muğla Marmaris 93.7, Muğla Merkez 100.1, Muş 101.5, Nevşehir 106.3, Niğde 98.4, Osmaniye Kadirli 88.8, Osmaniye Merkez 98.9, Rize 98.7, Sakarya 103.5. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Hadislerle İslam.

0: Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselam şöyle buyurmuştur. İlim kaybolmadıkça, depremler çoğalmadıkça, zaman kısalmadıkça, fitneler ortaya çıkmadıkça, herc yani cinayetler artmadıkça ve elinizde mal çoğalıp taşmadıkça kıyamet kopmaz.
1: Hadisten öğrendiklerimiz.
0: İslam ile gelen anlayışta zaman Allah'ın büyüklüğünü ve insanlara verdiği nimetleri hatırlatan bir ayet olarak kabul edilmiştir. Güneşi ışıklı, ayı da parlak olarak yaratan, yılların sayısını ve hesabı bilmeniz için aya bir takım duraklar belirleyen O'dur. Geceyi, gündüzü, güneşi, ayı yaratan O'dur. İbret almak veya şükretmek dileyenler için gece ile gündüzü birbiri ardınca getiren de O'dur. Gece ve gündüzü birer delil olarak yarattık. De ki, baksanıza, eğer Allah üzerinize gündüzü kıyamet gününe kadar sürekli kılsa, Allah'tan başka size dinleneceğiniz geceyi getirecek ilah kimdir? Görmüyor musunuz? Gibi pek çok Kur'an ayetinde zaman, Allah'ın gücünün ve büyüklüğünün tanınmasına yönelik deliller olarak sunulmaktadır. Yine Kur'an'ın ifadelerine göre Allah, gece ve gündüzü birer nimet olarak insanların hizmetine sunmuş, gündüzleri maişet, çalışma, geceleri de dinlenme zamanı olarak yaratmıştır. Zamanda sonsuzluğa uzanırken, dünya ve ahiret şeklinde kurgulanmış çift yönlü zaman kavramının ara kesitine yerleştirilmiş kıyamet olgusu önem kazanmaktadır. Kıyamet, adeta iki değişik zaman dilimine geçişi temsil eden bir ara zamandır. Fakat bu zaman, göz açıp kapayıncaya kadar geçen veya daha kısa bir süre olarak değerlendirilmektedir. Bu zaman dilimi, kısa bir süre de olsa, yüklendiği işlevin büyüklüğü bakımından insanoğlunun gözünde hep sorgulanır ve önemsenir olmuştur. Pek çok hadis, kıyametin kopmasından önce bir takım olumsuzlukların ortaya çıkacağını haber vermektedir. Fiten rivayeti olarak anılan ve zaman zaman çeşitli gruplar arasında erken dönem politik mücadelelerin bir tezahürü ve İsrailiyat tartışmalarının bir uzantısı haline getirilmek istenen bu alanın fikri çatışmalarına girmeden söz

0: kıyametin kopması olarak nitelendirilir. Kur'an'ın zamanın oluşmasına etki eden gök cisimlerine atıfla kıyameti ele alması anlamlıdır. İnsan önünü, geleceğini, kıyameti yalanlamak ister. O kıyamet günü ne zaman diye sorar. Gözler kamaştığı, ay karanlığa gömüldüğü, güneş ve ay bir araya getirildiği zaman o gün insan kaçış nereye diyecektir. Hayır, hiçbir sığınacak yer yoktur. O gün varıp durulacak yer sadece Rabbinin huzurudur. Ebu Hureyre'den rivayet edilen, ilim kaybolmadıkça, depremler çoğalmadıkça, zaman kısalmadıkça, herc yani cinayetler artmadıkça ve elinizde mal çoğalıp taşmadıkça kıyamet kopmaz hadisi, çığırından çıkmış bir zaman algısına kuvvetli bir gönderme yaparak Kur'an'ın kıyametin kopması bir göz kırpması gibi veya daha az bir zamandır. Şüphesiz Allah her şeye hakkıyla gücü yetendir şeklinde tarif ettiği bu zamandaki kırılma anına ve söz konusu anın ardındaki sonsuz hayata zihinleri hazırlamaktadır. Günümüzde lüzumsuz meşgalelerin artması, ileri teknoloji sayesinde hayatın her bakımdan hızlanması ve küresel bir köy olarak görülen dünyanın herhangi bir bölgesindeki bir olumsuzluğun çok kısa bir zaman sonra internet ve telekomünikasyon şebekesi sayesinde tesirlerini binlerce kilometre uzakta hissettirmesi gibi hususlar adeta hadisin manasını izah etmektedir.
1: Hadislerle anlamak için Vav Radyo.

Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Furkan Tıraşçı. Furkan Suresi 71-77 ve Rum Suresi 20-21. Ayetler.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kim de tövbe eder ve salih amel işlerse işte o Allah'a tövbesi kabul edilmiş olarak döner. Onlar yalana şahitlik etmeyen, faydasız boş bir şeyle karşılaştıkları zaman vakar ve hoşgörüyle geçip gidenlerdir. Onlar kendilerine Rablerinin ayetleri hatırlatıldığı zaman onlara kör ve sağır kesilmezler. Onlar, ey Rabbimiz, eşlerimizi ve çocuklarımızı bize göz aydınlığı kıl ve bizi Allah'a karşı gelmekten sakınanlara önder eyle diyenlerdir. İşte onlar sabretmelerine karşılık cennetin yüksek makamlarıyla mükafatlandırılacaklar ve orada esenlik dileği ve selamla karşılanacaklardır. Orada ebedi kalırlar. Orası ne güzel bir durak ve ne güzel bir konaktır. Ey Muhammed, de ki,

0: Duanız olmasa Rabbim size ne diye değer versin? Siz yalanladınız. Öyleyse azap yakanızı bırakmayacak. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Sizi topraktan yaratması, onun varlığının ve kudretinin delillerindendir. Sonra bir de gördünüz ki siz beşer olmuş çoğalıp yayılıyorsunuz. Kendileriyle huzur bulasınız diye sizin için türünüzden eşler yaratması ve aranızda bir sevgi ve merhamet var etmesi de onun varlığının ve kudretinin delillerindendir. Şüphesiz bunda düşünen bir toplum için elbette ibretler vardır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo'yu Instagram'da takip edin. instagram.com/vavradyo Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Furkan Çınar. Nisa suresi 78 ila 81. ayetler.
3: Euzu billahi mineşşeytanirracim.

0: olmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Nerede olursanız olun, sağlam ve tahkim edilmiş kaleler içinde bulunsanız bile ölüm size ulaşacaktır. Onlara bir iyilik gelirse bu Allah'tandır derler. Onlara bir kötülük gelirse bu senin yüzündendir derler. Ey Muhammed, de ki hepsi Allah'tandır. Bu topluma ne oluyor ki neredeyse hiçbir sözü anlamıyorlar. Sana ne iyilik gelirse Allah'tandır. Sana ne kötülük gelirse kendindendir. Ey Muhammed, seni insanlara bir peygamber olarak gönderdik. Şahit olarak Allah yeter. Kim peygambere itaat ederse Allah'a itaat etmiş olur. Kim yüz çevirirse bilsin ki biz seni onlara bekçi göndermedik. Sana baş üstüne derler. Fakat senin yanından çıktıklarında içlerinden bir takımı geceleyin senin gündüz söylediklerinin aksini kurarlar. Allah onların geceleyin kurduklarını yazmaktadır. Sen onlara aldırma. Allah'a tevekkül et. Vekil olarak Allah yeter. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an pusuladır.
2: Bu Kur'an ayetlerini düşünsünler ve akıl sahipleri öğüt alsınlar diye sana indirdiğimiz mübarek bir kitaptır.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi. Aşr-ı Şerif. Okuyan Gürkan Çiğdem. İhlas Suresi.

0: أكبر. صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki, O Allah'tır, bir tektir. Allah Samet'tir. Her şey O'na muhtaçtır, O hiçbir şeye muhtaç değildir. O'ndan çocuk olmamıştır, kimsenin babası değildir. Kendisi de doğmamıştır, kimsenin çocuğu değildir. Hiçbir şey O'na denk ve benzer değildir. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Hayat bir

0: koşuşturmaca. Zamansa hızla geçiyor. İş hayatı, sosyal hayat, özel hayat, tükenmek bilmez dertler var. İşte tam bu sırada
1: sabah akşam Rablerine onun rızasını dileyerek dua edenlerle birlikte ol. Dünya hayatının zinetini arzu edip de gözlerini onlardan ayırma. Kalbini bizi anmaktan gafil kıldığımız boş arzularına uymuş ve işi hep aşırılık olmuş kimselere boyun eğme.
0: En son ne zaman kitabına vakit ayırdın?
2: Tâsîn. Bunlar Kur'an'ın apaçık bir kitabın ayetleridir. Kur'an, namazı dosdoğru kılan, zekatı veren ve ahirete de kesin olarak inanan müminler için bir hidayet rehberi ve bir müjdedir.
0: En son ne zaman ilahi kelama kulak verdin?
3: Andolsun, öğüt alsınlar diye biz bu Kur'an'da insanlar için her türlü misali verdik.
0: Dinlemek için Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
4: Kavramların hakikati.
0: Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de savaş kavramıyla ilgili şu ayetler beyan buyurulmaktadır.
5: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
0: Ahzab suresi 20.
6: Düşman birliklerinin gitmediğini sanıyorlar. Düşman birlikleri bir daha gelecek olsa isterler ki çölde bedevilerin arasında bulunsunlar da size dair haberleri gidip gelenlerden sorsunlar. İçinizde bulunsalardı da pek azı savaşırlardı.
0: Ahzab suresi 25 ve 26.
7: Allah inkar edenleri hiçbir hayra ulaşmaksızın kin ve öfkeleriyle geri çevirdi. Allah savaşta müminlere kafi geldi. Allah kuvvetlidir, mutlak güç sahibidir. Allah kitap ehlinden olup müşriklere yardım edenleri kalelerinden indirdi ve kalplerine büyük bir korku saldı. Siz onların bir kısmını öldürüyor, bir kısmını da esir ediyordunuz.
0: Muhammed suresi 20.
8: İnananlar keşke bir sure indirilse derler. Fakat hükmü apaçık bir sure indirilip de onda savaştan söz edilince kalplerinde hastalık olanların ölüm baygınlığına girmiş kimsenin bakışı gibi sana baktıklarını görürsün. O da onlara pek yakındır.
0: Hac suresi 39 ve 40.
9: Kendilerine savaş açılan Müslümanlara zulme uğramaları sebebiyle cihat için izin verildi. Şüphe yok ki Allah'ın onlara yardım etmeye gücü yeter. Onlar haksız yere sırf Rabbimiz Allah'tır demelerinden dolayı yurtlarından çıkarılmış kimselerdir. Eğer Allah'ın insanların bir kısmını bir kısmıyla def etmesi olmasaydı, İçlerinde Allah'ın adı çok anılan manastırlar, kiliseler, havralar ve mescitler muhakkak yerle bir edilirdi. Şüphesiz ki Allah kendi dinine yardım edene mutlaka yardım eder. Şüphesiz ki Allah çok kuvvetlidir, mutlak güç sahibidir.
0: Enfal suresi 65 ve 67.
2: Ey peygamber! Müminleri savaşa teşvik et. Eğer içinizde sabırlı 20 kişi bulunursa 200 kişiye galip gelirler. Eğer içinizde sabırlı 100 kişi bulunursa inkar edenlerden 1000 kişiye galip gelirler. Çünkü onlar anlamayan bir kavimdir. Yeryüzünde düşmanı tamamıyla sindirip hakim duruma gelmedikçe hiçbir peygambere esir almak yakışmaz. Siz geçici dünya menfaatini istiyorsunuz.

0: Halbuki Allah ahireti kazanmanızı istiyor. Allah mutlak güç sahibidir. Hüküm ve hikmet sahibidir.
1: Azim olan Allah doğru söyledi. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey İsrailoğulları! Size verdiğim nimetimi ve bir zamanlar sizi cümle aleme üstün tuttuğumu hatırlayın. Kimsenin kimse namına bir şey ödemeyeceği, hiç kimseden fidye alınmayacağı, kimseye şefaatin, aracılığın yarar sağlamayacağı ve hiç kimsenin hiçbir taraftan yardım göremeyeceği günden sakının. Bir zaman Rabbi İbrahim'i bir takım emirlerle sınamış. İbrahim onların hepsini yerine getirmiş de Rabbi şöyle buyurmuştu: "Ben seni insanlara önder yapacağım." İbrahim de "Soyumdan da önderler yap ya Rabbi" demişti. Bunun üzerine Rabbi, "Benim ahdim verdiğim söz zalimleri kapsamaz" demişti. Hani biz Kabe'yi insanlara toplantı ve güven yeri kılmıştık. Siz de makamı İbrahim'den kendinize bir namaz yeri edinin. İbrahim ve İsmail'e şöyle emretmiştik: "Tavaf edenler, kendini ibadete verenler, ruku ve secde edenler için evimi, Kabe'yi tertemiz tutun." Hani İbrahim, "Rabbim, bu şehri güvenli bir şehir kıl. Halkından Allah'a ve ahiret gününe iman edenleri her türlü ürünle rızıklandır."

0: Allah'ındır demişti. Allah da inkar edeni bile az bir süre bu geçici kısa hayatta rızıklandırır, sonra onu cehennem azabına girmek zorunda bırakırım. Ne kötü varılacak yerdir orası demişti. Hani İbrahim İsmail'le birlikte evin, Kabe'nin temellerini yükseltiyor. Ey Rabbimiz, bizden kabul buyur. Şüphesiz sen hakkıyla işitensin, hakkıyla bilensin diyorlardı. Rabbimiz, bizi sana teslim olmuş kimseler kıl. Soyumuzdan da sana teslim olmuş bir ümmet kıl. Bize ibadet yerlerini ve ilkelerini göster. Tövbemizi kabul et. Çünkü sen tövbeleri çok kabul edensin, çok merhametli olansın. Ey Rabbimiz, içlerinden onlara bir peygamber gönder. Onlara ayetlerini okusun, kitabı ve hikmeti öğretsin ve onları her kötülükten arındırsın. Şüphesiz sen mutlak güç sahibisin. Hüküm ve hikmet sahibisin. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Af ve mağfiret kapısından girdik içeri. Gönlümüzden dile dökülür duaları.

0: Ya Rab, Yusuf'un hasretinden gözlerini kaybeden Hazreti Yakub'un hasretiyle niyaz ediyoruz. İnnemâ eşkû bethî ve hüznî ilallah ve a'lemu minallâhi mâ lâ ta'lemûn. Sıkıntılarımızı, keder ve hüzünlerimizi sadece sana arz ediyoruz Allah'ım. Bizleri sıkıntılarımızdan, keder ve hüzünlerimizden kurtar Allah'ım. Ya Rab, güzelliğin timsali, iffetin timsali, Yusuf'un yakarışlarıyla yalvarıyoruz sana. Teveffeni muslimen ve elhikni bissalihin. Bizlere Müslüman olarak ruhumuzu teslim etmeyi lütfeyle Allah'ım. Bizleri salih kullarının zümresine ilhak eyle Allah'ım.
1: Buluşmak için Vav Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Ercan Kiraz. Enfal Suresi 20 ila 25. Ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Allah ve Resulüne itaat edin. Söylediklerini işittiğiniz halde ondan yüz çevirmeyin. Duymadıkları halde duyduk diyenler gibi de olmayın. Allah katında canlıların en aşağı derecede olanları sağır, dilsiz ve düşünemez olanlarıdır. Allah onlarda, inkarcılarda bir hayır görseydi, elbette kendilerine işittirirdi. Eğer işittirseydi, yine reddederek yüz çevirirlerdi. Ey iman edenler! Sizi hayat verecek şeylere çağırdıklarında, Allah ve Resulünün çağrısına uyun ve şüphesiz bilin ki, Allah kişiyle kalbinin arasına girer. Unutmayın ki, onun huzuruna götürüleceksiniz. Sadece içinizden zulmedenlere dokunmakla kalmayacak olan fitneden sakının ve bilin ki Allah'ın cezası şiddetlidir. Azim olan Allah doğruyu söyledi.
2: Sahabiler Efendimizin talebesi bizim hocamızdır. Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir'in akıcı üslubuyla Sahabeden 101 Hatıra her gün saat 16.30'da Vav Radyo'da.
3: Aşr-ı Şerif. Okuyan Halit Altun Kaynak. Zümer Suresi 53 ila 63. Ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki, ey kendilerinin aleyhine aşırı giden kullarım, Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin. Şüphesiz Allah bütün günahları affeder. Çünkü O çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Azap size gelmeden önce Rabbinize dönün ve ona teslim olun. Sonra size yardım edilmez. Farkında olmadan azap size ansızın gelmeden önce Rabbinizden size indirilenin en güzeline uyun ki kişi Allah'ın yanında işlediğim kusurlardan dolayı vay halime, gerçekten ben alay edenlerdendim demesin. Yahut Allah beni doğru yola iletseydi elbette ona karşı gelmekten sakınanlardan olurdum demesin. Yahut azabı gördüğünde keşke benim için dünyaya bir dönüş daha olsa da iyilik yapanlardan olsam demesin. Allah şöyle diyecek: hayır, öyle değil. Ayetlerim sana geldi de sen onları yalanladın, büyüklük tasladın ve inkarcılardan oldun. Kıyamet günü Allah'a karşı yalan söyleyenleri görürsün. Yüzleri kapkara kesilmiştir. Büyüklük taslayanlar için cehennemde bir yer mi yok? Allah kendisine karşı gelmekten sakınanları başarıları sebebiyle kurtarır. Onlara kötülük dokunmaz. Onlar üzülmezler de. Allah her şeyin yaratıcısıdır. O her şeye vekildir. Göklerin ve yerin anahtarları O'nundur. Allah'ın ayetlerini inkar edenler var ya, işte onlar ziyana uğrayanların ta kendileridir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo'yu Turkuaz Radyolar mobil uygulamasını ücretsiz indirerek telefonunuzdan dinleyebilirsiniz. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Abdurrahman Sadyen. Nas Suresi.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki, cinlerden ve insanlardan, insanların kalplerine vesvese veren sinsi vesvesecinin kötülüğünden, insanların Rabbine, insanların Melikine, insanların ilahına sığınırım. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Çankırı 107.4, Çorum 105.2, Denizli 105.2, Kütahya 91.7, Düzce 106.7, Gümüşhane 97, Hakkari 105.2. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi. Sahabeden 101 Hatıra. Yazan Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir. Seslendiren Ercan Demirer.
2: Sadaka yerine geçer mi? Ashab-ı kiramdan Abdullah İbni Mesud radıyallahu anh'ın eşi Zeynep es-Sekafiye anlatıyor. Bir gün Mescid-i Nebevi'deydim. Ey kadınlar! Süs eşyanızdan bile olsa sadakanızı veriniz buyurdu. Zaten ben kocama ve kardeşimin yetimlerine yardım ederdim. Resul-ü Ekrem'in bu emrini duyunca kocam Abdullah İbni Mesud'a dedim ki, sen eli dar bir adamsın. Peygamber Efendimiz bize sadaka vermemizi emretti. Ona git de bir soru ver. Sadakamı sana ve kardeşimin yetimlerine vermekle bu emri yerine getiriyor muyum? Getiriyorsam ne âlâ. Değilse başkasına yardım edeyim dedim. Abdullah, git kendin sor deyince ben de gittim. Hazreti Peygamber'in kapısına varınca Ensar'dan Zeynep adlı bir kadının orada beklediğini gördüm. Meğer onun derdi de benimkinin aynıymış. Peygamber Efendimizin huzuruna girmeye pek de çekinirdik. O sırada içeriden Bilal çıkıverince ona, Hazreti Peygamber'e git de kapıda iki kadın bekliyor. Kocalarıyla kendi yetimlerine verecekleri sadakanın kabul olup olmadığını soruyorlar de. Ama bizim kim olduğumuzu söyleme dedik. Bilal hemen Resul-i Ekrem'in huzuruna girerek meseleyi anlatmış. Allah'ın elçisi kim onlar diye sormuş. Bilal-i Habeşi de Ensar'dan bir kadınla Zeynep demiş. Peygamber Efendimiz hangi Zeynep'miş o diye tekrar sormuş. Bilal de Abdullah'ın karısı demiş. Bunun üzerine Allah'ın elçisi şu cevabı vermiş. Onlar yakınlarına yardım etmekle iki sevap birden kazanıyorlar. Biri akrabasını görüp gözetme sevabı, diğeri de sadaka sevabı.

Radyo Aşr-ı Şerif Okuyan Ali Derman Taha Suresi 124 ila 135. Ayetler.

فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد

أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا زهرة

0: فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى. صدق الله ربنا الأعلى.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Her kim de benim zikrimden, Kur'an'dan yüz çevirirse, mutlaka ona dar bir geçim vardır. Bir de onu kıyamet gününde kör olarak haşrederiz. O da şöyle der: Rabbim, dünyada gören bir kimse olduğum halde niçin beni kör olarak haşrettin? Allah, evet öyle. Ayetlerimiz sana geldi de sen onları unuttun. Aynı şekilde bugün de sen unutuluyorsun, der. Haddi aşan ve Rabbinin ayetlerine inanmayanları işte böyle cezalandırırız. Şüphesiz ahiret azabı daha şiddetli ve daha kalıcıdır. Yurtlarında dolaşıp durdukları, kendilerinden önceki nice nesilleri helak etmiş olmamız

0: onları doğru yola iletmedi mi? Şüphesiz bunda akıl sahipleri için ibretler vardır. Rabbin tarafından daha önce söylenmiş bir hüküm ve belirlenmiş bir süre olmasaydı, onlar da hemen cezalandırılırlardı. O halde onların söylediklerine sabret ve güneşin doğuşundan ve batışından önce Rabbini hamdle tesbih et. Gece vakitlerinde ve gündüzün uçlarında da tesbih et ki hoşnut olasın. Onlardan bazı kesimlere kendilerini sınamak için dünya hayatının süsü olarak verdiğimiz şeylere gözünü dikme. Rabbinin rızkı daha hayırlı ve daha kalıcıdır. Ailene namazı emret ve kendin de ona devam et. Senden rızık istemiyoruz. Sana da biz rızık veriyoruz. Güzel sonuç Allah'a karşı gelmekten sakınanlarındır. İnanmayanlar, doğru söylediğine dair bize Rabbinden açık bir delil, bir mucize getirse ya, dediler. Önceki kitaplarda olanların apaçık delili olan Kur'an onlara gelmedi mi? Eğer biz onları o Kur'an'dan önce bir azapla helak etseydik, mutlaka, ey Rabbimiz, keşke bize bir peygamber gönderseydin de alçalıp rezil olmadan önce ayetlerine uysaydık, derlerdi. Ey Muhammed, de ki, herkes beklemektedir, siz de bekleyin. Yakında kimin düz yolun sahipleri olduğunu, kimin doğru yolu bulduğunu bileceksiniz. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an müjdedir. Gerçekten bu Kur'an en doğru olan yola götürür ve iyi işler yapan müminler için büyük bir mükafat olduğunu ve ahirete inanmayanlar için elem dolu bir azap hazırladığımızı müjdeler.
2: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Aşrı Şerif. Okuyan Ali Derman. Yunus Suresi 71 ila 76. ayet.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Nuh'un haberini onlara oku. Hani o bir vakit kavmine şöyle demişti: Ey kavmim, eğer benim konumum ve Allah'ın ayetleriyle öğüt vermem size ağır geliyorsa, biliniz ki ben sadece Allah'a dayanıp güvenmişim. Artık siz de bana ne yapacağınızı ortaklarınızla beraber kararlaştırın ki işiniz size dert olmasın. Bundan sonra bana hükmünüzü uygulayın. Bana mühlet de vermeyin. Eğer yüz çeviriyorsanız, sizden zaten hiçbir ücret istemedim. Benim ücretim ancak Allah'a aittir. Bana Müslümanlardan olmam emredildi. Onu yine de yalanladılar. Biz de onu ve onunla beraber gemide bulunanları kurtardık ve onları ötekilerin yerine geçirdik. Ayetlerimizi yalanlayanları da suda boğduk. Bak, uyarılan fakat söz anlamayanların sonu nasıl oldu? Sonra onun ardından birçok peygamberi kendi toplumlarına gönderdik. Onlara apaçık mucizeler getirdiler. Fakat onlar önceden yalanlamakta oldukları şeye inanacak değillerdi. İşte biz haddi aşanların kalplerini böylece mühürleriz. Sonra bunları

0: Ardından Firavun'la ileri gelenlerine Musa ve Harun'u mucizelerimizle gönderdik. Ama büyüklük tasladılar ve suçlu bir toplum oldular. Katımızdan kendilerine hak, mucize gelince şüphesiz bu apaçık bir sihirdir dediler. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an-ı Kerim'in deryasında saklı incileri keşfetmek, varlığın hikmetine dair işaretleri idrak etmek isteyenleri, derinlerde açılan mana kapılarından geçmeye, kelamın engin ikliminde tefekküre davet ediyoruz. İlk kapsamlı tasavvufi tefsirlerden Abdülkerim Kuşeyri'nin Letaiful İşarat tefsiri, Profesör Doktor Ekrem Demirli'nin çevirisiyle sizlerle buluşuyor. İlahi kelamın sırları her gün saat 17.30'da Vav Radyo'da.
2: Kavramların hakikati.
3: Yüce Rabbimiz Allah Celle Celaluhu, Peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi pek çok ayette zikretmiş, Hazreti Muhammed'in elçi olarak gönderilişi, beşer oluşu, alemlere rahmet oluşu, bütün insanlara gönderilişi, zorba olmayışı, en üstün ahlaka sahip oluşu, ıslahçı oluşu, müminlere öz canlarından daha yakın oluşu, tebliğ görevini adaletle yapması, Hazreti Peygamber'e saygının önemi, sözünün vahiy olduğu, tevazu sahibi olduğu, ümmetine düşkünlüğü gibi pek çok hususu ayetlerinde beyan etmiştir.
4: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
3: Ahzab suresi 21. ayet.
5: Andolsun Allah'ın Resulü'nde sizin için Allah'a ve ahiret gününe kavuşmayı uman, Allah'ı çok zikreden kimseler için güzel bir örnek vardır.
3: Fatır suresi 19-26. ayetler.
6: Körle gören bir olmaz, karanlıklarla aydınlık bir olmaz, gölgeyle sıcaklık bir olmaz, dirilerle ölüler de bir olmaz. Allah dilediğine işittirir. Sen kabirde bulunanlara işittirecek değilsin. Sen ancak bir uyarıcısın. Şüphesiz biz seni müjdeleyici ve uyarıcı olarak hak ile gönderdik. Hiçbir ümmet yoktur ki aralarında bir uyarıcı gelip geçmiş olmasın. Ey Muhammed! Eğer seni yalanlıyorlarsa bil ki onlardan öncekiler de peygamberlerini yalanlamışlardı. Oysa peygamberleri onlara apaçık delilleri, sahifeleri ve aydınlatıcı kitabı getirmişlerdi. Sonra ben inkar edenleri yakaladım. Beni inkar etmenin sonucu nasıl oldu?
3: Fetih suresi 10. ayet.
7: Sana biat edenler ancak Allah'a biat etmiş olurlar. Allah'ın eli onların evlerinin üzerindedir. Verdiği sözden dönen kendi aleyhine dönmüş olur. Allah'a verdiği sözü yerine getirene Allah büyük bir mükafat verecektir.
3: Tahrim suresi 9. ayet.
8: Ey peygamber, kafirlere ve münafıklara karşı cihad et. Onlara karşı sert davran. Onların varacağı yer cehennemdir. Ne kötü varılacak yerdir orası.
0: Azim olan Allah doğru söyledi.
9: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Radio. Aşr-ı Şerif. Okuyan Furkan Tıraşçı. Fussilet Suresi 30 ila 36. Ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şüphesiz Rabbimiz Allah'tır deyip de sonra dosdoğru olanlar var ya, onların üzerlerine akın akın melekler iner ve derler ki, korkmayın, üzülmeyin, size dünyadayken vaat edilmekte olan cennetle sevinin. Biz dünya hayatında da ahirette de sizin dostlarınızız. Çok bağışlayan ve çok merhametli olan Allah'tan bir ağırlama olarak orada canlarınızın çektiği her şey var. İstediğiniz her şey orada sizin için var. Allah'a çağıran, salih amel işleyen ve kuşkusuz ben Müslümanlardanım diyenden daha güzel sözlü kimdir? İyilikle kötülük bir olmaz. Kötülüğü en güzel bir şekilde sal. Bir de bakarsın ki seninle arasında düşmanlık bulunan kimse sanki sıcak bir dost oluvermiştir. Bu güzel davranışa ancak sabredenler kavuşturulur. Buna ancak hayırdan ve olgunluktan büyük payı olanlar kavuşturulur. Eğer şeytandan gelen bir düşünce seni dürtecek olsa hemen Allah'a sığın. Çünkü O hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Vakit Allah'a yalvarmanın vaktidir. Ellerimizi sana açtık. Rahmetini bekliyoruz ya Rabbi.

0: Ya Rab, Ya Rab, ellerimizi semaya, dillerimizi duaya, gönüllerimizi şefkat ve merhametine açtık. Peygamberlerin, mazlumların ve muhtaçların dualarına icabet ettiğin gibi şu anda yaptığımız dualarımızı kabul eyle Allah'ım.
1: Kabul eyle Allah'ım.
0: Allah'ım, bizleri umduklarımıza nail, korktuklarımızdan emin eyle. Gazabından rızana, azabından affına sığınıyoruz. Bizleri muhafaza eyle Allah'ım. Huzurunda ellerini açarak amin diyen kardeşlerimizi iki cihanda aziz eyle Allah'ım.
1: Aziz eyle Allah'ım.
2: Dualarda buluşmak için Vav Radyo.
3: Aşr-ı Şerif. Okuyan Fatih Kılıçoğlu. Bakara Suresi.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hac ayları bilinen aylardır. Kim o aylarda hacca başlarsa artık ona hacda cinsel ilişki, günaha sapmak, kavga etmek yoktur. Siz ne hayır yaparsanız Allah onu bilir. Ahiret için azık toplayın. Kuşkusuz azığın en hayırlısı takva, Allah'a karşı gelmekten sakınmadır. Ey akıl sahipleri, bana karşı gelmekten sakının. Hac mevsiminde ticaret yaparak Rabbinizin lütuf ve keremini istemekte size bir günah yoktur. Arafat'tan ayrılıp sel gibi Müzdelife'ye akın ettiğinizde Meş'ari Haram'da Allah'ı zikredin. Onu size gösterdiği gibi zikredin. Doğrusu siz onun yol göstermesinden önce yolunu şaşırmışlardan idiniz. Sonra insanların akın ettiği yerden siz de akın edin ve Allah'tan bağışlanma dileyin. Şüphesiz Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Hac ibadetinizi bitirdiğinizde artık cahiliye döneminde atalarınızı andığınız gibi, hatta ondan da kuvvetli bir anışla Allah'ı anın. İnsanlardan "Ey Rabbimiz, bize vereceğini bu dünyada ver" diyenler vardır. Bunların ahirette bir nasibi yoktur. Onlardan "Rabbimiz, bize dünyada da iyilik ver, ahirette de iyilik ver ve bizi ateş azabından koru" diyenler de vardır. İşte onlara kazandıklarından bir nasip vardır. Allah hesabı pek çabuk görendir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an-ı Kerim meali Mav Radyo'da. Diyanet İşleri Başkanlığı Kur'an Yolu meallerini Türkiye'nin önde gelen tiyatro ve seslendirme sanatçılarının sesinden günün her saati radyomuzda dinleyebilir, dilerseniz podcast olarak da istediğiniz zaman, istediğiniz yerde web sitemizden ve uygulamalarımız üzerinden de ulaşabilirsiniz.
2: Mav Radyo, Kur'an'ın sesi. Aşr-ı Şerif. Okuyan Ferruh Muştuer. Yusuf Suresi 7 ila 18. ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Andolsun Yusuf ve kardeşlerinde hakikati arayıp soranlar için ibretler vardır. Kardeşleri dediler ki, biz güçlü bir topluluk olduğumuz halde Yusuf ve kardeşi Bünyamin babamıza bizden daha sevgilidir. Doğrusu babamız açık bir yanılgı içindedir. Yusuf'u öldürün veya onu bir yere atın ki babanız sadece size yönelsin. Ondan sonra tövbe edip salih kimseler olursunuz. Onlardan bir sözcü, Yusuf'u öldürmeyin. Onu bir kuyunun dibine bırakın ki geçen kervanlardan biri onu bulup alsın. Eğer yapacaksanız böyle yapın dedi. Babalarına şöyle dediler, ey babamız, Yusuf hakkında bize neden güvenmiyorsun? Halbuki biz onun iyiliğini isteyen kişileriz. Yarın onu bizimle beraber gönder de gezip oynasın. Şüphesiz biz onu koruruz. Babaları, doğrusu onu götürmeniz beni üzer. Siz ondan habersiz iken onu kurt yer diye korkuyorum. Onlar da, andolsun biz kuvvetli bir topluluk iken onu kurt yerse o takdirde biz gerçekten hüsrana uğramış oluruz dediler. Yusuf'u götürüp kuyunun dibine bırakmaya karar verdikleri zaman biz de ona, andolsun senin Yusuf olduğunun farkında değillerken onların bu işlerini sen kendilerine haber vereceksin diye vahyettik. Yusuf'u kuyuya bırakıp akşamleyin ağlayarak babalarına geldiler. Ey babamız, biz yarışa girmiştik. Yusuf'u da eşyamızın yanında bırakmıştık. Bir de ne görelim? Onu kurt yemiş. Her ne kadar doğru söylesek de sen bize inanmazsın dediler. Bir de üzerine sahte kan bulaştırılmış gömleğini getirdiler. Yakup dedi ki, hayır, nefisleriniz sizi aldatıp böyle bir işe sürükledi. Artık bana düşen güzel bir sabırdır. Anlattıklarınıza karşı yardımı istenilecek de ancak Allah'tır. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Vav Radyo her yerde sizinle. Tunceli 95.5, Uşak 105.

3. Van 107, Yozgat 97.3, Zonguldak 103.5. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radio, Kur'an'ın sesi. İlahi Kelamın Sırları. Eser Abdülkerim Kuşeyri. Çeviri Profesör Doktor Ekrem Demirli. Seslendiren Ahmet Cihat Sancar.

Kehf suresi 19. ayet. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Birbirlerine sorsunlar diye onları uyandırdık. İçlerinden biri ne kadar kaldınız dedi. Bir gün veya daha az bir müddet kaldık dediler. Ne kadar kaldığınızı Rabbiniz daha iyi bilir. Şimdi siz birinizi şu gümüş parayla kente gönderin de baksın. Şehir halkından hangisinin yiyeceği daha temiz ve lezzetliyse ondan size bir rızık getirsin. Ayrıca çok nazik davransın da dikkat çekmesin ve sizi hiç kimseye sezdirmesin. Onlar kalış sürelerini azımsadılar. Halbuki uzun süre kalmışlardı. Onlar kendilerinden çekilip alınmış. Hallerinin tafsilatı hakkında bir bilgileri de yoktu. Şair şöyle demişti. Bilmiyorum ki gecem uzun mu değil mi? Kendinden geçmiş biri bunu nasıl bilsin? Kendimi gecemin uzun oluşuna verecek olsam, yalnız kaldığımda yıldızları seyrederdim. Bir yoruma göre vuslat günleri uzun olsa bile, onların nezdinde pek azdı. Hal bunun tersi olsaydı durum onun aksi olurdu. Şair şöyle demiştir. Senin sabahın sarhoşluk, akşamın sarhoşluk. Uyuyup kaldın, mutluluk günleri pek az. Ne kadar kaldığınızı Rabbiniz daha iyi bilir çünkü sizi yerleştirdiği bu mekanı size tahsis eden O'dur. Şimdi siz birinizi şu gümüş parayla kente gönderin de baksın şehir halkından hangisinin yiyeceği daha temiz ve lezzetliyse ondan size bir rızık getirsin. Ayrıca çok nazik davransın da dikkat çekmesin ve sizi hiç kimseye sezdirmesin. Onlar kendilerinden alınmış oldukları sürece yeme içme veya nefsin herhangi bir niteliğiyle ilgili talepleri yoktu. Temyiz ve ayrıştırma haline döndüklerinde ise durumlarını fark eder etmez yemek aramaya başladılar. Burada insanların şiddetle yemeğe muhtaç olmalarıyla ilgili bir delil vardır. Ayrıca çok nazik davransın da dikkat çekmesin ve sizi hiçbir kimseye sakın sezdirmesin. Onlar alışveriş yapacağı kişi ondan bir şey sezmesin diye birbirlerine güzel huy ve nezakete uygun bir şekilde tavsiyelerde bulundular. Bir yoruma göre kendileri için yemek alacak kişiye en hoş ve temiz şeyi almalarını söylemişlerdir. Marifet ehli olana elbisenin kabası, yiyeceklerin de müptezeli yakışmaz. Bir yoruma göre mücahade ve riyazet ehlinin yemekleri kaba olduğu gibi elbiseleri de kabadır. Marifet mertebesine ulaşana ise her şeyin latif olanı uygundur. Öyle biri ancak hoş ve tatlı olanla ünsiyet edebilir. Kehf suresi 20. ayet. Eğer ellerine geçirirlerse sizi mutlaka taşlayarak öldürürler veya kendi dinlerine döndürürler. O zaman siz dünyada da ahirette de asla kurtuluşa eremezsiniz. Onlar kendi aralarında sırlarını yabancılardan gizlemeyi konuştular. Kendilerine ve hallerine muttali oldukları takdirde ya öldürerek, ya döverek, ya da ellerine geçen türlü imkanlarla onlara karşı duracaklarını anlamışlardır. Yabancılar onları ancak kendilerinden uzaklaşmış oldukları inanca döndürmekle razı olacaklardı. Kendi evi yanan kişi, başkasının evi yanmadan rahata ermez. Bir yoruma göre ebrar, yani iyilerin özelliği, sırlarını başkalarından muhafaza etmeleridir. Kim düşmanlarına sırrını ishar ederse,

0: Sözlerinde üstün gelen müminler, üzerlerine muhakkak bir mescit yapacağız dediler. Allah onların hikayelerini vakit sahiplerine ishar edince, Ashab-ı Kehf'in hallerini sonra gelenler için ibret eylemiş, böylece onları insanlara göstermişti. Allah'a iman eden kişinin yakini imanı, devamlı olan adete aykırı bir durumu görmekle kuvvetlenir. Sonra Allah onları bulundukları önceki hal üzerine döndürdü. Onlar temyiz halinden alınmış, temyiz güçlerini yitirmiş, Allah'ın irade ettiği hale, onun kabzasında halden hale girmiş, onlara keşfedilen işlere tevdi edilmiş, Hakk'ın varlığında kendilerinden geçmişlerdi. Kehf Suresi 22. Ayet. Ashab-ı Kehf'in sayılarında ihtilaf edenlerden bazıları, mağara ehli üçtür, dördüncüleri köpekleridir derler. Yahut beştir, altıncıları köpekleridir derler. Yahut yedidir, sekizincileri köpekleridir derler. De ki, onların sayısını en iyi bilen Rabbimdir. Onları pek az kimseden başkası bilmez. Bunun için onlar hakkında bu kısaca anlatılanın dışında kimseyle tartışma ve onlar hakkında kimseye bir şey sorma. Allah insanların bilgisinin onların sayılarını tespitte yetersiz olduğunu bildirmiştir. Allah'tan başkasının bilemeyeceği halleri ise onların sır ve kalplerindedir. Böyleyken insanlar o halleri nasıl öğrenebilir ki? Onların sayıları insanlara belirsiz kaldı. Halbuki sayıları zorunlu olarak bilinir. Onlar gözle idrak edilmez. Bir yoruma göre köpek, Allah kendilerini her zikrettiğinde onlarla beraber köpeği de zikrettiğinden saadete erdi. Allah onları zikrettiğinde köpeği de aralarında zikrettiği için köpek onlarla sayıldı. De ki, onların sayısını en iyi bilen Rabbimdir. Onları pek az kimseden başkası bilmez. Allah'ın velilerinden oldukları için onları ancak kulların seçkinleri ve hal bakımından onlara yakın olanlar bilebilir. Binaenaleyh, onlar gayret perdesi altında ve örtü ardında gizlenmiş kimselerdir. Yabancılar onlara muttali olamaz. Onlara ancak az sayıda kişi bilir. Çünkü Allah velilerini yabancılardan gizler. Onlara ancak hakikat ehli bilebilir. Yabancılar yakınları bilemeyeceği gibi, yakınların halleri de yakınlara benzemez. Bu taifenin şeyhleri böyle demiştir. Sufiler bir evin ahalisidir. Aralarına başkası giremez. Onlar hakkında kimseden bir şey sorma. Onlardan uzak olanlar kendilerini bilmediği gibi, onları bilmeyen kişi de onların durumlarına rehberlik edemez. Bulundukları halde bilgisi kaybolmuş kişilerin soru sorması doğru değildir. Bir kimsenin kalbi velilerin sevgisinin mahalli değilse, onun dili onları zikretmeye uygun değildir.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Erkan Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Ali Tel. Zümer Suresi 71 ila 75. Ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İnkar edenler grup grup cehenneme sevk edilirler. Cehenneme vardıklarında oranın kapıları açılır ve cehennem bekçileri onlara şöyle derler: size içinizden Rabbinizin ayetlerini size okuyan ve bugününüze kavuşacağınıza dair sizi uyaran peygamberler gelmedi mi? Onlar da evet geldi derler. Fakat inkarcılar hakkında azap sözü gerçekleşmiştir. Onlara şöyle denir: İçinde ebedi kalmak üzere cehennemin kapılarından girin. Büyüklük taslayanların kalacağı yer ne kötüdür. Rablerine karşı gelmekten sakınanlar da grup grup cennete sevk edilirler. Cennete vardıklarında oranın kapıları açılır ve cennet bekçileri onlara şöyle der: size selam olsun, tertemiz oldunuz. Hadi ebedi kalmak üzere buraya girin. Onlar şöyle derler: hamd, bize olan vaadini gerçekleştiren ve bizi cennetten dilediğimiz yere konmak üzere bu yurda varis kılan Allah'a mahsustur. Salih amel işleyenlerin mükafatı ne güzelmiş. Melekleri de Rablerini hamd ile tesbih edip yücelterek arşın etrafını kuşatmış halde görürsün. Artık kulların arasında adaletle hüküm verilmiş ve hamd, alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur denilmiştir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Türkiye'nin en geniş Kur'an-ı Kerim tilaveti arşivi. Seçkin hafızlar ve okuyucuların sesiyle. Sözlerin en güzeli her an sizlerle. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Abdurrahman Sadyen. Felak Suresi.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki, yarattığı şeylerin kötülüğünden, karanlığı çöktüğü zaman gecenin kötülüğünden, düğümlere üfleyenlerin kötülüğünden, haset ettiği zaman hasetçinin kötülüğünden, sabah aydınlığının Rabbine sığınırım. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an hükümleri açıklar.
2: Bu Kur'an Allah'tandır. Başkası tarafından uydurulmuş değildir. O kendisinden önceki kitapları, asıllarını doğrulamakta ve konulmuş olan hükümleri açıklamaktadır. Bunda kuşku yoktur. O, alemlerin Rabbindendir.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi. Aşr-ı Şerif. Okuyan Alpcan Çelik. İnsan Suresi 23 ila 31. Ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şüphe yok ki Kur'an'ı sana elbette biz indirdik. Biz. O halde Rabbinin hükmüne sabret. Onlardan hiçbir günahkara ve hiçbir nanköre itaat etme. Sabah akşam Rabbinin adını an. Gecenin bir kısmında ona secde et. Geceliğin de onu uzun uzadıya tesbih et. Şunlar, inanmayanlar dünyayı tercih ediyorlar ve çetin bir günü arkalarına atıyorlar. Onları biz yarattık ve eklemlerini birbirine biz bağladık. Dilediğimizde onları yok eder, yerlerine benzerlerini getiririz. İşte bu bir öğüttür. Dileyen Rabbine ulaştıran bir yol tutar. Allah'ın dilemesi olmadıkça siz dileyemezsiniz. Şüphesiz Allah hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. O dilediği kimseyi rahmetine sokar. Zalimlere ise elem dolu bir azap hazırlamıştır. Azim olan Allah doğru.
1: Vahyin aydınlığına açılan bir pencere. Kur'an'ın sesi. Vav Radyo.
2: Kavramların hakikati. Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de Musa aleyhisselamla kavmi İsrailoğulları arasında geçen kıssa şu ayetlerle bize beyan buyurulmaktadır.
3: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
2: Zariyat Suresi 38.
4: Musa kıssasında da ibret vardır. Hani biz onu açık bir delil ile Firavun'a göndermiştik.
2: Duhan Suresi 17.
5: Andolsun onlardan önce Firavun kavmini sınamıştık. Onlara değerli bir peygamber Musa gelmişti. O şöyle demişti: Allah'ın kullarını, esaret altındaki İsrailoğullarını bana teslim edin. Çünkü ben güvenilir bir peygamberim.
3: Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

sesi Wow Radyo. Aşrı Şerif. Okuyan Bünyamin Topçuoğlu. Araf Suresi 32 ila 34 ve 157. ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki, Allah'ın kulları için yarattığı ziyneti ve temiz rızkı kim haram kılmış? De ki, bunlar dünya hayatında müminler içindir. Kıyamet gününde ise yalnız onlara özgüdür. İşte bilen bir topluluk için ayetleri ayrı ayrı açıklıyoruz. De ki, Rabbim ancak açık ve gizli çirkin işleri, günahı, haksız saldırıyı, hakkında hiçbir delil indirmediği herhangi bir şeyi Allah'a ortak koşmanızı ve Allah'a karşı bilmediğiniz şeyleri söylemenizi haram kılmıştır. Her milletin belli bir eceli vardır. Onların eceli geldi mi, ne bir an geri kalabilirler ne de öne geçebilirler. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Onlar yanlarındaki Tevrat'ta ve İncil'de yazılı buldukları Resul'e, o ümmi peygambere uyan kimselerdir. O onlara iyiliği emreder. Onları kötülükten alıkoyar. Onlara iyi ve temiz şeyleri helal, kötü ve pis şeyleri haram kılar. Üzerlerindeki ağır yükleri ve zincirleri kaldırır. Ona iman edenler, ona saygı gösterenler, ona yardım edenler ve ona indirilen nura, Kur'an'a uyanlar var ya, işte onlar kurtuluşa erenlerdir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Hadis-i şeriflerde Allah'a sığınma duaları. En sevgilinin dilinde. Allah'ım, Allah'ım, açlıktan sana sığınırım. Çünkü açlık ne kötü bir arkadaştır. Hainlikten sana sığınırım. Çünkü hainlik ne kötü bir sırdaştır.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Beytullah Özdemir. Taha Suresi 124 ila 135. ayetler.

0: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Her kim de benim zikrimden, Kur'an'dan yüz çevirirse mutlaka ona dar bir geçim vardır. Bir de onu kıyamet gününde kör olarak haşrederiz. O da şöyle der: Rabbim, dünyada gören bir kimse olduğum halde niçin beni kör olarak haşrettin? Allah, evet, öyle. Ayetlerimiz sana geldi de sen onları unuttun. Aynı şekilde bugün de sen unutuluyorsun der. Haddi aşan ve Rabbinin ayetlerine inanmayanları işte böyle cezalandırırız. Şüphesiz ahiret azabı daha şiddetli ve daha kalıcıdır. Yurtlarında dolaşıp durdukları, kendilerinden önceki nice nesilleri helak etmiş olmamız onları doğru yola iletmedi mi? Şüphesiz bunda akıl sahipleri için ibretler vardır. Rabbin tarafından daha önce söylenmiş bir hüküm ve belirlenmiş bir süre olmasaydı onlar da hemen cezalandırılırlardı. O halde onların söylediklerine sabret ve güneşin doğuşundan ve batışından önce Rabbini hamd ile tesbih et. Gece vakitlerinde ve gündüzün uçlarında da tesbih et ki hoşnut olasın. Onlardan bazı kesimlere kendilerini sınamak için dünya hayatının süsü olarak verdiğimiz şeylere gözünü dikme. Rabbinin rızkı daha hayırlı ve daha kalıcıdır. Ailene namazı emret ve kendin de ona devam et. Senden rızık istemiyoruz. Sana da biz rızık veriyoruz. Güzel sonuç Allah'a karşı gelmekten sakınanlarındır. İnanmayanlar, doğru söylediğine dair bize Rabbinden açık bir delil, bir mucize getirse ya dediler. Önceki kitaplarda olanların apaçık delili olan Kur'an onlara gelmedi mi? Eğer biz onları o Kur'an'dan önce bir azapla helak etseydik, mutlaka ey Rabbimiz, keşke bize bir peygamber gönderseydin de alçalıp rezil olmadan önce ayetlerine uysaydık derlerdi. Ey Muhammed, de ki herkes beklemektedir. Siz de bekleyin. Yakında kimin düz yolun sahipleri olduğunu, kimin doğru yolu bulduğunu bileceksiniz. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: İlk peygamber Hazreti Adem'den son peygamber Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme kadar Kur'an-ı Kerim'de adı geçen peygamberlerin hayatları, tebliğleri ve mücadeleleri peygamberlerimizin izinden radyo belgeseliyle sizlerle buluşuyor. Peygamberlerimizin izinden her gün 18.30 ve 01.30'da Wow Radyo'da.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Furkan Çınar. Vakıa Suresi 57 ila 64. Ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Sizi biz yarattık, artık inansanıza. Akıttığınız meniyi düşündünüz mü? Onu siz mi yaratıyorsunuz, yoksa biz miyiz yaratan? Aranızda ölümü biz takdir ettik. Sizi benzerlerinizle değiştirmemiz ve bilemeyeceğiniz bir şekilde sizi yeniden var etmemiz hususunda bizim önümüze asla geçilemez. Hiç kuşkusuz ilk yaratılışınızı biliyorsunuz. Düşünüp ibret alsanıza. Ektiğiniz tohumu düşündünüz mü? Onu siz mi bitiriyorsunuz, yoksa biz miyiz bitiren? Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Kur'an huzur ve aydınlıktır.
3: Bu Kur'an ayetleri Rabbinizden gelen basiretlerdir. Gönül gözlerini aydınlatan nurlardır. İman edecek bir topluluk için bir hidayet kaynağı ve bir rahmettir.
4: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
5: Aşr-ı Şerif. Okuyan Bilal Yıldırım. Araf Suresi 59 ila 64. ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Andolsun Nuh'u kendi kavmine peygamber olarak gönderdik de, ey kavmim, Allah'a kulluk edin. Sizin için ondan başka hiçbir ilah yoktur. Şüphesiz ben sizin adınıza büyük bir günün azabından korkuyorum, dedi. Kavminin ileri gelenleri, biz seni açıkça bir sapıklık içinde görüyoruz, dediler. Nuh onlara şöyle dedi: ey kavmim, bende herhangi bir sapıklık yok. Aksine ben, alemlerin Rabbi tarafından gönderilmiş bir peygamberim. Ben size Rabbimin vahyettiklerini tebliğ ediyorum ve size nasihat ediyorum. Sizin bilmediğiniz şeyleri de Allah tarafından gelen vahiy ile biliyorum. Sizi uyarması ve sizin de Allah'a karşı gelmekten sakınıp rahmete ulaşmanız için içinizden bir adam aracılığıyla Rabbinizden size bir zikir, vahiy ve öğüt gelmesine şaştınız mı? Derken kavmi onu yalanladı. Biz de onu ve gemide onunla beraber bulunanları kurtardık. Ayetlerimizi yalanlayanları da suda boğduk. Çünkü onlar vicdanları hakka kapalı, kör bir kavim idiler. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Vav Radyo her yerde sizinle. Edirne 105.2, Gaziantep 105.3, Kahramanmaraş 104.2, Erzurum 100.5, Manisa 106.8, Samsun 87.7. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin hayatı. 2. bölüm. Mekke, davet ve bedelin ağırlığı. Peygamberimiz Safa tepesine çıkar ve Mekkelilere seslenir. Önce onlara güvenini hatırlatır. "Şu dağın arkasında bir ordu var desem bana inanır mısınız?" diye sorar. Onlar, "Evet inanırız, çünkü sen hiç yalan söylemedin," derler. İşte o güvenin üzerine mesaj gelir. Allah birdir, ahiret vardır, hesap vardır. Fakat bu çağrı Mekke'nin kurulu düzenine dokunur. Putlara, sömürüye, kabile üstünlüğüne ve haksız kazanca meydan okur. Bu yüzden ilk karşı çıkış en yakından yükselir. Ardından baskı, hakaret ve işkence dönemi başlar. Bilal-i Habeşi, Habbab bin Eret, Ammar, Yasir ailesi ve daha nice ilk Müslüman, imanlarının bedelini ağır imtihanlarla öder. Kur'an okunmasına bile tahammül edilemeyen bir ortam oluşur. Müslümanlar çoğu zaman Erkam'ın evinde gizlice toplanır. Ama hakikat baskıya rağmen yayılır. Ebu Zer Mekke'ye gelir ve günlerce Peygamberimizi arar. Dinlemek bile cesaret ister. Tufeyl bin Amr'a, "Onu sakın dinleme," derler. O önce kulaklarını kapatır, sonra kendi kendine, "Ben akıllı bir insanım, dinlerim, doğruysa kabul ederim," der. Dinler ve kalbi açılır. Peygamberimiz hac mevsimlerinde kabilelere ulaşmaya çalışır. Panayırlarda, yollarda, insanların toplandığı her yerde aynı çağrıyı yapar. "Allah'a kulluk edin, ondan başkasına boyun eğmeyin." Bu süreçte Hazreti Ömer'in İslam'la buluşması önemli bir kırılma olur. Kur'an'la karşılaşan sert bir mizacın kalbi yumuşar. Müslümanlar güç kazanır, fakat baskı yine de bitmez. Şartlar ağırlaşınca Habeşistan hicretleri başlar. Müslümanlar canlarını, evlerini, yurtlarını geride bırakır. Bu hicret tarihe şu hakikati gösterir: İslam zorla değil, zulme rağmen yayılmıştır. Ve bir süre sonra Medine'den gelen heyetler, Akabe'de verilen sözler ve yeni bir yurt ihtimali belirir. Hicret, yeni bir başlangıç. Hicret sadece Mekke'den Medine'ye yapılan bir yolculuk değildir. Hicret bir inşa hareketidir. Bir toplumun zulümden adalete, dağınıklıktan düzene, korkudan ümide yürüyüşüdür. Müslümanlar grup grup Medine'ye yönelir. Peygamberimiz ise en sona kalır. Çünkü peygamberler kendi arzularıyla değil, Allah'ın izniyle hareket eder. Hicret hazırlığında dikkat çekici bir ayrıntı vardır. Mekkeliler ona inanmamalarına rağmen, kıymetli eşyalarını hala ona emanet etmektedir. Çünkü onun güvenilirliğini düşmanları bile inkar edemez. Bu yüzden Hazreti Ali'yi Mekke'de bırakır, emanetler sahiplerine iade edilecektir. Peygamberimiz ve Hazreti Ebubekir Sevr mağarasına sığınır. Takipçiler yakındadır. Tehlike büyüktür. Fakat Peygamberimizin kalbinde sarsılmaz bir teslimiyet vardır. "Korkma, Allah bizimle beraberdir." Sonra yol devam eder. Medine ufukta göründüğünde şehir onu beklemektedir. İnsanlar tepelere çıkar, hurma ağaçlarına tırmanır, büyük bir sevinçle gelişini gözler. Önce Kuba'ya varılır ve ilk mescidin temeli atılır. Ardından Medine'ye giriş gerçekleşir. Herkes onu evinde misafir etmek ister. O ise kimsenin kalbini kırmayacak bir yol seçer. Devesi nerede çökerse orada kalacaktır. Deve, Ebu Eyyub el-Ensari'nin evinin önünde çöker. Medine'de üç büyük adım atılır. İlk olarak Mescid-i Nebevi inşa edilir. Bu mescit yalnızca ibadet yeri değildir. Eğitim, istişare ve toplum düzeninin merkezidir. İkinci olarak muhacirlerle ensar kardeş yapılır. Yurtlarından ayrılan insanlar Medine toplumuna onurlu biçimde yerleştirilir. Üçüncü olarak Medine Sözleşmesi'yle farklı toplulukların birlikte yaşamasına dair hukuki ve toplumsal esaslar belirlenir. İşte bu yüzden hicret bir kaçış değil, bir medeniyet başlangıcıdır. Fetret'in karanlığından Hira'nın nuruna, Mekke'nin baskısından Medine'nin inşasına

Wow Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Cemal Furkan Gül. Zümer Suresi 38 ila 52. ayetler.

أَوَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ

kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Andolsun, eğer onlara gökleri ve yeri kim yarattı diye sorsan elbette Allah derler. De ki, peki söyleyin bakalım, Allah'ı bırakıp da ibadet ettikleriniz var ya, eğer Allah bana herhangi bir zarar dokundurmak isterse onlar Allah'ın dokundurduğu zararı kaldırabilirler mi? Yahut Allah bana bir rahmet dilese onlar onun rahmetini engelleyebilirler mi? De ki, Allah bana yeter. Tevekkül edenler ancak ona tevekkül ederler. De ki, ey kavmim, elinizden geleni yapın, ben de yapacağım. Kişiyi rezil edici azabın kime geleceğini ve sürekli azabın kimin başına ineceğini yakında bileceksiniz. Ey Muhammed, biz sana kitabı, Kur'an'ı insanlar için, hak için, hak olarak indirdik. Kim doğru yola girerse kendisi için girmiş olur. Kim de saparsa ancak kendi aleyhine sapar. Sen onlara vekil değilsin. Allah ölen insanların ruhlarını öldüklerinde, ölmeyenlerinkini de uykularında alır. Ölümüne hükmettiklerinin ruhlarını tutar, diğerlerini belli bir süreye, ömürlerini sonuna kadar bırakır. Şüphesiz bunda düşünen bir toplum için elbette ibretler vardır. Yoksa Allah'tan başka şefaatçiler mi edindiler? De ki, hiçbir şeye güçleri yetmese de düşünemiyor olsalar da mı? De ki, şefaat tümüyle Allah'a aittir. Göklerin ve yerin hükümranlığı O'nundur. Sonra yalnız O'na döndürüleceksiniz. Allah bir tek ilah olarak anıldığında ahirete inanmayanların kalpleri daralır. Allah'tan başkaları, ilahları anıldığında bakarsın sevinirler. De ki, ey göklerin ve yerin yaratıcısı olan, gaybı da görülen alemi de bilen Allah'ım, ayrılığa düştükleri şeyler konusunda kulların arasında sen hükmedersin. Eğer yeryüzünde bulunan her şey tümüyle ve onlarla beraber bir o kadar da zulmedenlerin olsa, kıyamet günü kötü azaptan kurtulmak için elbette onları verirlerdi. Artık hiç hesap etmedikleri şeyler Allah tarafından karşılarına çıkmıştır. Dünyada kazandıkları şeylerin kötülükleri karşılarına çıkmış, alay etmekte oldukları şey onları kuşatmıştır. İnsana bir zarar dokunduğunda bize yalvarır. Sonra ona tarafımızdan bir nimet verdiğimizde, bu bana ancak bilgim sayesinde verilmiştir der. Hayır, o bir imtihandır. Fakat onların çoğu bilmezler. Bunu kendilerinden öncekiler de söylemişti ama kazandıkları şeyler onlara hiçbir yarar sağlamamıştı. Nihayet kazandıkları şeylerin kötülükleri onlara isabet etmişti. Onlardan zulmedenler var ya, kazandıkları şeylerin kötülükleri onlara isabet edecektir. Onlar Allah'ı aciz bırakacak değillerdir. Bilmediler mi ki Allah rızkı dilediğine bol bol verir ve dilediğine kısar? Şüphesiz bunda inanan bir toplum

0: için elbette ibretler vardır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Hayat bir koşuşturmaca. Zamansa hızla geçiyor. İş hayatı, sosyal hayat, özel hayat, tükenmek bilmez dertler var. İşte tam bu sırada
2: sabah akşam Rablerine onun rızasını dileyerek dua edenlerle birlikte ol. Dünya hayatının zinetini arzu edip de gözlerini onlardan ayırma. Kalbini bizi anmaktan gafil kıldığımız boş arzularına uymuş ve işi hep aşırılık olmuş kimselere boyun eğme.
1: En son ne zaman kitabına vakit ayırdın?
3: Tâsîn. Bunlar Kur'an'ın apaçık bir kitabın ayetleridir. Kur'an, namazı dosdoğru kılan, zekatı veren ve ahirete de kesin olarak inanan müminler için bir hidayet rehberi ve bir müjdedir.
1: En son ne zaman ilahi kelama kulak verdin?
4: Andolsun, öğüt alsınlar diye biz bu Kur'an'da insanlar için her türlü misali verdik.
1: Dinlemek için Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
5: Aşr-ı Şerif. Okuyan Cihat Bodur. Hicr Suresi 86 ila 96. Ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şüphesiz Rabbin hakkıyla yaratan

0: ve her şeyi bilenin ta kendisidir. Andolsun, biz sana tekrarlanan 7 ayeti ve büyük Kur'an'ı verdik. Kafirlerden bir kısmını faydalandırdığımız şeylerde sakın gözün kalmasın. Onlara karşı mahzun olma ve müminlere şefkat kanadını indir. De ki, gerçekten ben apaçık bir uyarıcıyım. Nitekim biz kendi kitaplarını parçalara ayıranlara da kitap indirmiştik. Ki onlar bir kısmına inanıp bir kısmını inkar ederek Kur'an'ı da parça parça edenlerdir. Rabbine andolsun. Onların hepsine yapmakta olduklarını mutlaka soracağız. Ey Muhammed! Şimdi sen sana emrolunanı açıkça ortaya koy ve Allah'a ortak koşanlara aldırış etme. Şüphesiz biz Allah'la beraber başka ilah edinen alaycılara karşı sana yeteriz. İleride bilecekler. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: İslam tarihinin en önemli şahsiyetlerinden dört halifenin unutulmaz hatıralarına ve örnek mücadelelerine kulak verin. İslam'ın Halifeleri Radyo Tiyatrosu her gün 7.30 ve 19.30'da Wow Radyo'da.
2: Kavramların Hakikati.
3: Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de mesuliyetin şahsi olmasıyla ilgili hüküm şöyle beyan buyurulmaktadır.
4: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
3: İsra Suresi 15. Ayet.
5: Kim doğru yolu bulmuşsa ancak kendisi için bulmuştur. Kim de sapıtmışsa kendi aleyhine sapıtmıştır. Hiçbir günahkar başka bir günahkarın günah yükünü yüklenmez. Biz bir peygamber göndermedikçe azap edici değiliz.
3: Ankebut Suresi 12. Ayet.
6: İnkar edenler iman edenlere yolumuza uyun da sizin günahlarınızı yüklenelim derler. Halbuki onların günahlarından hiçbir şey yüklenecek değillerdir. Şüphesiz onlar kesinlikle yalancılardır.
3: Fatır Suresi 18. Ayet.
0: Hiçbir günahkar başka bir günahkarın yükünü yüklenmez. Günah yükü ağır olan kimse bir başkasını günahını yüklenmeye çağırırsa ondan hiçbir şey yüklenilmez. Çağırdığı kimse yakını da olsa. Sen ancak görmedikleri halde Rablerinden için için korkanları ve namaz kılanları uyarırsın. Kim arınırsa ancak kendisi için arınmış olur. Dönüş ancak Allah'adır.
4: Azim olan Allah doğru söyledi.
7: Wow Radyo, Kur'an'ın sesi.

sesi Wow Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Abdülbasit Abdussamed. Rahman Suresi.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Rahman Kur'an'ı öğretti, insanı yarattı. Ona beyanı, düşünüp ifade etmeyi öğretti. Güneş ve ay bir hesaba göre hareket etmektedir. Otlar ve ağaçlar Allah'a boyun eğerler. Göğü yükseltti ve ölçüyü koydu. Ölçüde haddi aşmayın. Tartıyı adaletle yapın, teraziyi eksik tutmayın. Allah yeri yaratıklar için var etti. Orada meyveler ve salkımlı hurma ağaçları vardır. Yapraklı taneler, hoş kokulu bitkiler vardır. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Allah insanı pişmiş çamur gibi bir balçıktan yarattı. Cini de yalın bir ateşten yarattı. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? O iki doğunun ve iki batının Rabbidir. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Suları acı ve tatlı olan iki denizi salıvermiştir, birbirine kavuşuyorlar. Fakat aralarında bir engel vardır, birbirine geçip karışmıyorlar. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? O denizlerin her ikisinden de inci ve mercan çıkar. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Denizde akıp giden dağlar gibi yüksek gemiler de onundur. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Yer üzerinde bulunan her canlı yok olacaktır. Ancak azamet ve ikram sahibi Rabbinin zatı baki kalacaktır. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Göklerde ve yerde bulunanlar her şeyi ondan isterler. O her an yeni bir ilahi tasarruftadır. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Yakında sizi de hesaba çekeceğiz, ey cinler ve insanlar. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Ey cin ve insan toplulukları! Göklerin ve yerin uçlarından, bucaklarından geçip gitmeye gücünüz yeterse geçip gidin. Büyük bir güç olmadıkça geçip gidemezsiniz. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Üstünüze ateşten yalın bir alevle kıpkızıl bir duman gönderilir de kendinizi koruyamazsınız. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Gök yarılıp da yanıp kızaran yağ gibi kırmızı gül haline geldiği zaman haliniz ne olur? O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? İşte o gün ne insana ne cine günah sorulmayacak. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Suçlular simalarından tanınır da perçemlerinden ve ayaklarından yakalanırlar. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? İşte bu suçluların yalanladıkları cehennemdir. Onlar cehennem ateşiyle yüksek derecede kaynar su arasında gider gelirler. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Rabbinin huzurunda hesap vermek üzere duracağından korkan kimseye iki cennet vardır. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? İki cennet de ağaçlar, meyveler, rengarenk bitkiler gibi çeşit çeşit güzelliklerle bezenmiştir. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? İçlerinde akan iki pınar vardır. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? İkisinde de her meyveden çift çift vardır. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Onlar astarları kalın ipekten olan döşeklere yaslanırlar. Bu iki cennetin meyveleri zahmetsizce alınacak kadar yakındır. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Oralarda bakışlarını sadece eşlerine çevirmiş dilberler vardır. Onlara eşlerinden önce ne bir insan ne bir cin dokunmuştur. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?

0: musunuz? Onlar sanki yakut ve mercandır. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? İyiliğin karşılığı yalnız iyiliktir. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Bu iki cennetten başka iki cennet daha vardır. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? O iki cennet koyu yeşil renktedir. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? İçlerinde kaynayan iki pınar vardır. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? İçlerinde her türlü meyve, hurma ve nar vardır. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Onlar da huyları güzel, yüzleri güzel dilberler vardır. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Onlar çadırlara kapanmış hurilerdir. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Onlara eşlerinden önce ne bir insan ne bir cin dokunmuştur. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Onlar yeşil yastıklara ve güzel yaygılara yaslanırlar, nimetlenirler. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Azamet ve ikram sahibi Rabbinin adı yücedir.
1: Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Hadis-i şeriflerde Allah'a sığınma duaları. En sevgilinin dilinden. Allah'ım, Allah'ım. Fakirlikten, yokluktan, zilletten sana sığınırım. Zulmetmekten ve zulme uğramaktan sana sığınırım.

Haşr-ı Şerif. Okuyan Bekir Girdil. Cuma Suresi 1-8. Ayetler.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Göklerdeki ve yerdeki her şey, mülkün sahibi, mukaddes, mutlak güç sahibi, hüküm ve hikmet sahibi olan Allah'ı tesbih eder. O, ümmilere, içlerinden, kendilerine ayetlerini okuyan, onları temizleyen, onlara kitabı ve hikmeti öğreten bir peygamber gönderendir. Halbuki onlar bundan önce apaçık bir sapıklık içindeydiler. Allah o peygamberi onlardan henüz kendilerine katılmayan başkalarına da göndermiştir. O mutlak güç sahibidir. Hüküm ve hikmet sahibidir. İşte bu Allah'ın lütfudur. Onu dilediğine verir. Allah büyük lütuf sahibidir. Tevrat'la yükümlü tutulup da onunla amel etmeyenlerin durumu, ciltlerle kitap taşıyan eşeğin durumu gibidir. Allah'ın ayetlerini inkar eden topluluğun hali ne kötüdür. Allah zalimler topluluğunu hidayete erdirmez. De ki, ey Yahudi akidesini benimseyenler, bütün insanlar değil de yalnız kendinizin Allah'ın dostları olduğunu iddia ediyorsanız, bunda da samimi

0: Seniz haydi ölümü isteyin. Ama onlar daha evvel yaptıklarından dolayı asla ölümü istemezler. Allah zalimleri hakkıyla bilir. De ki, sizin kendisinden kaçıp durduğunuz ölüm var ya, o mutlaka size ulaşacaktır. Sonra gaybı da, görünen alemi de bilen Allah'a döndürüleceksiniz de O size yapmakta olduklarınızı haber verecektir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: İslam tarihinin en önemli şahsiyetlerinden dört halifenin unutulmaz hatıralarına ve örnek mücadelelerine kulak verin. İslam'ın Halifeleri Radyo Tiyatrosu her gün 7.30 ve 19.30'da Wow Radyo'da.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Can Atıcı. İhlas Suresi.

بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد،

0: أكبر صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki, O Allah'tır, bir tektir. Allah Samet'tir, her şey O'na muhtaçtır. O hiçbir şeye muhtaç değildir. Ondan çocuk olmamıştır, kimsenin babası değildir. Kendisi de doğmamıştır, kimsenin çocuğu değildir. Hiçbir şey ona denk ve benzer değildir. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Van Radyo her yerde sizinle. Mardin 99.6, Mersin Anamur 107.3, Mersin Merkez 88.1, Muğla Bodrum 105.2, Muğla Fethiye 98.2, Muğla Marmaris 93.7, Muğla Merkez 100.1, Muş 101.5, Nevşehir 106.3, Niğde 98.4, Osmaniye Kadirli 88.8, Osmaniye Merkez 98.9, Rize 98.7, Sakarya 103.5. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: Hazreti Osman. 2. bölüm. Habeşistan ve Medine hicreti.
1: Mekke'nin aristokratları tarafından kuşatılan ve yalnızlaştırılan Osman bin Affan için artık doğup büyüdüğü şehir dar gelmeye başlamıştı. Ebu Süfyan'ın azarlarına, Ebu Uhayha'nın beddualarına ve amcası Hakem'in zincirlerine imanındaki sarsılmazlıkla karşı duran bu genç adam, şimdi Allah Resulü'nün emriyle bilmediği bir ufka yelken açıyordu. İslamiyet'in 5. yılıydı. Yanında eşi, Gönüller Sultanı'nın kızı Rukayye vardı. Onlar İslam tarihinin en hüzünlü ama en onurlu yolculuklarından birine, Habeşistan hicretine çıkıyorlardı.
2: Korkma ey Rukiye, babandan ayrılmanın hüznü kalbini yaksa da

0: bil ki biz Allah'ın vaat ettiği o emniyet yurduna gidiyoruz.
1: Babamın sözleri kulağında olsun. O bizim için Hazreti İbrahim ve Lut'tan sonra Allah yolunda hicret eden ilk aile buyurdu. Bu şeref çektiğimiz her çileye değer.
0: Elhamdülillah. Bak, kayıklar yaklaşıyor. Karanlığın içinde bir nur gibi süzülüp gideceğiz bu sahillerden. Kureyş'in zulmü artık arkamızda kalacak.
2: Habeşistan, adaletli hükümdar Necaşi Ashame'nin gölgesinde bir huzur limanıydı. Ancak Kureyş'in kini gurbette de muhacirlerin peşini bırakmamıştı. Mekke'den gönderilen elçiler sığınmacıların iadesini istese de Osman ve arkadaşları bu sınavı vakarla verdiler.
3: Konuşun ey Hicaz'dan gelen yabancılar. Sizleri buralara savuran, atalarınızın dinini terk ettiren o yeni nur nedir?
4: Ey hükümdar! Biz cahiliye karanlığındaydık. Allah bize içimizden doğruluğunu, eminliğini ve nesebini bildiğimiz bir elçi gönderdi.
0: Ey hükümdar! Bizim dinimiz haya dinidir. Bizim elçimiz bize sadece bir olan Allah'a ibadet etmeyi, doğru sözlü olmayı ve akrabalık haklarını gözetmeyi emreder. Ben ki Mekke'nin zenginliğini bu hayasız düzene değişmiş biriyim.
3: Vallahi bu sözler ve İsa'nın getirdikleri aynı nur kaynağından fışkırıyor. Gidin. Sizi koruyacağıma dair Allah'a söz veriyorum.
2: Gurbet toprakları Osman ve Rukaye'ye en büyük teselliyi de beraberinde getirdi. Habeşistan'da bir oğulları dünyaya geldi. Adını İslam'ın izzetiyle Abdullah koydular. Artık Osman bin Affan, cahiliyedeki Ebu Amr künyesini bırakmış, Müslümanlar arasında şefkatle anılacağı Ebu Abdullah künyesine kavuşmuştu.
0: Hoş geldin ey Abdullah. Rabbim seni İslam'ın hür topraklarında yükselen fidanlardan eylesin.
1: Bak Osman, tıpkı babama benziyor gözleri. Gurbeti vatan kılan bu masum sabidir.
2: Zaman su gibi aktı. Habeşistan'dan Mekke'ye dönen Osman, Mekke'nin artık tahammül edilemez hale gelmesiyle bu kez her şeyini geride bırakarak Medine'ye hicret etti. Allah Resulü Medine'de bu fedakar dostunu büyük bir lütufla karşıladı. Onu Mescid-i Nebevi'nin tam karşısındaki bir arsayla şereflendirdi. Ve İslam'ın o büyük kardeşlik köprüsü kurulduğunda Osman ile Evs bin Sabit kardeş ilan edildi.
5: Hoş geldin ey ahiret kardeşim Osman. Benim malım senin malındır. Yarısı senindir.
0: Allah malını ve aileni mübarek kılsın kardeşim. Evs, ben bir tüccarım. Bana çarşının yolunu göster. O bana kafidir.
2: Takvimler hicretin ikinci yılını gösteriyordu. Ebu Süfyan idaresindeki büyük bir ticaret kervanının Suriye'ye gittiğini haber alan Hazreti Peygamber, kervandaki malların çokluğunu ve muhafız sayısının azlığını ashabına anlatarak onları bu kervanı Bedir'de ele geçirmek üzere sefere davet etmişti. Ancak Osman bin Affan'ın kalbi iki büyük ateşin arasındaydı. Bir yanda Allah Resulü ile birlikte sefere çıkma arzusu, diğer yandaysa ağır bir hastalığın pençesinde günden güne eriyen eşi, peygamber kızı Rukiye.
0: Ey Rukiye, gönlüm babanla birlikte gitmek isterdi. Lakin halin, gözlerini açacak mecalim bile yok. Seni bu halde nasıl bırakırım?
1: Osman, git. Babamın yanında ol. Ben iyiyim.
0: Hayır, ey nur yüzlüm. Allah Resulü senin halini biliyor. O bana bizzat haber gönderdi. Osman, kızımın başında kal buyurdu. Sen bana onun emanetisin.
2: Günler Medine'de ağır bir sessizlikle geçti. Bir yanda Hazreti Peygamber'den gelecek haber bekleniyor. Diğer yanda Osman'ın hanesinde bir mum gibi sönen hayatın son demleri yaşanıyordu. Nihayet ufuktan bir toz bulutu yükseldi.

Hazreti Osman için o gün Bedir'in büyük sevinciyle hayat arkadaşını toprağa vermenin derin acısı birbirine karışmıştı. O bu ağır imtihanı da her zamanki gibi büyük bir metanetle ve imandaki sarsılmazlığına yakışan bir vakarla karşıladı. Allah Resulü Bedir dönüşü kızının vefatını öğrendiğinde hüzünlendi. Fakat Osman'ın sadakatini ve vefasını gördü. Peygamber Efendimiz, yanında üçüncü bir kızım olsaydı onu da Osman'la evlendirirdim buyurarak diğer kızı Ümmü Gülsüm'ü bu hayat imsali gence nikahladı. Osman bin Affan İslam tarihinin şerefli sayfalarına Zünnureyn yani iki nur sahibi olarak işte böyle kazandı.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Babalarına şöyle dediler: "Ey babamız, Yusuf hakkında bize neden güvenmiyorsun? Halbuki biz onun iyiliğini isteyen kişileriz. Yarın onu bizimle beraber gönder de gezip oynasın. Şüphesiz biz onu koruruz." Babaları, "Doğrusu onu götürmeniz beni üzer. Siz ondan habersizken onu kurt yer diye korkuyorum." Onlar da, "Andolsun biz kuvvetli bir toplulukken onu kurt yerse o takdirde biz gerçekten hüsrana uğramış oluruz," dediler. Yusuf'u götürüp kuyunun dibine bırakmaya karar verdikleri zaman biz de ona, "Andolsun senin Yusuf olduğunun farkında değillerken onların bu işlerini sen kendilerine haber vereceksin," diye vahyettik. Yusuf'u kuyuya bırakıp akşamleyin ağlayarak babalarına geldiler. "Ey babamız, biz yarışa girmiştik. Yusuf'u da eşyamızın yanında bırakmıştık. Bir de ne görelim, onu kurt yemiş. Her ne kadar doğru söylesek de sen bize inanmazsın," dediler. Bir de üzerine sahte bir kan bulaştırılmış gömleğini getirdiler. Yakup dedi ki, "Hayır, nefisleriniz sizi aldatıp böyle bir işe sürükledi. Artık bana düşen güzel bir sabırdır. Anlattıklarınıza karşı yardımı istenilecek de ancak Allah'tır." Bir kervan gelmiş, sucularını suya göndermişlerdi. Sucu kovasını kuyuya salınca, "Müjde, müjde, işte bir oğlan," dedi. Onu alıp bir ticaret malı olarak sakladılar. Oysa Allah onların yaptıklarını biliyordu. Onu ucuz bir fiyata birkaç dirheme sattılar. Zaten ona değer vermiyorlardı. Azim olan Allah doğruyu söyledi.
1: Kur'an hayattır.
2: Ey insanlar! Rabbinizden size bir öğüt, kalplerdeki hastalıklara bir şifa, inananlara bir rehber ve rahmet gelmiştir.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Aşr-ı Şerif. Okuyan Adem Kemaneci. Kaf Suresi 30 ila 35. ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. O gün cehenneme doldun mu deriz. O da daha var mı der. Cennet Allah'a karşı gelmekten sakınanlara uzak olmayacak şekilde yaklaştırılacak. Onlara şöyle denir: İşte bu size dünyada vaat edilmekte olan şeydir. O her tövbe eden, onun emrini gözeten için görmediği halde sırf saygıdan dolayı Rahman'dan korkan ve ona yönelmiş bir kalple gelen kimseler içindir. Oraya esenlikle girin. İşte bu ebedilik günüdür. Orada kendileri için diledikleri her şey vardır. Katımızda daha fazlası da vardır. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Edirne'den Kars'a, Türkiye'nin dört bir yanında bulunan Kur'an-ı Kerim okuyucularını Vav Radyo dinleyicileriyle buluşturuyoruz. Türkiye'nin en geniş ve güncel Aşr-ı Şerif arşivi Vav Radyo'da. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Kavramların hakikati.
4: Yüce Rabbimiz Allah Celle Celaluhu, din-i mübin İslam'la ilgili Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurmaktadır:
5: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
4: Ali İmran Suresi 19. Ayet.
6: Şüphesiz Allah katında din İslam'dır. Kitap verilmiş olanlar, kendilerine ilim geldikten sonra sırf aralarındaki ihtiras ve aşırılık yüzünden ayrılığa düştüler. Kim Allah'ın ayetlerini inkar ederse bilsin ki Allah hesabı çok çabuk görendir.
4: Saf Suresi 7. Ayet.
7: Kim İslam'a davet olunduğu halde Allah'a karşı yalan uydurandan daha zalimdir. Allah zalimler topluluğunu hidayete erdirmez.
4: Zümer Suresi 22. Ayet.
8: Allah'ın göğsünü İslam'a açtığı, böylece Rabbinden bir nur üzere bulunan kimse, kalbi imana kapalı kimse gibi midir? Allah'ın zikrine karşı kalpleri katı olanların vay haline. İşte onlar açık bir sapıklık içindedirler.
4: Tevbe Suresi 74. Ayet.
9: Bir şey söylemediklerine dair Allah'a yemin ediyorlar. Halbuki o küfür sözünü söylediler ve sözde Müslüman olduktan sonra inkar ettiler. Ayrıca başaramadıkları

0: oldukları şeye, peygamberi öldürmeye de yeltendiler. Sırf Allah ve Resulü kendi lütfuyla onları zengin kıldığı için intikam almaya kalktılar. Eğer tövbe ederlerse kendileri için hayırlı olur. Şayet yüz çevirirlerse Allah onları dünyada ve ahirette elem dolu bir azaba çarptıracaktır. Artık onlar için yeryüzünde ne bir dost ne de bir yardımcı vardır.
1: En'am suresi 125. ayet.
2: Allah her kimi doğruya erdirmek isterse onun göğsünü İslam'a açar. Kimi de saptırmak isterse onun da göğsünü göğe çıkıyormuşçasına daraltır, sıkar. Allah inanmayanlara azap ve sıkıntıyı işte böyle verir.
1: Maide suresi 3. ayet.
3: Ölmüş hayvan, kan, domuz eti, Allah'tan başkası adına boğazlanan, henüz canı çıkmamışken kestikleriniz hariç, boğulmuş, darbe sonucu ölmüş, yüksekten düşerek ölmüş, boynuzlanarak ölmüş ve yırtıcı hayvan tarafından parçalanmış hayvanlarla dikili taşlar üzerinde boğazlanan hayvanlar, bir de fal oklarıyla kısmet aramanız size haram kılındı. İşte bütün bunlar fısk, Allah'a itaatten kopmaktır. Bugün kafirler dininizden onu yok etmekten ümitlerini kestiler. Artık onlardan korkmayın, benden korkun. Bugün sizin için dininizi kemale erdirdim. Size nimetimi tamamladım ve sizin için din olarak İslam'ı seçtim. Kim şiddetli açlık durumunda zorda kalır, günaha meyletmeksizin haram etlerden yerse, şüphesiz ki Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir.
1: Ali İmran suresi 85. ayet.
4: Kim İslam'dan başka bir din ararsa bilsin ki o din ondan kabul edilmeyecek ve o ahirette hüsrana uğrayanlardan olacaktır.
5: Azim olan Allah doğru söyledi.
6: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Haşr-ı Şerif. Okuyan Ferruh Muştuer. Araf Suresi 54 ila 58. Ayetler.

0: Şüphesiz sizin Rabbiniz gökleri ve yeri 6 gün içinde 6 evrede yaratan ve arşa kurulan, geceyi kendisini durmadan takip eden gündüze katan, güneşi, ayı ve bütün yıldızları da buyruğuna tabi olarak yaratan Allah'tır. Dikkat edin, yaratmak da, emretmek de yalnız O'na mahsustur. Alemlerin Rabbi olan Allah'ın şanı yücedir. Rabbinize alçak gönüllüce ve için için dua edin. Çünkü O haddi aşanları sevmez. Düzene sokulduktan sonra yeryüzünde bozgunculuk yapmayın. Allah'ın azabından korkarak ve rahmetini umarak dua edin. Şüphesiz Allah'ın rahmeti iyilik edenlere çok yakındır. O rüzgarları rahmetinin önünde müjde olarak gönderendir. Nihayet rüzgarlar ağır bulutları yüklendiği vakit onları ölü bir beldeyi diriltmek için sevk ederiz de oraya suyu indiririz. Derken onunla türlü türlü meyveleri çıkarırız. İşte ölüleri de öyle çıkaracağız. Ola ki ibretle düşünürsünüz. Toprağa iyi ve elverişli beldenin bitkisi Rabbinin izniyle bol ve bereketli çıkar. Toprağa kötü ve elverişsiz olandansa faydasız bitkiden başkası çıkmaz. Şükredecek bir toplum için biz ayetleri işte böyle değişik biçimlerde açıklıyoruz. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Dua ibadetin ta kendisidir.
2: Hazreti Musa aleyhisselamın duası. Araf suresi 156. ayet.
0: Bizim için bu dünyada da bir iyilik yaz, ahirette de. Çünkü biz sana varan doğru yola yöneldik. Allah şöyle dedi: azabım var ya, dilediğim kimseyi ona uğratırım. Rahmetimse her şeyi kapsamıştır. Onu bana karşı gelmekten sakınanlara, zekatı verenlere ve ayetlerimize inananlara yazacağım.
3: Aşr-ı Şerif. Okuyan Muhammed Said Sezer. Nasr Suresi.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'ın yardımı ve fetih, Mekke fethi geldiğinde ve insanların bölük bölük Allah'ın dinine girdiğini gördüğünde Rabbine hamd ederek tesbihte bulun ve ondan bağışlama dile. Çünkü o tövbeleri çok kabul edendir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin geleneğini her gün yaşatıyoruz. Altın seslerden mukabele ve meali şerif her gün 6 ve 23'te Vav Radyo'da. Vav Radyo, Vav Radyo, Kur'an'ın sesi. Kur'an'ın sesi. Aşr-ı Şerif. Okuyan Bilal Al. Enam Suresi 31 ila 41. ayetler.
2: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. قد

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'ın huzuruna çıkmayı yalan sayanlar gerçekten ziyana uğramışlardır. Nihayet kendilerine kıyamet vakti ansızın gelip çatınca onlar günahlarını sırtlarına yüklenmiş bir halde diyecekler ki: "Dünyada iyi amelleri terk etmemizden dolayı vah halimize. Dikkat edin, yüklendikleri vebal ne ağır. Dünya hayatı bir oyun ve eğlenceden başka bir şey değildir. Müttaki olanlar için şüphesiz ki ahiret yurdu daha hayırlıdır. Hala aklınızı kullanmayacak mısınız? Resulüm, onların söylediklerinin gerçekten seni üzmekte olduğunu biliyoruz. Aslında onlar seni yalanlamıyorlar. Fakat o zalimler açıkça Allah'ın ayetlerini inkar ediyorlar. Andolsun ki senden önceki peygamberler de yalanlanmıştı. Fakat onlar yalancılıkla itham edilmelerine ve eziyete uğramalarına rağmen sabrettiler. Sonunda yardımımız onlara yetişti. Allah'ın sözlerini değiştirebilecek hiç kimse yoktur. Muhakkak ki peygamberlerin haberlerinden bazıları sana da geldi. Onların yüz çevirmeleri sana ağır geldiyse, yapabilirsen yeri yarıp inebileceğin bir tünel ya da göğe çıkabileceğin bir merdiven ara ki onlara bir mucize getiresin. Allah dileseydi elbette onları hidayet üzerinde toplayıp birleştirirdi. O halde sakın cahillerden olma. Ancak samimiyetle dinleyenler daveti kabul eder. Ölülere gelince Allah onları diriltecek, sonra da ona döndürülecekler. Ona Rabbinden bir mucize indirilseydi ya, dediler. De ki, şüphesiz Allah mucize indirmeye kadirdir. Fakat onların çoğu bilmezler. Yeryüzünde yürüyen hayvanlar ve gökyüzünde iki kanadıyla uçan kuşlardan ne varsa hepsi sizin gibi topluluklardır. Biz kitapta hiçbir şeyi eksik bırakmadık. Nihayet hepsi toplanıp Rablerinin huzuruna getirileceklerdir. Ayetlerimizi yalanlayanlar karanlıklar içinde kalmış sağırlar ve dilsizlerdir. Allah kimi dilerse onu şaşırtır, dilediği kimseyi de doğru yola iletir. De ki, ne dersiniz? Size Allah'ın azabı gelse yahut kıyamet vakti gelip çatsa size, Allah'tan başkasına mı yalvarırsınız? Doğru sözlüyseniz söyleyin bakalım. Aksine yalnız Allah'a yalvarırsınız. O da kendisine yalvarmanıza konu olan belayı dilerse kaldırır, siz de ortak koştuğunuz şeyleri unutursunuz. Azim olan Allah doğruyu söyledi.
1: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin rahmet ve hikmet dolu dünyasını keşfetmeye çağrı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan Hadislerle İslam. Türkiye'nin en meşhur sesleriyle her gün 9.30, 15.30 ve 20.30'da Wow!

Aşr-ı Şerif. Okuyan Mustafa Çiçek. Saffat Suresi 75 ila 82. Ayetler.

0: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Vaktiyle Nuh bize yakarmıştı. Biz de ne güzel karşılık vermiştik. Nitekim kendisini ve ailesini o büyük felaketten kurtardık ve yalnız onun soyunu kalıcı kıldık. Sonradan gelen nesiller arasında onun hakkında iyi bir ün bıraktık. Bütün alemlerde ona selam olsun. İşte biz iyileri böyle ödüllendiririz. Çünkü o bizim mümin kullarımızdandı. Sonunda ötekileri sulara gömdük. Azim olan Allah doğru söylüyor.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. Ağrı 105.2, Aksaray 102.5, Amasya 105.5, Artvin 101.3, Aydın 106.5, Balıkesir 105.2, Bartın 101, Batman 101.3, Bayburt 101.3, Bilecik 102.8, Bingöl 101.5, Bitlis Merkez 105.4, Bitlis Tatvan 107, Bolu Merkez 101.3, Burdur 93. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Hadislerle İslam.

0: İsmail bin Ubeyd bin Rifa'nın babası aracılığıyla dedesinden nakledildiğine göre, dedesi Rifa bin Rafi, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte namazgaha gitmişti. Hazreti Peygamber insanların alışveriş yaptıklarını gördü ve "Ey tüccar topluluğu!" diye seslendi. Onlar da Resulullah'a karşılık verdiler. Başlarını kaldırıp gözlerini ona çevirdiler. Bunun üzerine Resulullah şöyle buyurdu: "Allah'tan sakınan, iyilik yapan ve dürüst davrananlar hariç, tüccarlar kıyamet günü günahkarlar olarak diriltileceklerdir."
1: Hadisten öğrendiklerimiz:
0: ticaret yaparken dürüst davranmayıp malın kusurunu gizlemek sadece alışverişin bereketini götürmekle kalmaz, satıcının haram kazanç elde etmesine neden olur. Bu anlamda sevgili Peygamberimizin "Müslüman, Müslümanın kardeşidir. Kusurlu bir malı kusurunu açıklamadan din kardeşine satması helal olmaz" buyurmuştur. Haram kazançsa sadece ticaret alanında kalmayıp kişinin bütün hayatını sirayet ederek duasının kabul edilmesine bile engel olur. Nitekim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem uzun yolculuklar yapmış, üstü başı tozlanmış, saçı başı dağılmış, ellerini göğe uzatarak "Ya Rab, Ya Rab" diye yalvarıp yakaran bir adamdan söz etti ve "Fakat onun yediği haram, içtiği haram, giydiği haramdı. Haramla beslenirdi. Peki böyle birisinin duası nasıl kabul edilsin?" buyurdu. Dahası bu tür kazançlar Yüce Allah'ın hoşnutsuzluğuna sebep olur. Allah Resulü, kusurunu açıklamadığı bir malı satan kimse daima Allah'ın gazabı altındadır ve melekler ona sürekli lanet ederler mealindeki tehdit yüklü sözleriyle satıcılara önemli uyarılarda bulunmaktadır. Buna mukabil Allah Resulü'nün sözü ve muamelesi doğru dürüst tüccar, kıyamet gününde peygamberler, peygamberleri tasdik eden doğru kimseler ve şehitlerle beraber olacaktır. Allah'tan sakınan, iyilik yapan ve dürüst davrananlar hariç, tüccarlar kıyamet günü günahkarlar olarak diriltileceklerdir. Sözleri de ticaret ehlinin doğru olmaları halinde Yüce Mevla katında görecekleri mükafata işaret etmektedir. Satılan maldaki bir kusuru gizlemek, bu amaçla müşterinin dikkatini başka yönlere çekerek malı satıncaya kadar durumu idare etmek ilk etapta kazanç sağlayabilir. Ama meşru yolla elde edilmedikten sonra böyle bir kazancın hırsızlık ve yolsuzluk gibi haksız kazançlardan farkı yoktur. Haram lokmadan ateşten sakınır gibi sakınan sevgili Peygamberimizin pazardaki satıcıya uyarısı bize bu gerçeği hatırlatmaktadır. Ebu Hüreyre'nin anlattığına göre sevgili Peygamberimiz bir gün çarşıda dolaşırken bir ekin yığınının yanına gelmişti. Elini kontrol amacıyla ekin yığınının içine daldırınca parmakları ıslanmıştı. Bunun üzerine sahibine hitaben "Bu ne?" diye sormuş, o da "Malım yağmurda ıslandı ey Allah'ın elçisi" diyerek durumu izah etmeye çalışmıştı. Ancak rahmet peygamberi bu izahı yeterli bulmayarak "Madem öyle, ıslak kısmını insanlar görsün diye yığının üstüne koysaydın ya" diye uyardıktan sonra "İnsanları aldatan benden değildir" buyurarak tepkisini ifade etmişti. Alışveriş yaparken alıcı veya satıcının karşısındakini kendi isteği doğrultusunda ikna etmek için yemin etmesi de onları hile ve yalana sevk edebilecek bir davranıştır. Bu nedenle alışveriş yaparken gereksiz yere yemin etmek, hatta bazen gerekse bile yemin etmekten sakınmak önemlidir. Bu nedenle sevgili Peygamberimizin "Malınızı sattığınızda yemin etmekten sakının. Çünkü yemin malınıza rağbeti artırmasını artırır, ancak onun bereketini yok eder" şeklindeki uyarısı daima göz önünde bulundurulmalıdır. Malı satarken edilen yemin bir de yalan olursa, bu yemin sadece kazancın bereketini yok etmekle kalmaz, haram hale gelmesine neden olur. Nitekim Allah elçisinin malını yalan yeminle pazarlayan kimseleri kıyamet günü Allah'ın konuşmayacağı üç grup insandan biri olarak sayması, onların yaptığı işin haram olduğunu gösteren önemli bir açıklamadır.
1: Hadislerle anlamak için Vav Radyo.

Radyo Aşrı Şerif. Okuyan Ahmet Aybar. Tahrim Suresi 1-7. Ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey peygamber! Eşlerinin rızasını arayarak Allah'ın sana helal kıldığı şeyi niçin sen kendine haram ediyorsun? Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Allah gerektiğinde yeminlerinizi bozmayı ve kefaret ödemeyi size meşru kılmıştır. Allah sizin yardımcınızdır. O hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. Hani peygamber eşlerinden birine gizli bir söz söylemişti. Fakat eşi o sözü başkasına haber verip Allah da bunu peygambere bildirince peygamber bunun bir kısmını bildirmiş, bir kısmından da vazgeçmişti. Peygamber bunu ona sırrı açıklayan işine haber verince o, "Bunu sana kim bildirdi?" dedi. Peygamber, "Bunu bana hakkıyla bilen ve hakkıyla haberdar olan Allah haber verdi." dedi. Ey peygamberlerin eşleri! Eğer siz ikiniz Allah'a tövbe ederseniz ne iyi. Çünkü kalpleriniz kaydı. Eğer peygambere karşı birbirinize arka çıkarsanız bilin ki, Allah onun yardımcısıdır. Cebrail de, salih müminler de. Bunlardan sonra melekler de ona arka çıkarlar. Eğer o sizi boşarsa, Rabbi ona sizden daha hayırlı, Müslüman, inanan, sebatla itaat eden, tövbe eden, ibadet eden, oruç tutan, dul ve bakire eşler verebilir. Ey iman edenler! Kendinizi ve ailenizi yakıtı insanlar ve taşlar olan ateşten koruyun. O ateşin başında gayet katı, çetin, Allah'ın kendilerine verdiği emirlere karşı gelmeyen ve kendilerine emredilen şeyi yapan melekler vardır. Ey inkar edenler! Bugün özür dilemeyin. Siz ancak yapmakta olduklarınızın karşılığını görüyorsunuz. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an yürekleri titretir. Müminler o kimselerdir ki Allah'ın adı anıldığında yürekleri titrer. Kendilerine Allah'ın ayetleri okunduğunda bu onların imanlarını artırır. Onlar yalnızca Rablerine güvenirler.
2: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Aşr-ı Şerif. Okuyan Sefa Taşkesenlioğlu. Mü'minun Suresi 1-11. Ayetler ve Mutaffifin Suresi 22-28. Ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Müminler gerçekten de kurtuluşa ermişlerdir. Onlar ki namazlarında derin saygı içindedirler. Onlar ki faydasız işlerden ve boş sözlerden yüz çevirirler. Onlar ki zekatı öderler. Onlar ki ırzlarını korurlar. Ancak eşleri ve ellerinin altında bulunan cariyeleri bunun dışındadır. Onlarla ilişkilerinden dolayı kınanmazlar. Kim bunun ötesine geçmek isterse, işte onlar haddi aşanlardır. Yine onlar ki emanetlerine ve verdikleri sözlere riayet ederler. Onlar ki namazlarını kılmaya devam ederler. İşte bunlar varis olanların ta kendileridir. Onlar Firdevs cennetlerine varis olurlar. Orada ebedi kalacaklardır. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şüphesiz iyi kimseler Naim cennetindedirler. Koltuklar üzerinde etrafı seyrederler. Onların yüzlerinde nimetlerin sevincini görürsün. Onlara mühürlü, el değmemiş, saf bir içecekten içirilir. Onun içiminin sonu bir misktir. Ağızda misk gibi bir koku bırakır. İşte yarışanlar bunun için yarışsınlar. O içeceğin katkısı tesnimdir. Bir pınar ki Allah'a yakın olanlar ondan içerler. Azim olan Allah doğru söylüyor.
1: Bu Kur'an insanlar için kalp gözlerini açacak bir nur, kesin olarak inanan bir toplum içinde bir hidayet ve bir rahmettir. 24 saat Kur'an-ı Kerim, hadis ve duaları dinleyerek sorularınıza net cevaplar bulmak için Vav Radyo size yeter. Cep telefonunuzda, arabanızda, evinizde ve Türkiye'nin her yerinde Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Kavramların hakikati. Yüce Rabbimiz Allah Celle Celaluhu münafıkların vasıflarını kitap

0: Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de şöyle beyan etmiştir.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
0: Ali İmran Suresi 166 ila 168. ayetler.
2: İki topluluğun, ordunun karşılaştığı günde başınıza gelen musibet Allah'ın izniyledir. Bu da müminleri ortaya çıkarması ve münafıklık yapanları belli etmesi içindi. Onlara, münafıklara, gelin Allah yolunda savaşın veya savunmaya geçin denildi de onlar, eğer savaşmayı bilseydik arkanızdan gelirdik dediler. Onlar o gün imandan çok küfre yakın idiler. Ağızlarıyla kalplerinde olmayanı söylüyorlardı. Oysa Allah içlerinde gizledikleri şeyi çok iyi bilmektedir. Onlar kendileri oturup kaldıkları halde kardeşleri için eğer bize uysalardı öldürülmezlerdi diyen kimselerdir. De ki eğer doğru söyleyenler iseniz kendinizden ölümü savun.
0: Nisa suresi 61 ve 62. ayetler.
3: Münafıklara Allah'ın indirdiğine, Kur'an'a ve peygambere gelin dendiği zaman onların senden büsbütün uzaklaştıklarını görürsün. Kendi işledikleri yüzünden başlarına bir musibet geldi. Sonra da biz iyilik etmek ve uzlaştırmaktan başka bir şey istememiştik diye Allah'a yemin ederek sana geldikleri zaman halleri nasıl olur?
1: Azim olan Allah doğru söyledi.
4: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Halkın Sesi Vav Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan İbrahim Altuntaş. Enbiya Suresi 30 ila 41. Ayetler.

وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İnkar edenler, göklerle yer bitişikken bizim onları ayırdığımızı ve diri olan her şeyi sudan meydana getirdiğimizi görmediler mi? Hala inanmayacaklar mı? Onları sarsmasın diye yere de sabit dağlar yerleştirdik.

0: ve varacakları yere yol bulabilsinler diye ondan geçitler, yollar meydana getirdik. Gökyüzünü de korunmuş bir tavan yaptık. Onlarsa oradaki Allah'ın varlığını gösteren delillerden yüz çevirmektedirler. O geceyi, gündüzü, güneşi ve ayı yaratandır. Her biri bir yörüngede yüzmektedirler. Biz senden önce de hiçbir beşere ölümsüzlük vermedik. Şimdi sen ölürsen onlar ebedi mi kalacaklar? Her nefis ölümü tadacaktır. Sizi bir imtihan olarak hayırla da şerle de deniyoruz. Ancak bize döndürüleceksiniz. İnkar edenler seni gördükleri zaman ancak alaya alırlar. Bu mu ilahlarınızı diline dolayan derler. Halbuki kendileri Rahman'ın kitabını inkar ediyorlar. İnsan çok aceleci, tez canlı yaratılmıştır. Size yakında ayetlerimi göstereceğim. Şimdi acele etmeyin. Bir de eğer doğru söyleyenler iseniz, bu tehdit ne zaman gerçekleşecek diyorlar. İnkar edenler yüzlerinden ve sırtlarından ateşi savamayacakları ve hiçbir yardım da görmeyecekleri vakti bir bilseler, şüphesiz o tehdit edildikleri azap onlara ansızın gelecek de kendilerini şaşkınlıktan dondurup bırakacak. Artık ne onu geri çevirmeye güçleri yetecek, ne de kendilerine göz açtırılacak. Andolsun senden önce de birçok peygamberle alay edildi de içlerinden alay edenleri o alaya aldıkları şey kuşatıverdi. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Hadis-i şeriflerde Allah'a sığınma duaları. En sevgilinin dilinde. Allah'ım, Allah'ım. Kulağımın şerrinden, gözümün şerrinden, dilimin şerrinden ve kalbimin şerrinden sana sığınırım, sana sığınırım.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Bekir Yıldız. Haşr Suresi 18 ila 24. Ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Ey iman edenler! Allah'a karşı gelmekten sakının ve herkes yarın için önceden ne göndermiş olduğuna baksın. Allah'a karşı gelmekten sakının. Şüphesiz Allah yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır. Allah'ı unutan ve bu yüzden Allah'ın da kendilerine kendilerini unutturduğu kimseler gibi olmayın. İşte onlar fasık kimselerin ta kendileridir. Cehennemliklerle cennetlikler bir olmaz. Cennetlikler kurtuluşa erenlerin ta kendileridir. Eğer biz bu Kur'an'ı bir dağa indirseydik, elbette sen onu Allah korkusundan başını eğerek parça parça olmuş görürdün. İşte misaller. Biz onları insanlara düşünsünler diye veriyoruz. O, kendisinden başka hiçbir ilah olmayan Allah'tır. Gaybı da, görünen alemi de bilendir. O Rahman'dır, Rahim'dir. O kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayan Allah'tır. O mülkün gerçek sahibi, kutsal, her türlü eksiklikten uzak, barış ve esenliğin kaynağı, güvenlik veren, gözetip koruyan, mutlak güç sahibi, düzeltip ıslah eden ve dilediğini yaptıran ve büyüklükte eşsiz olan Allah'tır. Allah

0: onların ortak koştuklarından uzaktır. O yaratan, yoktan var eden, şekil veren Allah'tır. Güzel isimler O'nundur. Göklerdeki ve yerdeki her şey O'nu tesbih eder. O mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir.
1: Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Kur'an-ı Kerim'in ayetlerini anlamak isteyenler için eşsiz bir tefsir yolculuğu. Asırlardır ilim dünyasına rehberlik eden Taberi tefsiri, Camiül Beyan Antevili Ail Kur'an, Beka yayınlarının çevirisiyle her gün 21.30'da Vav Radyo'da.
3: Aşr-ı Şerif. Okuyan Ali Derman. Kasas Suresi 53 ila 60. ayetler.
4: Euzu billahi

الحق من ربنا إنه الحق من

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kur'an kendilerine okunduğu zaman ona inandık. Şüphesiz o Rabbimizden gelen gerçektir. Şüphesiz biz ondan önce de Müslümandık derler. İşte onların sabredip kötülüğü iyilikle savmaları ve kendilerine rızık olarak verdiklerimizden Allah yolunda harcamaları karşılığında mükafatları kendilerine iki kez verilecektir. Boş sözü işittikleri vakit ondan yüz çevirirler. Ve bizim işlerimiz bize, sizin işleriniz de size. Selam olsun size, bizden size zarar gelmez. Biz cahilleri istemeyiz derler. Şüphesiz sen sevdiğin kimseyi doğru yola iletemezsin. Fakat Allah dilediği kimseyi doğru yola eriştirir. O doğru yola gelecekleri daha iyi bilir. Onlar sizinle beraber doğru yolu tutarsak kendi yurdumuzdan koparılıp çıkarılırız dediler. Biz onları tarafımızdan bir rızık olarak her türlü meyve ve mahsullerin kendisinde toplandığı saygın ve güvenlikli bir yere yerleştirmedik mi? Fakat onların çoğu bilmezler. Biz nimetler içinde şımaran nice memleket halkını helak etmişizdir. İşte kendilerinden sonra içlerinde pek az oturulmuş yurtları. O yurtlara biz varis olduk, biz. Rabbin ülkelerin merkezi yerlerine

0: Kendilerine ayetlerimizi okuyan bir peygamber göndermedikçe memleketleri helak edici değildir. Zaten biz halkları zalim olmadıkça memleketleri helak etmeyiz. Dünyalık olarak size verilen her şey dünya hayatının geçimliği ve süsüdür. Allah'ın katındaki ise daha hayırlı ve daha kalıcıdır. Hala aklınızı kullanmıyor musunuz? Azim olan Allah doğru söylüyor.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. Mardin 99.6, Mersin Anamur 107.3, Mersin Merkez 88.1, Muğla Bodrum 105.2, Muğla Fethiye 98.2, Muğla Marmaris 93.7, Muğla Merkez 100.1, Muş 101.5, Nevşehir 106.3, Niğde 98.4, Osmaniye Kadirli 88.8, Osmaniye Merkez 98.9, Rize 98.7, Sakarya 103.5. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Taberi tefsiri, Camiul Beyan, Antevi ile Ayil Kur'an. Eser, İbn Cerir Taberi, Beka Yayınları. Seslendiren, Ahmet Cihat Sancar.

Bakara suresi 16. ayetin tefsiri 2. bölüm. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şanı yüce olan Allah'ın Temâ rabihat ticaretuhum. Bu yüzden alışverişleri onlara kâr getirmemiştir sözünün tefsiri. Ebu Cafer et-Taberi dedi ki, bu ayetin tefsiri şudur. Münafıklar hidayet karşılığında dalaleti satın almakla zarar ettiler. Kâr elde edemediler. Çünkü tüccarlardan kazançlı olanı, sahip olduğu malı bedel olarak verip, kendi malından daha iyi, kaliteli ve üstün olan bedeli alıp, malını öyle satan kimsedir. Malını değerinden aşağı satan, değerinden düşüğe karşılık veren tüccarsa, kesinlikle zarar eden bir tüccardır. İşte münafık ve kafir de böyledir. Çünkü onlar hidayet ve reşat yerine şaşkınlık ve körlüğü, güven ve emniyet yerine de korku ve endişeyi tercih ettiler. Bütün bunlarla birlikte onlar için ahirette can yakan bir ceza ve şiddetli bir azap hazırladı. Sonuç olarak bunlar kaybettiler ve hüsrana uğradılar. İşte bu apaçık hüsranın ta kendisidir. Bizim bu ayet hakkında söylediğimiz görüşün benzerini Katade şu rivayette söylemiştir. Katade'nin şöyle dediği nakledilmiştir. Bu yüzden alışverişleri onlara kâr getirmemiş ve sonuçta doğru yolu bulamamışlardır. Allah'a andolsun ki sizler onları gördünüz, hidayetten çıkıp dalalete, İslam topluluğundan çıkıp ayrılığa, emniyetten çıkıp korkuya ve sünnetten çıkıp bid'ate düştüler. Şayet şöyle bir itirazda bulunulursa, bu yüzden alışverişleri onlara kâr getirmedi ayetinde ifade edilen anlama göre, ticaret kendisi kâr eden veya zarar eden midir ki böyle denilsin? Ona şöyle cevap verilir. Bu ayetin tefsir veçi senin zannettiğin gibi değildir. Ayetin anlamı şu şekildedir. Onlar ticaretlerinde kâr elde edemediler. Ne sattıklarında elde ettiler ne de satın aldıklarında. Fakat Allah Teala kitabıyla Araplara hitap etmiş, onlara yaptığı hitapta ve yaptığı açıklamada, Arapların kendi aralarında konuşma ve açıklamalarda kullandıkları üslubu kullanmıştır. Arapların kendi arasında çalışman boşa gitti, geceni uykuya verdin, uykuyla geçirdin, alışverişinde zarar ettin ve benzeri tarzdan konuşmalar fasih sayılıp dinleyen kimse için konuşanın kastettiği anlam anlaşılır olunca, Allah Teala da onlara kendi konuşmalarındaki üsluplarıyla hitap ederek şöyle buyurdu. Bu yüzden alışverişleri onlara kâr getirmemiştir.

0: Çünkü onlara göre makul olan uyumanın genellikle gecede gerçekleşmesi gibi kâr elde etmenin de ancak ticarette mümkün olmasıdır. Muhataplar hitapta bununla yetinmiş. Her ne kadar anlamı bu olsa da ticaretlerinde kâr elde edemediler dememiştir. Nitekim şair de şöyle söylemektedir. Ölümlerin en kötüsü kişinin ailesi arasında yatağında ölmesidir. Genç kadının ölmesi gibi ki ölümün gelişi kabileyi uyandırır. Bunun anlamı şudur. Ölümlerin en kötüsü kişinin aile arasında yatağında ölmesidir. Dinleyenin anlayışıyla yetinip onun açıklamadığı kısmından muradını anlayacağını düşündü. Nitekim şair Rûbe bin el-Accac'ın dediği gibi, Haris, bütün gam kederimi sen dağıttın böylece. Geceleri uyuyabiliyorum, gam ve keder de bana geri dönmüyor. Burada geceyi uyumakla vasfetti. Asıl manaysa kendisinin geceleri uyuyabilmesidir. Şair Cerir bin el-Hatafi de şöyle dedi. O, Nebhanlı kör gözüyle gelince, gündüzü kördür de gecesi pek iyi görür. Körlüğü ve görmeyi gece ve gündüze izafe etti. Muradıysa Ennebhani'yi bu sıfatlarla vasfetmektir. وَمَا كَانُوا مُهْتَد۪ينَ Ve sonuçta doğru yolu bulamamışlardır. Yani hidayete karşılık dalaleti seçmeleriyle, imana karşılık olarak küfrü değiştirmeleriyle ve ikrar, tasdikin yerine nifakı satın almalarıyla doğruya isabet edememişlerdir demektir.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Andolsun Musa'yı da kavmini karanlıklardan aydınlığa çıkar ve onlara Allah'ın geçmiş milletleri cezalandırdığı günleri hatırlat diye ayetlerimizle gönderdik. Şüphesiz bunda çok sabreden, çok şükreden herkes için ibretler vardır. Hani Musa kavmine Allah'ın size olan nimetini anın. Hani o sizi Firavun ailesinden kurtarmıştı. Onlar sizi işkencenin en ağırına uğratıyorlar. Oğullarınızı boğazlayıp kadınlarınızı sağ bırakıyorlardı. İşte bunda size Rabbinizden büyük bir imtihan vardır demişti. Hani Rabbiniz şöyle duyurmuştu: andolsun eğer şükrederseniz elbette size nimetimi artırırım. Eğer nankörlük ederseniz hiç şüphesiz azabım çok şiddetlidir. Musa şöyle dedi: siz ve yeryüzünde bulunanların hepsi nankörlük etseniz de gerçek şu ki Allah her bakımdan sınırsız zengindir, övgüye layık olandır. Sizden önceki Nuh, Ad ve Semud kavimlerinin ve onlardan sonrakilerin, ki onları Allah'tan başkası bilmez, haberi size gelmedi mi? Onlara peygamberleri mucizeler getirdiler de onlar öfkeden parmaklarını ısırmak için ellerini ağızlarına götürüp biz sizinle gönderileni inkar ediyoruz, bizi çağırdığınız şeyden de derin bir şüphe içindeyiz dediler. Peygamberleri dedi ki: gökleri ve yeri yaratan Allah hakkında şüphe mi var? Halbuki o günahlarınızı bağışlamak ve sizi belli bir zamana kadar ertelemek için sizi imana çağırıyor. Onlar, siz de bizim gibi sadece birer insansınız. Bizi babalarımızın taptıklarından alıkoymak istiyorsunuz. Öyleyse bize apaçık bir delil getirin dediler. Peygamberleri onlara dedi ki: biz ancak sizin gibi birer insanız. Fakat Allah kullarından dilediğine peygamberlik nimetini bahşeder. Allah'ın izni olmadıkça bizim size bir delil getirmemiz haddimize değil. Müminler ancak Allah'a tevekkül etsinler. Allah bize yollarımızı dosdoğru göstermişken biz ne diye ona tevekkül etmeyelim? Bize yaptığınız eziyete elbette katlanacağız. Tevekkül edenler yalnız Allah'a tevekkül etsinler. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Kur'an eşsizdir.
3: De ki, yemin ederim, bu Kur'an'ın bir benzerini ortaya koymak için ins ve cin bir araya gelip birbirine destek olsa dahi onun benzerini ortaya koyamazlar.
4: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Haşr-ı Şerif. Okuyan Ercan Kiraz. Nahl Suresi 22 ila 25. ayetler.

0: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Sizin ilahınız tek bir ilahtır. Ahirete inanmayanların kalpleri bunu inkar etmekte, kendileri de büyüklük taslamaktadırlar. Şüphe yok ki Allah onların gizlediklerini de açığa vurduklarını da bilir. O büyüklük taslayanları hiç sevmez. Onlara Rabbiniz ne indirdi denildiği zaman öncekilerin masalları dediler. Böylece kıyamet gününde kendi günahlarını tam olarak bilgisizce saptırdıkları kimselerin günahlarının da bir kısmını yüklenirler. Dikkat et, yüklendikleri ne kötüdür. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Hayat kitabımız Kur'an-ı Kerim'i her an dinleme fırsatı. Altın Sesler'den Aşr-ı Şerif ve Meali Şerifler, Vav Radyo'da.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Fatih Kılıçoğlu.

0: الله أكبر. صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Rabbinin fil sahiplerine ne yaptığını görmedin mi? Onların tuzaklarını boşa çıkarmadı mı? Üzerlerine balçıktan pişirilmiş taşlar atan sürü sürü kuşlar gönderdi. Nihayet onları yenilmiş ekin yaprakları haline getirdi. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Asr-ı Saadet'te yolculuğa hazır mısınız? İnsanlığa hidayet kaynağı Kur'an-ı Kerim'in nazil olduğu, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatını ve güzide ashabını konu edinen Peygamber Efendimizin Hayatı Radyo Tiyatrosu, Wow Radyo yapımıyla her gün 8.30 ve 22.30'da Wow Radyo'da.
3: Kavramların Hakikati.
4: Yüce Rabbimiz Allah Celle Celaluhu, hayat rehberi olan kitabı Kur'an-ı Kerim'de bizlere ihlas kavramıyla ilgili şöyle buyurmaktadır.
5: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
4: Araf Suresi 26. Ayet.
6: Ey Ademoğulları! Size avret yerlerinizi örtecek giysi ve süslenecek elbise verdik. Takva, Allah'a karşı gelmekten sakınma elbisesi var ya, işte o daha hayırlıdır. Bu giysiler Allah'ın rahmetinin alametlerindendir. Belki öğüt alırlar diye onları insanlara verdik.
4: Yunus Suresi 22. Ayet.
7: O sizi karada ve denizde gezdirip dolaştırandır. Öyle ki gemilerle denize açıldığınız ve gemilerinizin içindekilerle birlikte uygun bir rüzgarla seyrettiği, yolcuların da bununla sevindikleri bir sırada ona şiddetli bir fırtına gelip çatar ve her taraftan dalgalar onlara hücum eder de çepeçevre kuşatıldıklarını, batıp boğulacaklarını anlayınca dini Allah'a has kılarak "Andolsun eğer bizi bundan kurtarırsan mutlaka şükredenlerden olacağız" diye Allah'a yalvarırlar.
4: Zümer Suresi 2 ve 11. Ayetler.
8: Ey Muhammed! Şüphesiz biz o kitabı sana hak olarak indirdik. Öyleyse sen de dini Allah'a has kılarak ona kulluk et. De ki, şüphesiz bana dini Allah'a has kılarak ona ibadet etmem emredildi.
4: Mü'min Suresi 14. Ayet.
9: O halde kâfirlerin hoşuna gitmese de siz dini Allah'a has kılarak ona ibadet edin.
4: Mü'min Suresi 65. Ayet.
10: O diridir. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. O halde sadece Allah'a itaat ederek samimi olarak ona ibadet edin. Hamd alemlerin Rabbine mahsustur.
4: Beyyine Suresi 1-5. Ayetler.
11: Kitap ehlinden inkar edenler ile Allah'a ortak koşanlar kendilerine apaçık delil gelinceye kadar küfürden ayrılacak değillerdi. Bu delil tertemiz sahifeleri okuyan Allah tarafından gönderilen bir peygamberdir. O sahifelerde dosdoğru hükümler vardır. Kendilerine kitap verilenler ancak kendilerine o apaçık delil geldikten sonra ayrılığa düştüler. Halbuki onlara ancak dini Allah'a has kılarak, hakka yönelen kimseler olarak ona kulluk etmeleri, namazı kılmaları ve zekatı vermeleri emredilmişti. İşte bu dosdoğru dindir.
5: Azim olan Allah doğru söyledi.
3: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Halkın Sesi Vav Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Emrullah Akbaş. Hud Suresi 25 ila 35. ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Andolsun biz Nuh'u kavmine peygamber olarak gönderdik. Onlara şöyle dedi: ben sizin için apaçık bir uyarıcıyım. Allah'tan başkasına ibadet ve kulluk etmeyin. Doğrusu ben sizin adınıza elem dolu bir günün azabından korkuyorum. Kavminin inkar eden ileri gelenleri, biz senin ancak bizim gibi bir insan olduğunu görüyoruz. İlk bakışta sana uyanların da ancak en aşağılıklarımızdan ibaret olduğunu görüyoruz. Sizin bize karşı herhangi bir üstünlüğünüzü de görmüyoruz. Aksine sizin yalancı kimseler olduğunuzu sanıyoruz dediler. Nuh dedi ki: ey kavmim, söyleyin bakalım. Şayet ben Rabbimden gelen apaçık bir delil üzerindeysem ve o kendi katından bana bir rahmet vermiş de siz ona karşı kör kalmışsanız, onu istemediğiniz halde biz sizi ona zorlayacak mıyız? Ey kavmim, buna karşı ben sizden herhangi bir mal da istemiyorum. Benim mükafatım ancak Allah'a aittir. Ben o iman edenleri teklifinize uyarak kovacak da değilim. Çünkü onlar Rablerine kavuşacaklardır. Fakat ben sizin bilgisizce davranan bir toplum olduğunuzu görüyorum. Ey kavmim, eğer ben onları kovarsam beni Allah'tan kim koruyabilir? Hiç düşünmüyor musunuz? Size ben Allah'ın hazineleri yanımdadır demiyorum. Gaybı da bilmem. Ben bir meleğim de demiyorum. Sizin hor gördüğünüz kimseler için Allah onlara asla hiçbir hayır vermez de diyemem. Allah onların içlerindekini daha iyi bilir. Böyle bir şey söylersem o zaman ben gerçekten zalimlerden olurum. Dediler ki: ey Nuh, bizimle tartıştın ve tartışmayı uzattın. Eğer doğru söyleyenlerden isen, hadi kendisiyle bizi tehdit ettiğin azabı getir. Nuh dedi ki: onu size dilerse ancak Allah getirir ve siz Allah'ı aciz bırakamazsınız. Ben size öğüt vermek istesem de, eğer Allah sizi azdırmak istemişse öğüdüm size fayda vermez. O sizin Rabbinizdir ve ona döndürüleceksiniz. Ey Muhammed! Yoksa onu, Kur'an'ı kendisi uydurdu mu diyorlar? De ki, eğer onu uydurmuşsam suçum bana aittir. Ben de sizin işlemekte olduğunuz suçlardan uzağım. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Dua, ibadetin ta kendisidir.
2: Hazreti Musa aleyhisselamın duası. Araf suresi 151. ayet.
3: Ey Rabbim, beni ve kardeşimi bağışla. Bizi kendi rahmetine sok. Sen merhametlilerin en merhametlisisin.
2: Taha suresi 25 ila 28. ayetler.
4: Rabbim, gönlüme ferahlık ver. İşimi bana kolaylaştır. Dilimdeki tutukluğu çöz ki sözümü anlasınlar.
5: Aşr-ı Şerif. Okuyan Can Atıcı.

0: أكبر صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki, yarattığı şeylerin kötülüğünden, karanlığı çöktüğü zaman gecenin kötülüğünden, düğümlere üfleyenlerin kötülüğünden, haset ettiği zaman hasetçinin kötülüğünden, sabah aydınlığının Rabbine sığınırım. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Asr-ı Saadet'te yolculuğa hazır mısınız? İnsanlığa hidayet kaynağı Kur'an-ı Kerim'in nazil olduğu, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatını ve güzide ashabını konu edinen Peygamber Efendimizin Hayatı Radyo Tiyatrosu, Vav Radyo yapımıyla her gün 8.30 ve 22.30'da Vav Radyo'da.

0: Haşr-ı Şerif. Okuyan Mustafa Çağlar Ateş. Zümer Suresi 1 ila 9. Ayetler.
1: Euzü billahi mineşşeytanirracim.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kitabın indirilmesi mutlak güç sahibi, hüküm ve hikmet sahibi Allah tarafındandır. Ey Muhammed! Şüphesiz biz o kitabı sana hak olarak indirdik. Öyleyse sen de dini Allah'a has kılarak ona kulluk et. İyi bilin ki halis din yalnız Allah'ındır. Onu bırakıp da başka dostlar edinenler, biz onlara sadece bizi Allah'a daha çok yaklaştırsınlar diye ibadet ediyoruz diyorlar. Şüphesiz Allah, ayrılığa düştükleri şeyler konusunda aralarında hüküm verecektir. Şüphesiz Allah, yalancı ve nankör olanları doğru yola iletmez. Eğer Allah bir çocuk edinmek isteseydi, yarattıklarından dilediğini seçerdi. O bundan uzaktır, yücedir. O bir ve her şey üzerinde mutlak otorite sahibi olan Allah'tır. Gökleri ve yeri hak ve hikmete uygun olarak yaratmıştır. Geceyi gündüzün üzerine örtüyor, gündüzü de gecenin üzerine örtüyor. Güneşi ve ayı da koyduğu kanunlara boyun eğdirmiştir. Bunların her biri belli bir zamana kadar akıp gitmektedir. İyi bilin ki o mutlak güç sahibidir, çok bağışlayandır. O sizi bir tek nefisten yarattı. Sonra ondan eşini var etti. Sizin için hayvanlardan erkek ve dişi olarak 8 eş yarattı. Sizi annelerinizin karnında bir yaratılıştan öbürüne geçirerek 3 kat karanlık içinde oluşturuyor. İşte Rabbiniz olan Allah budur. Mülk, mutlak hakimiyet,

0: yalnız O'nundur. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. O halde nasıl oluyor da haktan döndürülüyorsunuz? Eğer inkar ederseniz, şüphesiz ki Allah sizin iman etmenize muhtaç değildir. Ama kullarının inkar etmesine razı olmaz. Eğer şükrederseniz, sizin için buna razı olur. Hiçbir günahkar, başka bir günahkarın yükünü yüklenmez. Sonra dönüşünüz ancak Rabbinizedir. O da size yaptıklarınızı haber verir. Çünkü O, göğüslerin özünü, kalplerde olanı hakkıyla bilir. İnsana bir zarar dokunduğu zaman Rabbine yönelerek ona yalvarır. Sonra kendi tarafından ona bir nimet verdiği zaman daha önce ona yalvardığını unutur ve Allah'ın yolundan saptırmak için ona eşler koşar. De ki, küfrünle az bir süre yaşayıp geçin. Şüphesiz sen cehennemliklerdensin. Böyle bir kimse mi Allah katında makbuldür? Yoksa gece vakitlerinde, secde halinde ve ayakta, ahiretten korkarak ve Rabbinin rahmetini umarak itaat ve kulluk eden mi? De ki, hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Ancak akıl sahipleri öğüt alırlar. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. Manisa 106.8, Ordu Merkez 92.2, Ordu Fatsa ve Ordu Ünye 87.7, Samsun 87.7, Şanlıurfa Merkez 98.8, Şanlıurfa Siverek 101.6, Şanlıurfa Viranşehir 105.3, Trabzon Merkez 92.8, Trabzon Vakfı Kebir 100.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Vav Radyo sunar. Peygamber Efendimizin hayatı. 37. bölüm. Medine Sözleşmesi.
3: Şimdi Müslümanlar bu yaptığımız camide birlikte namaz kılacak. Hristiyanlar çan sesiyle, Yahudiler de öyle. Bizim de namaz vakitlerini herkese bildirmemiz gerek.
4: Evet, böyle olmalı. Ama nasıl?
5: Müslümanların kıblesi artık Allah'ın evi Kabe'ydi. Fakat önemli bir eksik vardı. Müslümanların namaz için bir çağrısı yoktu. Huzura davet nasıl olmalıydı? Bu konuyla ilgili ne bir vahiy geliyor ne de Hazreti Peygamber şöyle olsun demiyordu. Efendimiz konuyu sahabeyle sürekli istişare ediyordu ve onlardan bir şey bekliyordu adeta. Bazı öneriler geliyordu. Bazı sahabiler çan çalalım dediler. Peygamber Efendimiz bu öneriyi kabul etmeyerek çan Hristiyanların adetidir. Bu bizim inşa ettiğimiz medeniyette bize ait bir sembol olamaz buyurdu. Sahabeden bir başka grup boru öttürelim dediler. Peygamber Efendimiz bu Yahudilere aittir. Onların ibadet çağrısıdır diyerek bu da olmaz buyurdu. Sahabeden bir başka grupsa ateş yakalım. İnsanlar namaz vakti geldiği zaman dumanı görüp gelsinler. Peygamber Efendimiz bu öneriyi de ateş mecusilerin işidir. Olmaz diyerek reddetti. Sonra aralarından biri farklı bir şey olsun. Yüksek bir yere bayrak çekelim. İnsanlar görüp gelsin dedi. Bu öneri de Peygamber Efendimiz tarafından kabul görülmedi. Bu istişarelerin olumsuz sonuçlanmasından sonra sahabeden Abdullah bin Zeyd çok üzgün bir şekilde evine döndü ve kendi kendine "Neden biz ümmetin şiarı olacak bir çağrıyı bulamıyoruz? Nasıl bulacağız? Bu çağrı ne olabilir?" diye düşünerek dua etti ve yattı. Rivayetlere göre rüyasında yeşil elbiseli, elinde çan olan bir adam gördü. Ve Abdullah bin Zeyd ona

0: padişahını bana satar mısın?" dedi. Yeşil elbiseli adam, "Sen ne yapacaksın bu çanı?" diye sordu. Abdullah bin Zeyd, "Biz Müslümanlar olarak kendimize bir ibadet çağrısı, namaz için toplanmak adına bir çağrı arıyoruz," dedi. Yeşil elbiseli adam ona, "Hayır, ben sana bundan daha hayırlısını öğreteyim mi?" dedi. Ve Abdullah bin Zeyd'e ezanı öğretti.
1: "Ben dün gece bir rüya gördüm ve rüyamda bir ses bana sesleniyordu."
2: "Ne diyordu bu ses sana Abdullah bin Zeyd?"
3: "Bize söyle bu sesin ne dediğini Abdullah."
4: "Allahu Ekber, Allahu Ekber, eşhedü en la ilahe illallah, eşhedü enne Muhammeden Resulullah, hayya alel salah, hayya alel felah, la ilahe illallah."
2: Ne güzel bir çağrı, ne güzel bir ses.
4: Bu rüyayı görünce hemen Allah'ın Resulüne anlattım. O da bana bu rüyamda gördüğümü Bilal-i Habeşi'ye öğretmemi söyledi. Müslümanların namaz vakitlerini ezanla öğrenmesini buyurdu.
3: "Yüksek bir yere çık Bilal, bizim için oku. Müslümanlar namaz vaktinin geldiğini anlasınlar."
5: "Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, eşhedü en la ilahe illallah, eşhedü en la ilahe illallah, eşhedü enne Muhammeden Resulullah, eşhedü enne Muhammeden Resulullah."
6: "Bu ses de ne? Mescitten geliyor.
5: Salah.
6: Bilal-i Habeşi'nin sesi. Namaza mı çağırıyorlar bizi? Gidip bakalım kardeşim. Gidelim. Bilal-i Habeşi'nin sesini takip edelim."
5: "Allahu Ekber, Allahu Ekber, la ilahe illallah."
7: "Müslümanların sayısı artıyor. Tüm şehri ele geçirdiler sayılır."
8: "Allah'a şükür kardeşim. Hep beraber kardeş kardeş yaşıyoruz."
7: "Bu kadar aptal olma. Ya yarın şehrin yönetimini de ele geçirmek isterlerse?"
8: "Ben kardeş kardeş yaşayacağımızı düşünüyorum.
7: Ben bu şehrin lideri olmak isterim. Ve emin ol, Müslümanlar benim kardeşim değil. Onlar da beni öyle görmüyor. Bunu biliyorum."
9: "Ey ensar ve muhacir kardeşlerim, Resulullah'tan mesaj var. Bu Allah'ın elçisi Muhammed'in Medineliler ve Yahudilere sunduğu bir anlaşma. Anlaşmayı okuyacağım. Sonrasında ise muhacir ve ensarın liderleri imzalayacak."
7: "Oku bunu bize Musa. Allah'ın Resulü ne yazmış öğrenmek isteriz."
9: "Bismillahirrahmanirrahim. Kureyşli ve Yesripli müminlerle onlara tabi ve dahil olanlar ve onlarla birlikte cihad edenler diğer insanlardan ayrı bir ümmettir. Bozgunculuk ve tecavüz yapılmayacaktır. Takva sahibi müminler içlerinden azgınlık eden, zulüm ve haksızlık yapmak isteyen, günah işleyen, düşmanlık eden ve müminler arasında karışıklık çıkaran kimseye karşı hep birlikte cephe alacaklar ve o kendilerinden birinin evladı bile olsa hepsinin elleri onun aleyhine kalkacaktır. Cinayet işlenmeyecek. İşlendiği takdirde muhacirler ve Medine'deki her aile kan diyetlerini aralarında müştereken örfe göre ödeyeceklerdir. Her zümre esirlerinin kurtuluş akçelerini de müminler arasında malum olan adil esaslar dairesinde müştereken ödeyeceklerdir. Müminler borçlu ve aile efradı kalabalık olanları kendi hallerine bırakmayarak onların kurtuluş akçelerini veya kan diyetlerini aralarında malum olan adil esaslar dairesinde ödeyeceklerdir. Medine içinde ve dışında güvenlik sağlanacaktır. Medine'den çıkan da, Medine'de oturan da emniyette bulunacaktır. Bir zulüm veya suç işleyen kimse bundan müstesnadır. Yahudiler din hürriyetine sahip olacaklardır. Yahudiler kendi dinlerinde, Müslümanlar da kendi dinlerinde olacaklardır. Bize tabi olan Yahudiler de hiçbir zulme uğramaksızın

yani dokunulmaz bir bölgedir. Dışarıdan bir saldırı olursa taraflar bölgelerini koruyacaklardır. Bir tarafın yaptığı sulhü diğer tarafta kabul edecektir. Savaş halinde Yahudilerin masrafları kendilerine, Müslümanların masrafları da kendilerine ait olacaktır. Şu kadar ki onlar bu sahife sahiplerine harp açanlara karşı aralarında yardımlaşacaklar ve birbirlerine karşı kötülük yerine nasihat, hayırhahlık ve iyilik esası olacaktır. Hiç kimse müttefikine kötülük yapmayacak, mazluma mutlaka yardım edilecektir. Anlaşmazlık çıkarsa, mesele Allah ve Resulüne arz edilecek, Hazreti Peygamber'in verdiği hükme riayet edilecektir. Allah'ın ahdi ve teminatı birdir. Onların en hakir görülenlerine bile şamildir. Çünkü müminler diğer insanlardan ayrı olarak birbirlerinin mevlası yani müttefik ve dostudur. Onlardan hiç kimse Hazreti Muhammed'in izni olmadan askeri bir sefere çıkamayacaktır. Şüphe yok ki Allah Teala bu sahifedekilere riayetsizlikten son derecede sakınan, doğruluğu ve iyiliği şiar edinen kimselerden razı olur. Bu yazı bir zalimi ve suçluyu cezalandırmaya asla mani olmayacaktır. Allah iyilik yapan ve kötülüklerden sakınan kimseleri himaye eder. Muhammed Allah'ın Resulüdür.

Radio. Aşr-ı Şerif. Okuyan Numan Akbaş. Şuara Suresi 105 ila 122. Ayetler.

0: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Nuh'un kavmi de peygamberleri yalanladı. Hani kardeşleri Nuh onlara şöyle demişti: Allah'a karşı gelmekten sakınmaz mısınız? Şüphesiz ben size gönderilmiş güvenilir bir peygamberim. Artık Allah'a karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin. Buna karşılık sizden hiçbir ücret istemiyorum. Benim ücretim ancak alemlerin Rabbi olan Allah'a aittir. O halde Allah'a karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin. Dediler ki, sana hep aşağılık kimseler uymuş iken biz hiç sana inanır mıyız? Nuh şöyle dedi, onların yaptıklarına dair benim ne bilgim olabilir? Onların hesaplarını görmek ancak Rabbime aittir. Bir anlayabilseniz, ben inananları kovacak değilim. Ben ancak apaçık bir uyarıcıyım. Dediler ki, ey Nuh, bu işten vazgeçmezsen mutlaka taşlananlardan olacaksın. Nuh şöyle dedi, ey Rabbim, kavmim beni yalanladı. Artık onlarla benim aramda sen hükmet. Beni ve benimle birlikte olan müminleri kurtar. Derken biz onu ve beraberindekileri dolu geminin içinde taşıyıp kurtardık. Sonra da geride kalanları suda boğduk. Şüphesiz bunda bir ibret vardır. Onların çoğu ise iman etmiş değillerdir. Şüphesiz senin Rabbin mutlak güç sahibi olandır. Çok merhametli olandır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an kalpleri yumuşatır.
2: 10'lar Kur'an'ı düşünmüyorlar mı? Yoksa kalplerin üzerinde kilitleri mi var?
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Aşr-ı Şerif. Okuyan Doğan Temiz. Enfal Suresi 20 ila 28. ayetler.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Allah'a ve Resulüne itaat edin ve Kur'an'ı dinlediğiniz halde ondan yüz çevirmeyin. İşitmedikleri halde işittik diyenler gibi de olmayın. Şüphesiz yeryüzünde yürüyen canlıların Allah katında en kötüsü, akıllarını kullanmayan, gerçeği görmeyen sağırlar, dilsizlerdir. Allah onlarda bir hayır, hakka yöneliş olduğunu bilseydi, elbette onlara işittirirdi. Onlara işittirseydi dahi, mutlaka yine yüz çevirerek dönüp giderlerdi. Ey iman edenler! Size hayat verecek şeylere sizi çağırdığı zaman, Allah'ın ve Resulünün çağrısına uyun ve bilin ki Allah kişiyle kalbi arasına girer. Yine bilin ki onun huzurunda toplanacaksınız. Sadece içinizden zulmedenlere erişmekle kalmayacak olan bir azaptan sakının ve bilin ki Allah azabı çetin olandır. O vakti hatırlayın ki siz yeryüzünde güçsüz ve zayıf idiniz. İnsanların sizi kapıp götürmesinden korkuyordunuz. Derken Allah sizi barındırdı, yardımıyla destekledi ve sizi temiz şeylerden rızıklandırdı ki şükredesiniz. Ey iman edenler! Allah'a ve peygambere hainlik etmeyin. Bile bile kendi aranızdaki emanetlerinize de hainlik etmeyin. Bilin ki mallarınız ve çoluk çocuğunuz birer deneme aracıdır. Allah katındaysa büyük bir mükafat vardır. Azim olan Allah doğru söyler.
2: Vav Radyo'yu canlı olarak YouTube'dan da dinleyebilirsiniz. Vav Radyo YouTube kanalına abone olup yeni içeriklerimizden haberdar olabilirsiniz.
3: Kavramların hakikati.
2: Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de fey ve ganimetlerle ilgili şu ayetler beyan buyurulmaktadır.
4: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
2: Haşr Suresi 6.
5: Onların mallarından Allah'ın savaşılmaksızın peygamberine kazandırdığı mallar için siz at ya da deve koşturmuş değilsiniz. Fakat Allah peygamberlerini dilediği kimselerin üzerine salıp onlara üstün kılar. Allah'ın her şeye hakkıyla gücü yeter.
2: Enfal Suresi 69.
4: Artık elde ettiğiniz ganimetten helal ve temiz olarak yiyin. Allah'a karşı gelmekten sakının. Şüphesiz Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Azim olan Allah doğru söyledi.
6: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: Halkın Sesi Wow Radyo. Esmaül Hüsna. Seslendiren Dursun Ali Erzincanlı.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. En güzel isimler Allah'ındır. Ona o güzel isimleriyle dua edin ve onun isimleri hakkında gerçeği çarpıtanları bırakın. Onlar yaptıklarının cezasına çarptırılacaklardır.
2: El-Mukaddim Celle Celalu Celle Celalu. İstediğini ileri geçirip öne alan. Sen El-Mukaddimsin. Dilediği şeyi öne alan, önde bulundurансın. Maddi ve manevi nimetler verip derece derece yükseltensin. Sen istediğine şeref verip yücelten, ileri çıkaransın. Dilediğini öne alan, dilediğini arkada bırakansın. Her şey senin takdirinle olur. El-Mukaddim isminin idrakine varan müminler, iyiliklerinin çokluğuna güvenmez. Günahlarının çokluğuyla ümit kesmez. Sen sevdiğin kullarını günah işlemekten geri bırakansın. Ey dilediğini yapmaya muktedir olan Allah'ım! Öne çıkaran da, geri bırakan da sensin. Önce yaptığımız, sonra işleyeceğimiz, gizlediğimiz, açığa vurduğumuz günahlarımızı affet. Amin.
3: Kur'an-ı Kerim Hatmi. Okuyan İshak Danış. Yirminci Cüz.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Bunun üzerine kavminin cevabı ancak şöyle demek oldu: Lut'un ailesini memleketinizden çıkarın. Çünkü onlar temiz kalmak isteyen insanlarmış.

Ey Muhammed, de ki hamd Allah'a mahsustur. Selam onun seçtiği kullarına. Allah mı daha hayırlıdır yoksa onların ortak koştukları mı?

yahut gökleri ve yeri yaratan ve size gökten yağmur indirip onunla ağaçlarını sizin yetiştiremeyeceğiniz gönül alıcı güzel bahçeler meydana getiren mi? Allah'la birlikte başka ilah mı var? Hayır. Onlar Allah'a eş tutan bir kavimdir.

Yahut yeryüzünü karar kılma yeri yapan, içinde nehirler akıtan, onun için oturaklı dağlar yapan ve iki denizin arasına bir engel koyan mı? Allah'la birlikte başka bir ilah mı var? Hayır, onların çoğu bilmiyor.

yahut kendisine dua ettiği zaman zorda kalmışa cevap veren ve başa gelen kötülüğü kaldıran, sizi yeryüzünün halifeleri kılan mı? Allah'la birlikte başka ilah mı var? Ne kadar az düşünüyorsunuz.

Yahut karanın ve denizin karanlıklarında size yolunuzu gösteren ve rahmetinin önünden rüzgarları bir müjdeci olarak gönderen mi? Allah'la birlikte başka bir ilah mı var? Allah onların ortak koştuklarından yücedir. Emmen yebde'ul halqa

0: فَآتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ.
1: Yoksa başlangıçta yaratmayı yapan, sonra onu tekrarlayan ve sizi gökten ve yerden rızıklandıran mı? Allah'la birlikte başka bir ilah mı var? De ki, eğer doğru söyleyenlerseniz kesin delilinizi getirin.

0: De ki göktekiler ve yerdekiler gaybı bilemezler. Ancak Allah bilir. Onlar öldükten sonra ne zaman diriltileceklerinin de farkında değildirler.
1: بَلِ اِدَّارَكَ عِلْمُهُمْ فِي الْآخِرَةِ

ahiret gününün gerçekleşeceği hakkında bilgi peygamberler aracılığıyla onlara peş peşe gelmiştir. Fakat onlar bu konuda şüphe içindedirler. Daha doğrusu onlar ahiretten yana kördürler.

İnkar edenler dediler ki, biz ve babalarımız toprak olmuşken mi, gerçekten bizler mi dirilip çıkarılacağız?

Andolsun bizler de bizden önce babalarımızla bununla tehdit edilmiştik. Bu öncekilerin masallarından başka bir şey değildir.

0: De ki, belki de acele gelmesini istediğiniz şeyin bir kısmı size çok yaklaşmıştır.
1: وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ.
0: Şüphesiz senin Rabbin insanlara karşı lütuf sahibidir. Ancak onların çoğu şükretmezler.

Şüphesiz senin Rabbin onların kalplerinin gizlediği şeyleri de açığa çıkardıklarını da mutlaka bilir.

gökte ve yerde gayb, gizli hiçbir şey yoktur ki apaçık bir kitapta, levh-i mahfuzda olmasın.

0: Şüphesiz bu Kur'an, İsrailoğullarına üzerinde ayrılığa düştükleri şeylerin çoğunu açıklıyor.
1: وَإِنَّهُ لَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ.
0: Şüphesiz o elbette müminler için bir hidayet ve bir rahmettir.

0: Şüphesiz senin Rabbin onların arasında hükmünü verecektir. O mutlak güç sahibidir, hakkıyla bilendir.
1: فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ اِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ الْمُب۪ينَ
0: Öyleyse Allah'a tevekkül et. Çünkü sen apaçık bir hak üzere bulunuyorsun.
1: اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ اِذَا وَلَّوْ مُدْبِرِينَ
0: Şüphesiz sen ölülere duyuramazsın. Arkalarına dönüp kaçarlarken sağırlara da çağrıyı duyuramazsın.

0: إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون.
1: Körleri sapıklıklarından vazgeçirip doğru yola getiremezsin. Ancak ayetlerimize inanıp da Müslüman olmuş olanlara duyurabilirsin.

kıyametin kopacağına dair o söz başlarına gelince, onlar için yerden kendilerine bir dabbe, canlı bir yaratık çıkarırız. O onlara insanların ayetlerimize kesin olarak inanmadıklarını söyler. Ve yevme nahşur

Her ümmetten ayetlerimizi yalanlayanlardan bir grubu toplayacağımız ve bunların topluca hesap yerine sevk edilecekleri günü hatırla.

Hesap yerine geldiklerinde Allah şöyle der: siz benim ayetlerimi onları ilmen kavramamışken yalanladınız, öyle mi? Yoksa ne yapıyordunuz ki?

Onlar görmüyorlar mı ki biz geceyi içinde rahat etsinler diye gündüzü de her şeyi gösterici aydınlık olarak yarattık. Şüphesiz bunda inanan bir toplum için elbette Allah varlığını gösteren deliller vardır.

sura üfürüleceği ve Allah'ın dilediği kimselerden başka göklerdeki herkesin, yerdeki herkesin korkuya kapılacağı günü hatırla. Hepsi de boyunlarını bükerek ona gelirler.

Dağları görürsün, onları hareketsiz sanırsın. Halbuki onlar bulutların geçişi gibi hareket ederler. Bunu her şeyi sağlam ve yerli yerince yapan Allah yapmıştır. Şüphesiz O yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır.

0: Her kim iyi amel getirirse ona ondan daha hayırlısı vardır. Onlar o gün korkudan emindirler.
1: Ve men câe bisseyyiyeti fekubbet vücuhuhum finnâr. Hel tuczevne illâ mâ kuntum ta'melûn.
0: Kimler de kötü amel getirirse yüzüstü ateşe atılırlar. Onlara ancak yaptıklarınızın karşılığını görüyorsunuz denir.

De ki, bana ancak bu beldenin, Mekke'nin, onu mukaddes kılan ve her şey kendisine ait olan Rabbine kulluk yapmam emredildi. Yine bana Müslümanlardan olmam ve Kur'an'ı okumam emredildi. Artık kim doğru yola girerse yalnız kendisi için girer. Kim de doğru yoldan saparsa de ki ben ancak uyarıcılardanım.

0: De ki, hamd Allah'a mahsustur. O ayetlerini size gösterecek ve siz de onları tanıyacaksınız. Rabbin yaptıklarınızdan habersiz değildir.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.

0: İman eden bir kavim için Musa ile Firavun'un haberlerinden bir kısmını sana gerçek olarak anlatacağız.
1: İnne Firavun ala fil ardı ve ceala ehleha şi'an

Şüphe yok ki Firavun yeryüzünde, ülkesinde büyüklük taslamış ve Ora halkını sınıflara ayırmıştı. Onlardan bir kısmını eziyor, oğullarını boğazlıyor, kadınlarını ise sağ bırakıyordu. Şüphesiz o bozgunculardandı.

Bizse istiyorduk ki yeryüzünde ezilmekte olanlara lütufta bulunalım, onları önderler yapalım ve onları varisler kılalım.

Yeryüzünde onları kudret sahibi kılalım ve onların eliyle Firavun'a, Haman'a ve ordularına çekine geldikleri şeyleri gösterelim.

Musa'nın annesine onu emzir. Başına bir şey gelmesinden korktuğun zaman onu denize, Nil'e bırak. Korkma, üzülme. Çünkü biz onu sana döndüreceğiz ve onu peygamberlerden kılacağız diye ilham ettik.

Nihayet Firavun ailesi kendilerine düşman ve üzüntü kaynağı olacak olan o çocuğu bulup aldı. Şüphesiz Firavun, veziri Haman ve onların askerleri hata yapıyorlardı.

firavunun karısı şöyle dedi: bana da sana da göz aydınlığı bir çocuk. Sakın onu öldürmeyin. Belki bize faydası dokunur ya da onu evlat ediniriz. Oysa ki onlar olacak şeylerin farkında değillerdi.

0: Musa'nın anasının kalbi bomboş kaldı. Eğer biz çocuğuyla ilgili sözümüze inancını koruması için kalbine güç vermeseydik, neredeyse bunu açıklayacaktı.
1: فقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون.
0: Annesi Musa'nın kız kardeşine onu takip et dedi. O da Musa'yı onlar farkına varmadan uzaktan gözledi.

Biz daha önce onun süt analarının sütünü emmemesini sağladık. Kız kardeşi size onun bakımını sizin adınıza üstlenecek ve ona içtenlik ve şefkatle davranacak bir aile göstereyim mi?" dedi.

Böylece biz, anasının gözü aydın olsun ve üzülmesin, Allah'ın vaadinin hak olduğunu bilsin diye onu anasına geri döndürdük. Fakat onların pek çoğu bunu bilmezler.

Musa olgunluk çağına ulaşıp gelişimini tamamlayınca biz ona ilim ve hikmet verdik. Biz iyilik edenleri böyle mükafatlandırırız.

Musa halkın habersiz olduğu bir sırada şehre girdi. Orada biri kendi tarafından, diğeri düşmanı tarafından kavga eden iki adam gördü. Kendi tarafından olan düşmanına karşı ondan yardım istedi. Musa da ona bir yumruk indirip onu öldürdü. Musa, "Bu şeytanın işidir. O gerçekten ne apaçık bir saptırıcı düşmandır," dedi.

Musa, Rabbim, şüphesiz ben nefsime zulmettim. Beni affet dedi. Allah da onu affetti. Şüphesiz o çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.

korkarak etrafı gözetleyerek şehirde sabahladı. Bir de ne görsün, dün kendisinden yardım isteyen yine feryat ederek ondan yardım istiyordu. Musa da ona, belli ki sen azgın bir kimsesin dedi.

Musa ikisinin de düşmanı olan adamı yakalamak isteyince adam, "Ey Musa, dün birini öldürdüğün gibi beni de öldürmek mi istiyorsun? Sen ancak yeryüzünde bir zorba olmak istiyorsun, arabuluculardan olmak istemiyorsun," dedi.

Şehrin öbür ucundan koşarak bir adam geldi. "Ey Musa, ileri gelenler seni öldürmek için aralarında senin durumunu görüşüyorlar. Şehirde

Musa korku içinde etrafı gözetleyerek şehirden çıktı ve "Ey Rabbim, beni bu zalim kavimden kurtar," dedi.

Medyen suyuna varınca suyun başında hayvanlarını sulamakta olan bazı insanlar gördü. Bunların yanında da koyunlarını suya salmamak için uğraşan iki kız gördü. Musa onlara, "Koyunlarınızı burada tutmaktaki maksadınız ne?" dedi. Onlar, "Çobanlar sulayıp çekilinceye kadar biz koyunlarımızı sulayamayız. Babamızsa çok yaşlı bir adamdır," dediler.

Bunun üzerine Musa onların koyunlarını suladı. Sonra gölgeye çekilip "Rabbim, bana göndereceğin her hayra muhtacım," dedi.

0: Nihayet kızlardan biri utana utana yürüyerek ona gelip, "Bizim için koyunlarımızı sulamanın ücretini vermek üzere babam seni çağırıyor," dedi. Musa onun, Şuayb'in yanına gelip başından geçenleri ona anlatınca Şuayb, "Korkma, o zalim kavimden kurtuldun," dedi.
1: قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين.
0: Kızlardan biri, "Babacığım, onu ücretle tut. Herhalde ücretle tuttuklarının en hayırlısı, güçlü ve güvenilir olan bu adam olacaktır," dedi.
1: قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج

Şuayb, ben 8 yıl bana çalışmana karşılık şu iki kızımdan birisini sana nikahlamak istiyorum. Eğer sen bunu 10 yıla tamamlarsan o da senden olur. Ben seni zora koşmak da istemiyorum. İnşallah beni salih kimselerden bulacaksın dedi.

0: بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون.
1: Musa süreyi tamamlayıp ailesiyle yola çıkınca Tur tarafında bir ateş görmüş ve ailesine "Siz burada kalın, ben bir ateş gördüm, oraya gidiyorum. Umarım oradan size bir haber ya da ısınmanız için ateşten bir kor getiririm" dedi.

Musa ateşin yanına gelince o mübarek yerdeki vadinin sağ tarafındaki ağaçtan şöyle seslenildi. Ey Musa, şüphesiz ben, evet ben, alemlerin Rabbi olan Allah'ım.

Değneğini yere at. Musa değneğini attı. Onu bir yılanmış gibi süratle hareket eder görünce arkasına bakmadan dönüp kaçtı. Bu sefer şöyle seslenildi: "Ey Musa, beri gel, korkma. Çünkü sen güvenlikte olanlardansın."

Elini koynuna sok. Alaca hastalığı gibi bir hastalık sebebiyle olmaksızın bembeyaz bir halde çıksın. Korkudan açılan kolunu kendine çek. Toparlan. İşte bunlar Firavun ve ileri gelen adamlarına göstermen için Rabbin tarafından sana verilen iki delildir. Çünkü onlar fasık bir kavimdirler.

Musa şöyle dedi: "Ey Rabbim, şüphesiz ben onlardan birisini öldürdüm. Onların da beni öldürmelerinden korkuyorum."

Kardeşim Harun'un dili benimkinden daha düzgündür. Onu da benimle birlikte beni doğrulayan bir yardımcı olarak gönder. Çünkü ben onların beni yalanlamalarından korkuyorum.

destekleyeceğiz ve size bir iktidar vereceğiz de ayetlerimiz sayesinde size kötü bir amaçla ulaşamayacaklar. Siz ve size uyanlar galip gelecek olanlardır, dedi.

Musa onlara delillerimizi apaçık olarak getirince onlar bu ancak uydurulmuş bir sihirdir. Biz geçmiş atalarımızın zamanında böyle bir şeyin varlığını duymadık dediler.

Musa, katından kimin hidayet getirdiğini ve bu yurdun güzel sonucunun kimin olacağını Rabbim daha iyi bilir. Doğrusu zalimler kurtuluşa eremezler, dedi.

0: Firavun, ey ileri gelenler, sizin benden başka bir ilahınız olduğunu bilmiyorum. Ey Haman, benim için bir ateş yakıp tuğla pişir de bana bir kule yap. Belki Musa'nın ilahına çıkar bakarım. Şüphesiz ben onun mutlaka yalancılardan olduğunu sanıyorum, dedi.
1: وَاسْتَكْبَرَهُ وَجُنُودُهُ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَظَلَمُوا

O ve askerleri yeryüzünde haksız yere büyüklük tasladılar ve gerçekten bize döndürülmeyeceklerini sandılar.

Biz de onu ve askerlerini yakaladık ve onları denize attık. Orada boğuldular. Zalimlerin sonunun nasıl olduğuna bak.

Andolsun ilk nesilleri yok ettikten sonra Musa'ya düşünüp ibret alsınlar diye insanların kalp gözünü açan deliller ve bir hidayet rehberi, bir rahmet olarak kitabı, Tevrat'ı verdik.

Ey Muhammed, Musa'ya o emri verdiğimiz zaman sen vadinin batı tarafında değildin. O olayı görenlerden de değildin.

Fakat biz Musa'dan sonra birçok nesiller meydana getirdik. Üzerlerinden uzun çağlar geçti. Sen Medyen halkı arasında yaşıyor değildin. Ayetlerimizi onlardan okuyup öğreniyor da değildin. Fakat biz bu haberi göndereniz.

Yine biz Musa'ya seslendiğimiz zaman Tur'un yan tarafında da değildin. Fakat Rabbinden bir rahmet olarak senden önce kendilerine hiçbir uyarıcı gelmeyen bir kavmi düşünüp öğüt alsınlar diye uyarman için o haberleri sana bildiriyoruz.

kendi yaptıkları sebebiyle başlarına bir musibet gelip de "Ey Rabbimiz, bize bir peygamber gönderseydin de ayetlerine uysaydık ve müminlerden olsaydık" diyecek olmasalardı, seni peygamber olarak göndermezdik.

Onlara katımızdan gerçek gelince, Musa'ya verilen mucizelerin benzeri niçin buna da verilmedi dediler. Onlar daha önce Musa'ya verilen mucizeleri inkar etmemişler miydi? Onlar iki sihirbaz birbirlerine destek oluyor dediler. Biz hepsini inkar ediyoruz dediler.

Peki eğer doğru söyleyenlerseniz Allah katından doğruya bu ikisinden Tevrat ve Kur'an'dan daha çok ulaştıran bir kitap getirin de ben ona uyuyayım.

Eğer bu konuda sana cevap veremezlerse bil ki onlar sadece kendi nefislerinin arzularına uymaktadırlar. Kim Allah'tan bir yol gösterme olmaksızın kendi nefsinin arzusuna uyandan daha sapıktır. Şüphesiz

0: Allah zalimler toplumunu doğru yola iletmez.
1: وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ.
0: Andolsun düşünüp öğüt alsınlar diye o sözü, Kur'an ayetlerini onlara peş peşe ulaştırdık.

0: Bu Kur'an'dan önce kendilerine kitap verdiklerimiz var ya, işte onlar ona da inanırlar.
1: وَإِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ قَالُوا

Kur'an kendilerine okunduğu zaman ona inandık. Şüphesiz o Rabbimizden gelen gerçektir. Şüphesiz biz ondan önce de Müslümandık derler. Ulaike yu'tevne.

İşte onların sabredip kötülüğü iyilikle savmaları ve kendilerine rızık olarak verdiklerimizden Allah yolunda harcamaları karşılığında mükafatları kendilerine iki kez verilecektir.

Boş sözü işittikleri vakit ondan yüz çevirirler ve bizim işlerimiz bize, sizin işleriniz de size. Selam olsun size. Bizden size zarar gelmez. Biz cahilleri istemeyiz derler.

Şüphesiz sen sevdiğin kimseyi doğru yola iletemezsin. Fakat Allah dilediği kimseyi doğru yola eriştirir. O doğru yola gelecekleri daha iyi bilir.

Onlar sizinle beraber doğru yolu tutarsak kendi yurdumuzdan koparılıp çıkarılırız dediler. Biz onları tarafımızdan bir rızık olarak her türlü meyve ve mahsullerin kendisinde toplandığı saygın ve güvenlikli bir yere yerleştirmedik mi? Fakat onların çoğu bilmezler.

Biz nimetler içinde şımaran nice memleket halkını helak etmişizdir. İşte kendilerinden sonra içlerinde pek az oturulmuş yurtları. O yurtlara biz varis olduk. Biz.

Rabbin ülkelerin merkezi yerlerine kendilerine ayetlerimizi okuyan bir peygamber göndermedikçe memleketleri helak edici değildir. Zaten biz halkları zalim olmadıkça memleketleri helak etmeyiz.

0: Dünyalık olarak size verilen her şey dünya hayatının geçimliği ve süsüdür. Allah katındaki ise daha hayırlı ve daha kalıcıdır. Hala aklınızı kullanmıyor musunuz?
1: Efemen va'adnahu va'den hasene.

kendisine güzel bir vaatte bulunduğumuz ve o vaat edilen şeye kavuşacak olan kimse, dünya hayatının geçimliklerinden yararlandırdığımız, sonra da kıyamet günü hesaba çekilmek için huzura getirilecek kimse gibi midir?

haklarında azap hükmü gerçekleşenler, ey Rabbimiz, işte şunlar bizim azdırdıklarımızdır. Kendimiz azdığımız gibi onları da azdırdık. Şimdi de onlardan uzaklaşıp sana döndük. Zaten gerçekte onlar bize tapmıyorlardı diyeceklerdir.

0: Onlara hadi ortaklarınızı çağırın denir. Onlar da çağırırlar. Fakat ortakları onlara cevap veremez. Azabı görürler. Keşke onlar dünyadayken doğru yola gelselerdi.
1: Ve yevme yunadihim feyekulu mâzâ ecebtumul mürselîn.
0: Allah'ın onlara seslenerek peygamberlere ne cevap verdiniz diyeceği günü hatırla.

O gün onlara karşı bütün haberler kapanmıştır. Artık birbirlerine de soramazlar.

Ama tövbe edip iman eden ve salih amel işleyen kimsenin kurtuluşa erenlerden olması umulur.

Rabbin dilediğini yaratır ve seçer. Onlarınsa seçim hakkı yoktur. Allah onların ortak koştuklarından uzaktır ve yücedir.

O Allah'tır. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. Dünyada da ahirette de hamd ona mahsustur. Hüküm yalnızca onundur. Kesinlikle ona döndürüleceksiniz.

Peki ne dersiniz? Allah üzerinize geceyi kıyamete kadar sürekli kılsaydı, Allah'tan başka hangi ilah size bir aydınlık getirir? Hala duymayacak mısınız?

De ki, ne dersiniz? Allah üzerinize gündüzü kıyamete kadar sürekli kılsaydı, Allah'tan başka hangi ilah size içinde dinleneceğiniz bir gece getirebilir? Hala görmeyecek misiniz?

Allah rahmetinden ötürü geceyi içinde dinlenesiniz, gündüzü de lütfundan isteyesiniz ve şükredesiniz diye sizin için yarattı.

her ümmetten bir şahit çıkarırız ve kafirlere kesin delilinizi getirin deriz. Onlar da gerçeğin Allah'a ait olduğunu bilirler ve Allah'a ortak diye uydurdukları şeyler kendilerini yüzüstü bırakıp kaybolup gitmişlerdir.

Şüphesiz Karun Musa'nın kavmindendi. Onlara karşı azgınlık etti. Biz ona anahtarlarını bile taşımak güçlü bir topluluğa ağır gelecek hazineler verdik. Hani kavmi kendisine şöyle demişti: böbürlenme, çünkü Allah böbürlenip şımaranları sevmez.

Allah'ın sana verdiği şeylerde ahiret yurdunu ara. Dünyadan da nasibini unutma. Allah'ın sana iyilik yaptığı gibi sen de iyilik yap ve yeryüzünde bozgunculuk isteme. Çünkü Allah bozguncuları sevmez.

Karun, bunlar bana bendeki bilgi ve beceriden dolayı verilmiştir dedi. O, Allah'ın kendinden önceki nesillerden, ondan daha kuvvetli ve daha çok mal biriktirmiş kimseleri helak etmiş olduğunu bilmiyor muydu? Suçlulukları kesinleşmiş olanlara günahları konusunda soru sorulmaz. Çünkü Allah hepsini bilir.

Karun ziyneti ve görkemi içerisinde kavminin karşısına çıktı. Dünya hayatını arzu edenler, keşke Karun'a verilen servet gibi bizim de servetimiz olsaydı. Şüphesiz o büyük bir servet sahibidir, dediler.

kendilerine ilim verilmiş olanlarsa yazıklar olsun size. İman edip de iyi işler yapanlara Allah'ın vereceği mükafat daha hayırlıdır. Ona da ancak sabredenler kavuşturulur, dediler.

Sonunda onu da sarayını da yerin dibine batırdık. Allah'a karşı ona yardım edebilecek adamları da yoktu. Kendisini savunup kurtarabileceklerden de değildi.

0: ويكأنه لا يفلح الكافرون.
1: Daha dün onun yerinde olmayı arzu edenler, vay! Demek ki Allah kullarından dilediği kimselere rızkı bol verir ve dilediğine kısarmış. Allah bize lütfetmiş olmasaydı bizi de yerin dibine geçirirdi. Demek ki kafirler iflah olmayacak demeye başladılar.

İşte ahiret yurdu. Biz onu yeryüzünde büyüklük taslamayan ve bozgunculuk çıkarmayanlara has kılarız. Sonuç Allah'a karşı gelmekten sakınanlarındır.

kim bir iyilik getirirse ona bundan daha hayırlısı vardır. Kim de bir kötülük getirirse bilsin ki kötülük işleyenler ancak yapmakta olduklarının cezasına çarptırılırlar.

Kur'an'ı sana farz kılan Allah, şüphesiz seni dönülecek bir yere döndürecektir. De ki, Rabbim hidayetle geleni ve apaçık bir sapıklık içinde olanı daha iyi bilir.

Sen bu kitabın sana verileceğini ummuyordun. Ancak o Rabbinden bir rahmet olarak sana verildi. Öyleyse kafirlere sakın arka çıkma.

Allah'ın ayetleri sana indirildikten sonra sakın seni onlardan çevirmesinler. Rabbine çağır ve sakın Allah'a ortak koşanlardan olma.

Sen Allah'la beraber başka bir ilaha ibadet etme. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. Onun zatından başka her şey yok olacaktır. Hüküm yalnızca O'nundur ve kesinlikle O'na döndürüleceksiniz.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Elif Lam Mim. Ehasiben

Elif, Lam, Mim. İnsanlar inandık demekle imtihan edilmeden bırakılacaklarını mı zannederler?

Andolsun biz onlardan öncekileri de imtihan etmiştik. Allah doğru söyleyenleri de mutlaka bilir, yalancıları da mutlaka bilir.

Her kim Allah'a kavuşmayı umarsa bilsin ki Allah'ın tayin ettiği o vakit elbette gelecektir. O hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir.

iman edip salih amel işleyenlerin kötülüklerini elbette örteceğiz. Onları işlediklerinin daha güzeliyle mükafatlandıracağız.

Biz insana, ana babasına iyilik etmesini emrettik. Şayet onlar seni, hakkında hiçbir bilgin olmayan şeyi bana ortak koşman için zorlarlarsa, bu takdirde onlara itaat etme. Dönüşünüz ancak bana olacaktır ve ben yapmakta olduklarınızı size haber vereceğim.

İman edip de salih ameller işleyenler var ya, biz onları mutlaka salihler, iyiler arasına sokacağız.

İnsanlardan öyleleri vardır ki Allah'a inandık derler. Ama Allah uğrunda bir ezaya uğratılınca insanlardan gördükleri baskı ve işkenceyi Allah'ın azabı gibi tutar. Andolsun Rabbinden bir yardım gelecek olsa mutlaka biz de sizinle beraberdik derler. Allah herkesin kalbinde olanı en iyi bilen değil midir?

İnkar edenler, iman edenlere yolumuza uyun da sizin günahlarınızı yüklenelim derler. Halbuki onların günahlarından hiçbir şey yüklenecek değillerdir. Şüphesiz onlar kesinlikle yalancılardır.

andolsun onlar mutlaka kendi yüklerini ve kendi yükleriyle beraber nice ağır yükleri yükleneceklerdir. Uydurmakta oldukları şeylerden de kıyamet günü şüphesiz sorguya çekileceklerdir.

Andolsun biz Nuh'u kendi kavmine peygamber olarak gönderdik. O da 950 yıl onların arasında kaldı. Neticede onlar zulümlerini sürdürürlerken tufan kendilerini yakalayıverdi.

İbrahim'i de peygamber olarak gönderdik. Hani o kavmine şöyle demişti: Allah'a kulluk edin, ona karşı gelmekten sakının. Eğer bilirseniz bu sizin için daha hayırlıdır.

0: تشكروا له إليه ترجعون.
1: Siz Allah'ı bırakarak ancak putlara tapıyorsunuz ve yalan uyduruyorsunuz. Allah'ı bırakarak taptıklarınızın size hiçbir rızık vermeye güçleri yetmez. Öyleyse rızkı Allah'ın katında arayın. Ona kulluk edin ve ona şükredin. Siz yalnız ona döndürüleceksiniz.
0: وَاِنْ تُكَذِّبُوا فَقَدْ كَذَّبَ

Eğer siz yalanlarsanız bilin ki sizden önce geçen bir takım ümmetler de yalanlamışlardı. Peygamber'e düşen

0: apaçık tebliğden başka bir şey değildir.
1: Evelem yarav keyfe yubdi'ullahul halqa thumme yu'iduh inne zalike alallahi yesir.
0: Onlar Allah'ın başlangıçta yaratmayı nasıl yaptığını, sonra onu nasıl tekrarladığını görmüyorlar mı? Şüphesiz bu Allah'a göre kolaydır.
1: قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ثُمَّ اللَّهُ يُنْشِئُ النَّشْأَةَ الْآخِرَةِ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ.
0: De ki, yeryüzünde dolaşın da Allah'ın başlangıçta yaratmayı nasıl yaptığına bakın. Sonra Allah aynı şekilde sonraki yaratmayı da yapacaktır. Kıyametten sonra her şeyi tekrar yaratacaktır. Şüphesiz Allah'ın gücü her şeye hakkıyla yeter.

Siz yerde de gökte de Allah'ı aciz bırakacak değilsiniz. Sizin Allah'tan başka ne bir dostunuz ne de bir yardımcınız vardır.

Allah'ın ayetlerini ve ona kavuşmayı inkar edenler var ya, işte onlar benim rahmetimden ümit kesmişlerdir. İşte onlar için elem dolu bir azap vardır.

İbrahim'in kavminin cevabı onu öldürün veya yakın demekten ibaret oldu. Allah da onu ateşten kurtardı. Şüphesiz bunda inanan bir toplum için ibretler vardır.

İbrahim onlara dedi ki, sırf aranızda dünya hayatına mahsus bir sevgi ve çıkar uğruna Allah'ı bırakıp bir takım putlar edindiniz. Sonra kıyamet gününde kiminiz kiminizi inkar edip tanımayacak, kiminiz kiminize lanet edecektir. Barınağınız cehennem olacaktır. Yardımcılarınız da olmayacaktır.

Bunun üzerine Lut ona, İbrahim'e iman etti. İbrahim, ben Rabbime gitmemi emrettiği yere hicret

Ona İbrahim'e, İshak'ı ve Yakub'u bahşettik. Onun soyundan gelenlere peygamberlik ve kitap verdik. Ayrıca ona dünyada mükafatını da verdik. Şüphesiz o ahirette de salih kimselerdendir.

Lut'u da peygamber olarak gönderdik. Hani o kavmine şöyle demişti: gerçekten siz, sizden önce dünyada hiçbir toplumun yapmadığı bir hayasızlığı işliyorsunuz.

Siz hala erkeklere yanaşacak, yol kesecek ve toplantılarınızda edepsizlik yapacak mısınız? Kavminin cevabı, eğer doğru söyleyenlerden sen, hadi Allah'ın azabını getir bize demekten ibaret oldu.

Elçilerimiz, melekler İbrahim'e müjdeyi getirdiklerinde, biz bu memleket halkını helak edeceğiz. Çünkü oranın ahalisi zalim kimselerdir dediler.

İbrahim, ama orada Lut var dedi. Onlar, orada kimin bulunduğunu biz daha iyi biliriz. Biz onu ve ailesini elbette kurtaracağız. Ancak karısı başka. O geri kalıp helak edilenlerden olacaktır.

Elçilerimiz Lut'a geldiklerinde Lut onlar yüzünden tasalandı. Onlar hakkında çaresizlik içine düştü. Elçiler ona, korkma, üzülme. Biz seni ve aileni kurtaracağız. Ancak karın başka, o geride kalıp helak edilenlerden olacaktır.

0: Medyen'e de kardeşleri Şuayb'i peygamber olarak gönderdik. Şuayb, ey kavmim, Allah'a kulluk edin, ahiret gününe ümit besleyin ve yeryüzünde bozgunculuk yaparak karışıklık çıkarmayın, dedi.
1: فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ
0: Kavmi onu yalanladı. Bunun üzerine kendilerini o malum sarsıntı yakaladı da yurtlarında dizüstü çöke kaldılar.
1: وَعَادًا وَثَمُودَ وَقَدْ تَبَيَّنَ لَكُمْ

Ad ve Semud kavimlerini de helak ettik. Bu onların harap olmuş yurtlarından size besbelli olmuştur. Şeytan onlara işlerini süslemiş ve onları doğru yoldan alıkoymuştur. Halbuki onlar gözü açık kimselerdi.

Karun'u, Firavun'u ve Haman'ı da helak ettik. Andolsun Musa kendilerine apaçık mucizeler getirmişti de yeryüzünde büyüklük taslamışlardı. Oysa bizi geçip azabımızdan kurtulamazlardı.

bunların her birini kendi günahları yüzünden yakaladık. Onlardan taş yağmuruna tuttuklarımız var. Onlardan o korkunç sesin yakaladığı kimseler var. Onlardan yerin dibine geçirdiklerimiz var. Onlardan suda boğduklarımız var. Allah onlara zulmediyor değildi. Fakat onlar kendilerine zulmediyorlardı.

Allah'tan başkalarını dost edinenlerin durumu, kendine bir ev edinen örümceğin durumu gibidir. Evlerin en dayanıksızıysa şüphesiz örümcek evidir. Keşke bilselerdi.

Şüphesiz Allah onların kendini bırakıp da başka ne tür şeylere taptıklarını biliyor. O mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir.

0: İşte bu temsilleri biz insanlar için getiriyoruz. Onları ancak bilginler düşünüp anlarlar.
1: خَلَقَ اللّٰهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ

0: الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.
1: Ey Muhammed, kitaptan sana vahyolunanı oku, namazı da dosdoğru kıl. Çünkü namaz insanı hayasızlıktan ve kötülükten alıkor. Allah'ı anmak olan namaz elbette en büyük ibadettir. Allah yaptıklarınızı biliyor. Azim olan Allah doğru söyledi.

Ya Rabbi, senden başka ilah yoktur. Allah'ım, Cebrail, Mikail ve İsrafil'in Rabbi, gizli ve aşikarı bilen Allah'ım, ayrılığa düştükleri şeylerde kulların arasında hüküm verirsin. İhtilafa düşüldüğünde bizi izninle hakka ilet. Şüphesiz ki sen dilediğini dosdoğru yola iletirsin. Allah'ım, hidayet ettiklerinin arasında bize de hidayet et. Afiyet verdiklerinin arasında bize de afiyet ver. Sahip çıktıklarının arasında bize de sahip çık. Bize verdiklerinle bereket ver. Bizi kaza ve kaderinin şerrinden rahmetinle koru. Sen hükmedersin. Kimse sana hükmedemez. Senin sevdiklerin asla zelil olmaz. Senin düşman olduklarınsa asla aziz olmaz. Rabbimiz, sen mübarek ve yücesin. Ey alemlerin Rabbi olan Allah'ım, bizi okuduğumuz Kur'an ile haşret. Amin.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hamd, alemlerin Rabbi, Rahman, Rahim, hesap ve ceza gününün, ahiret gününün maliki Allah'a mahsustur. Allah'ım, yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım dileriz. Bizi doğru yola, kendilerine nimet verdiklerinin yoluna ilet. Gazaba uğrayanlarınkine ve sapıklarınkine değil.

0: sesi Vav Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Ferruh Muştuer. Bakara Suresi 238 ila 242. ayetler.
1: Euzubillahi mineşşeytanirracim.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Namazlara ve orta namaza devam edin. Allah'a gönülden boyun eğerek namaza durun. Eğer bir tehlikeden korkarsanız namazı yaya olarak veya binek üzerinde kılın. Güvenliğe kavuşunca da Allah'ı daha önce bilmediğiniz ve onun size öğrettiği şekilde anın. Namazı normal vakitlerdeki gibi kılın. İçinizden ölüp geriye dul eşler bırakan erkekler, eşleri için evden çıkarılmaksızın bir yıla kadar

0: geçimlerinin sağlanmasını vasiyet etsinler. Ama onlar kendiliklerinden çıkarlarsa, artık onların meşru biçimde kendileriyle ilgili olarak işlediklerinden dolayı size bir günah yoktur. Allah mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir. Boşanmış kadınların örfe göre geçimlerinin sağlanması onların hakkıdır. Bu Allah'a karşı gelmekten sakınanlar üzerinde bir borçtur. Düşünesiniz diye Allah size ayetlerini böyle açıklamaktadır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an müjdedir. Gerçekten bu Kur'an en doğru olan yola götürür ve iyi işler yapan müminler için büyük bir mükafat olduğunu ve ahirete inanmayanlar için elem dolu bir azap hazırladığımızı müjdeler.
2: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Kavramların hakikati.
4: Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de Zülkarneyn aleyhisselamla ilgili şu ayetler beyan buyurulmaktadır.
5: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
4: Kehf suresi 83 ila 101. ayetler arası.
6: Ey Muhammed! Bir de sana Zülkarneyn hakkında soru soruyorlar. De ki, size ondan bir anı okuyacağım. Biz onu yeryüzünde kudret sahibi kıldık ve kendisine her konuda amacına ulaşabileceği bir yol verdik. O da batıya gitmek istedi ve bir yol tuttu. Güneşin battığı yere varınca onu siyah balçıklı bir su gözesinde batar gibi buldu. Orada kafir bir kavim gördü. Ey Zülkarneyn! Ya onları cezalandırırsın ya da haklarında iyilik yolunu tutarsın dedik. Zülkarneyn, her kim zulmederse biz onu cezalandıracağız. Sonra o Rabbine döndürülür, o da kendisini görülmedik bir azaba uğratır dedi. Her kim de iman eder ve salih amel işlerse ona mükafat olarak daha güzeli var. Üstelik ona emrimizden kolay olanı söyleyeceğiz. Sonra yine doğuya doğru bir yol tuttu. Güneşin doğduğu yere ulaşınca onu kendileriyle güneş arasına örtü koymadığımız bir halk üzerine doğar buldu. İşte böyle. Şüphesiz biz onun yanındakileri ilmimizle kuşatmışızdır. Sonra yine bir yol tuttu. İki dağ arasına ulaşınca bunların önünde neredeyse hiçbir sözü anlamayan bir halk buldu. Dediler ki, ey Zülkarneyn, Yecüc ve Mecüc adlı kavimler yeryüzünde bozgunculuk yapmaktadırlar. Onlarla bizim aramıza bir engel yapmak karşılığında sana bir vergi verelim mi? Zülkarneyn, Rabbimin bana verdiği imkan ve kudret sizin vereceğiniz vergiden daha hayırlıdır. Şimdi siz bana gücünüzle yardım edin de sizinle onların arasına sağlam bir engel yapayım dedi. Bana yeterince demir madeni getirin dedi. İki yamacın arasındaki boşluğu dağlarla bir hizaya getirince körükleyin dedi. Demiri eritip kor gibi yapınca da bana erimiş bakır getirin, bunun üzerine boşaltayım dedi. Artık onu ne aşabildiler ne de delebildiler. Zülkarneyn, bu Rabbimin bir rahmetidir. Rabbimin vaadi, kıyametin kopma vakti gelince onu yerle bir eder. Rabbimin vaadi gerçektir dedi. O gün biz onları bırakırız, dalga dalga birbirlerine karışırlar. Sonra sura üfürülür de onları toptan bir araya getiririz. O gün cehennemi, gözleri zikrime, Kur'an'a karşı perdeli olan ve onu dinleme zahmetine dahi katlanamayan kafirlerin karşısına bütün dehşetiyle dikeriz.
5: Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Türkiye'nin sesi Vav Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Ali Derman. İsra Suresi 11 ila 22. ayetler.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İnsan hayra dua eder gibi şerre dua eder. İnsan çok acelecidir. Biz geceyi ve gündüzü kudretimizi gösteren iki alamet yaptık. Rabbinizden lütuf isteyesiniz, yılların sayısını ve hesabını bilesiniz diye gece alametini giderip gündüz alametini aydınlatıcı kıldık. İşte biz her şeyi açıkça anlattık. Her insanın amelini boynuna yükledik. Kıyamet günü kendisine açılmış olarak karşılaşacağı bir kitap çıkaracağız. Oku kitabını. Bugün hesap sorucu olarak sana nefsin yeter denilecektir. Kim doğru yolu bulmuşsa ancak kendisi için bulmuştur. Kim de sapıtmışsa kendi aleyhine sapıtmıştır. Hiçbir günahkar başka bir günahkarın günah yükünü yüklenmez. Biz bir peygamber göndermedikçe azap edici değiliz. Biz bir memleketi helak etmek istediğimizde onun refah içinde yaşayan şımarık elebaşlarına itaati emrederiz de onlar orada kötülük işlerler. Böylece o memleket hakkındaki hükmümüz gerçekleşir de oranın altını üstüne getiririz. Nuh'tan sonra da nice nesilleri helak ettik. Kullarının günahlarını hakkıyla bilici ve görücü olarak Rabbin yeter. Kim bu geçici dünyayı isterse orada ona, evet dilediğimiz kimseye dilediğimiz kadar hemen veririz. Sonra da cehennemi ona mekan yaparız. O buraya kınanmış ve Allah'ın rahmetinden kovulmuş olarak

0: girer. Kim de mümin olarak ahireti ister ve ona ulaşmak için gereği gibi çalışırsa, işte bunların çalışmalarının karşılığı verilir. Rabbinin lütfundan her birine, onlara da bunlara da veririz. Rabbinin lütfu hiç kimseye yasaklanmış değildir. Bak nasıl onların kimini kimine üstün kıldık. Elbette ahiretteki dereceler daha büyüktür. Üstünlükler daha büyüktür. Allah'la birlikte başka bir tanrı edinme. Yoksa kınanmış ve yalnızlığa itilmiş olarak kalırsın. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Hadis-i şeriflerde Allah'a sığınma duaları. En sevgilinin dilinde. Allah'ım, Allah'ım. Faydasız ilimden, huşu duymayan kalpten, doymayan nefisten ve kabul olmayan duadan sana sığınırım, sana sığınırım.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Beytullah Özdemir. Taha Suresi 124 ila 135. ayetler.

kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Her kim de benim zikrimden, Kur'an'dan yüz çevirirse mutlaka ona dar bir geçim vardır. Bir de onu kıyamet gününde kör olarak haşrederiz. O da şöyle der: Rabbim, dünyada gören bir kimse olduğum halde niçin beni kör olarak haşrettin? Allah, evet, öyle. Ayetlerimiz sana geldi de sen onları unuttun. Aynı şekilde bugün de sen unutuluyorsun der. Haddi aşan ve Rabbinin ayetlerine inanmayanları işte böyle cezalandırırız. Şüphesiz ahiret azabı daha şiddetli ve daha kalıcıdır. Yurtlarında dolaşıp durdukları, kendilerinden önceki nice nesilleri

0: Helak etmiş olmamız onları doğru yola iletmedi mi? Şüphesiz bunda akıl sahipleri için ibretler vardır. Rabbin tarafından daha önce söylenmiş bir hüküm ve belirlenmiş bir süre olmasaydı onlar da hemen cezalandırılırlardı. O halde onların söylediklerine sabret ve güneşin doğuşundan ve batışından önce Rabbini hamd ile tesbih et. Gece vakitlerinde ve gündüzün uçlarında da tesbih et ki hoşnut olasın. Onlardan bazı kesimlere kendilerini sınamak için dünya hayatının süsü olarak verdiğimiz şeylere gözünü dikme. Rabbinin rızkı daha hayırlı ve daha kalıcıdır. Ailene namazı emret ve kendin de ona devam et. Senden rızık istemiyoruz. Sana da biz rızık veriyoruz. Güzel sonuç Allah'a karşı gelmekten sakınanlarındır. İnanmayanlar doğru söylediğine dair bize Rabbinden açık bir delil, bir mucize getirse ya dediler. Önceki kitaplarda olanların apaçık delili olan Kur'an onlara gelmedi mi? Eğer biz onları o Kur'an'dan önce bir azapla helak etseydik, mutlaka ey Rabbimiz keşke bize bir peygamber gönderseydin de alçalıp rezil olmadan önce ayetlerine uysaydık derlerdi. Ey Muhammed, de ki herkes beklemektedir. Siz de bekleyin. Yakında kimin düz yolun sahipleri olduğunu, kimin doğru yolu bulduğunu bileceksiniz. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: İnsanlığa gönderilen bütün peygamberlerin çağrısı aynıydı. Allah'ı hatırlamak, insanlara kendilerine şah damarından daha yakın olan Rablerini tanıtmak, hakikati, adaleti ve kulluğu öğretmek. Sabırla, hikmetle ve kararlılıkla insanlığı Hakk'a davet eden peygamberlerin izinde asırlar boyunca süren tevhid mücadelesine tanıklık edin. Peygamberlerimizin izinden her gün 18.30 ve 01.30'da Wow Radyo'da.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Fatih Bal. Hadid Suresi 7-10. Ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'a ve Resulüne iman edin ve sizi üzerinde tasarrufa yetkili kıldığı maldan Allah yolunda harcayın. İçinizden iman edip de Allah yolunda harcayanlar var ya, onlar için büyük bir mükafat vardır. Peygamber sizi Rabbinize iman etmeniz için davet edip dururken, size ne oluyor da Allah'a iman etmiyorsunuz? Halbuki Allah ezelde sizden sağlam bir söz de almıştı. Eğer inanacak kimse derseniz bu çağrıya uyun. O sizi karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için kulu Muhammed'e apaçık ayetler indirendir. Şüphesiz Allah size karşı çok esirgeyici, çok merhametlidir. Size ne oluyor da Allah yolunda harcama yapmıyorsunuz? Halbuki göklerin ve yerin mirası Allah'ındır. İçinizden fetihten, Mekke fethinden önce harcayanlar ve savaşanlar diğerleriyle bir değildir. Onların derecesi sonradan harcayan ve savaşanlardan daha yüksektir. Bununla beraber Allah hepsine de en güzel olanı, cenneti vaat etmiştir. Allah bütün yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır. Azim olan Allah doğrusu.
1: Vam Radyo her yerde sizinle. Mardin 99.6, Mersin Anamur 107.3, Mersin Merkez 88.1, Muğla Bodrum 105.2, Muğla Fethiye 98.2, Muğla Marmaris 93.7, Muğla Merkez 100.1, Muş 101.5, Nevşehir 106.3, Niğde 98.4, Osmaniye Kadirli 88.8, Osmaniye Merkez 98.9, Rize 98.7, Sakarya 103.5. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: Hayatı 1. Bölüm Fetret Sessizliğin Uzadığı Çağ. İnsanlık tarihi Allah'ın gönderdiği mesajlarla aydınlanan, o mesajlardan uzaklaştıkça kararan dönemlerle doludur. Kur'an'ın bize öğrettiği hakikat şudur. Allah insanı başıboş bırakmamış, her topluma bir uyarıcı göndermiştir. Çünkü insan hakikati duymadan sorumlu tutulmaz. Hazreti İsa'dan Hazreti Muhammed'e uzanan dönemse tarihte fetret olarak anılır. Yaklaşık 6 asırlık bu zaman diliminde tevhid izleri tamamen silinmemiştir. Hanifler, hakikat arayan insanlar ve geçmiş vahiylerden kalan işaretler hala vardır. Fakat genel manzara ağırdır. Roma'da zulüm ve sınıf ayrımları, başka coğrafyalarda putperestlik ve batıl ritüeller, İran'da ateşperestlik, Arabistan'da kabile asabiyeti, faiz, sömürü ve kız çocuklarının diri diri gömülmesi. İnsanlık adaletini kaybetmiş, güç merhametin önüne geçmiş, hakikat kalabalıkların arasında unutulmuştur. Bu tablo aslında tek bir ihtiyacı haykırır. İnsanlık yeni bir nefese muhtaçtır. Üstelik sadece ihtiyaç değil, bir beklenti de vardır. Önceki kutsal metinlerde gelecek bir elçiye dair işaretlerden söz edilir. Kimi Yahudiler bu elçinin kendi soylarından çıkacağını umar. Kimi Hristiyanlar hakikati tamamlayacak bir tebliğcinin geleceğini konuşur. Ve dünya farkında olarak ya da olmayarak büyük bir doğumu beklemektedir. Bir sonraki bölümde bu bekleyişin hakikatle buluştuğu eşiğe geleceğiz. Yetim doğan bir çocuk ve insanlık tarihinin yönünü değiştirecek bir hayat. Yetim bir çocuk, emin bir genç. Miladi 571, Mekke. Kabe'nin çevresi kalabalıktır. Fakat hakikat yalnızdır. İşte bu şehirde Hazreti Muhammed dünyaya gelir. Babası Abdullah, o doğmadan önce vefat etmiştir. Annesi Amine'yi 6 yaşında kaybeder. Dedesi Abdülmuttalib'in himayesi de uzun sürmez. 8 yaşında onu da yitirir. Bundan sonra amcası Ebu Talib'in yanında büyür. O, içine doğduğu toplumun karanlığına benzemeyen bir ahlak taşır. Çobanlık yapar, ticaretle uğraşır, hayatın içinden geçer. Fakat genç yaşından itibaren onu farklı kılan şey, dürüstlüğü ve güvenilirliğidir. Mekkeliler ona Muhammedül Emin derler. Yani güvenilir Muhammed. Kabe'nin tamiri sırasında Hacerül Esved'in yerine konulması büyük bir tartışmaya dönüşür. Kabileler neredeyse çatışacaktır. O ise taşı bir örtünün üzerine koydurur. Her kabile örtünün bir ucundan tutar, taşı birlikte kaldırır. Son dokunuşu kendisi yapar. Böylece şehir onun adaletine razı olur. 25 yaşında Hazreti Hatice ile evlenir. Ticaretteki dürüstlüğü, nezaketi ve vakarı daha da belirginleşir. Hayatı taşkınlıkların değil, istikametin çizgisinde akar. 40 yaşına yaklaşırken onda bir yöneliş başlar. Yalnızlık ona sevdirilir. Mekke'nin putlarla dolu gürültüsünden uzaklaşır, Hira'ya çekilir. Ramazan gecelerinde tefekküre dalar. Ve bir gece ilk vahiy gelir. Yaratan Rabbinin adıyla oku. Bu sıradan bir çağrı değildir. Ağır bir sözdür. İlk vahyin ardından titreyerek evine döner ve Hazreti Hatice'ye sığınır. Hazreti Hatice ise ona, "Sen akrabaya sahip çıkarsın, yoksulu gözetirsin, misafire ikram edersin, Allah seni mahcup etmez," diyerek destek olur. İlk iman evin içinden başlar. Hazreti Hatice onu Varaka bin Nefel'e götürür. Varaka bunun Hazreti Musa'ya gelen vahiy meleğiyle aynı kaynaktan olduğunu söyler. Fakat bu yolun ağır bir bedeli olacağını da haber verir. Bir süre sonra emir gelir. Kalk ve uyar. Artık tefekkür dönemi bitmiş, tebliğ başlamıştır.
1: Peygamberlerimizin izinden.

Aşr-ı Şerif. Okuyan Muhammed Bıçak. Maide Suresi 94 ila 100.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Andolsun Allah sizleri ellerinizin ve mızraklarınızın erişebileceği avlarla elbette deneyecek ki, görmediği halde kendisinden korkanı ayırıp meydana çıkarsın. Kim bundan bu açıklamadan sonra haddini aşarsa ona elem dolu bir azap vardır. Ey iman edenler! İhramlıyken karada av hayvanı öldürmeyin. Kim ihramlıyken onu kasten öldürürse kendisine bir ceza vardır. Bu ceza Kabe'ye hediye olarak varmak üzere öldürdüğünün denge olup içinizden iki adil kimsenin takdir edeceği bir kurbanlık hayvan veya yoksulları yedirmek suretiyle kefaret yahut onun denge oruç tutmaktır. Bu yaptığı işin kötü sonucunu tatması içindir. Allah geçmiştekileri affetmiştir. Fakat kim bir daha böyle yaparsa Allah ondan intikam alır. Allah mutlak güç sahibidir, intikam sahibidir. Sizin için de, yolcular için de bir geçimlik olmak üzere deniz avı yapmak ve deniz ürünlerini yemek sizlere helal kılındı. Kara avı ise ihramlı olduğunuz sürece size haram kılındı. Huzurunda toplanacağınız Allah'a karşı gelmekten sakının. Allah Kabe'yi, o saygıdeğer evi, haram ayı haç kurbanını ve bu kurbanlara takılı gerdanlıkları insanların din ve dünyaları için ayakta kalma ve canlanma sebebi kıldı. Bunlar göklerde ve yerde ne varsa hepsini Allah'ın bildiğini ve Allah'ın zaten her şeyi hakkıyla bilmekte olduğunu bilmeniz içindir. Bilin ki Allah'ın cezası çetindir ve Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Peygamberin üzerine düşen ancak tebliğdir. Allah sizin açıkladığınızı da gizlediğinizi de bilir. Ey Muhammed, de ki, pisle temiz bir olmaz. Pisin çokluğu hoşuna gitse bile, ey akıl sahipleri,

0: Allah'a karşı gelmekten sakının ki kurtuluşa eresiniz. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an öğüttür.
2: Biz o peygambere şiir öğretmedik. Bu ona yaraşmazdı. Ona verdiğimiz ancak bir öğüt ve apaçık bir Kur'an'dır.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Aşr-ı Şerif. Okuyan Nebi Yaşar. Ahzab Suresi 38 ila 48. Ayetler.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'ın kendisine farz kıldığı şeyleri yerine getirmesi konusunda peygambere bir darlık yoktur. Daha önce gelip

0: Geçen peygamberler hakkında da Allah'ın kanunu böyledir. Allah'ın emri kesinleşmiş bir hükümdür. Daha önce gelip geçen o peygamberler, Allah'ın vahiylerini tebliğ eden, Allah'tan korkan, başka hiç kimseden korkmayan kimselerdir. Allah hesap görücü olarak yeter. Muhammed sizin erkeklerinizden hiçbirinin babası değildir. Fakat o Allah'ın Resulü ve Nebilerin sonuncusudur. Allah her şeyi hakkıyla bilendir. Ey iman edenler! Allah'ı çokça zikredin. Onu sabah akşam tesbih edin. O sizi karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için size merhamet eden, melekleri de sizin için bağışlanma dileyendir. Allah müminlere çok merhamet edendir. Allah'a kavuşacakları gün müminlere yönelik esenlik dileği selamdır. Allah onlara bol bir mükafat hazırlamıştır. Ey peygamber, biz seni bir şahit, bir müjdeleyici, bir uyarıcı, Allah'ın izniyle kendi yoluna çağıran bir davetçi ve aydınlatıcı bir kandil olarak gönderdik. Müminlere kendileri için Allah'tan büyük bir lütuf olduğunu müjdele. Kafirlere ve münafıklara itaat etme. Onların eziyetlerini aldırma ve Allah'a tevekkül et. Vekil olarak Allah yeter. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an ve hadis ikliminde bir hayat için Mav Radyo. Kur'an'ın sesi.
2: Kavramların hakikati.
3: Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de şeriat kavramıyla ilgili şu ayetler beyan buyurulmaktadır.
4: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
3: Maide Suresi 48. Ayet.
5: Ey Muhammed! Sana da o kitabı, Kur'an'ı hak, önündeki kitapları doğrulayıcı, onları gözetici olarak indirdik. Artık Allah'ın indirdiğiyle aralarında hükmet ve sana gelen haktan ayrılıp da onların arzularına uyma. Sizden her biriniz için bir şeriat ve bir yol koyduk. Eğer Allah dileseydi elbette sizi tek bir ümmet yapardı. Fakat verdiği şeylerde sizi imtihan etmek için ümmetlere ayırdı. Öyleyse iyiliklerde yarışın. Hepinizin dönüşü Allah'adır. O zaman anlaşmazlığa düşmüş olduğunuz şeyleri size bildirecektir.
3: Hac Suresi 67. Ayet.
6: Biz her ümmet için uygulayacağı bir ibadet yolu verdik. O halde din işinde seninle asla çekişmesinler. Sen Rabbine davet et. Çünkü sen hiç şüphesiz hakka götüren dosdoğru bir yol üzerindesin.
4: Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Mav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: Yasin Suresi 13 ila 32. ayetler.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey Muhammed! Onlara o memleket halkını örnek ver. Hani oraya elçiler gelmişti? Hani biz onlara iki elçi göndermiştik de onları yalancı saymışlardı. Biz de onlara üçüncü bir elçiyle destek vermiştik. Onlar şüphesiz biz size gönderilmiş elçileriz dediler. Onlar şöyle dediler: siz de ancak bizim gibi insansınız. Rahman hiçbir şey indirmemiştir. Siz sadece yalan söylüyorsunuz. Elçilerse şöyle dediler: bizim gerçekten size gönderilmiş elçiler olduğumuzu Rabbimiz biliyor. Bize düşen ancak apaçık bir tebliğdir. Dediler ki: şüphesiz biz sizin yüzünüzden uğursuzluğa uğradık. Eğer vazgeçmezseniz sizi mutlaka taşlarız ve bizim tarafımızdan size elem dolu bir azap dokunur. Elçiler de: uğursuzluğunuz kendinizdendir. Size öğüt verildiği için mi uğursuzluğa uğruyorsunuz? Hayır, siz aşırı giden bir kavimsiniz, dediler. Şehrin öbür ucundan bir adam koşarak geldi ve şöyle dedi: ey kavmim, bu elçilere uyun. Sizden hiçbir ücret istemeyen kimselere uyun. Onlar hidayete erdirilmiş kimseler.

0: değildir. Hem ben ne diye beni yaratana kulluk etmeyeyim? Oysa siz de yalnızca ona döndürüleceksiniz. Onu bırakıp da başka ilahlar mı edineyim? Eğer Rahman bana bir zarar vermek istese, onların şefaati bana hiçbir fayda sağlamaz ve beni kurtaramazlar. O takdirde ben mutlaka açık bir sapıklık içinde olurum. Şüphesiz ben sizin Rabbinize inandım. Gelin beni dinleyin. Kavmi onu öldürdüğünde kendisine cennete gir denildi. O da keşke kavmim Rabbimin beni bağışladığını ve beni ikram edilenlerden kıldığını bilseydi dedi. Kendisinden sonra kavmi üzerine onları cezalandırmak için gökten hiçbir ordu indirmedik. İndirecek de değildik. Sadece korkunç bir ses oldu, bir anda sönüp gittiler. Yazık okullara, kendilerine bir peygamber gelmezdi ki onunla alay ediyor olmasınlar. Kendilerinden önce nice nesilleri helak ettiğimizi, onların artık kendilerine dönmeyeceklerini görmediler mi? Onların hepsi de mutlaka toplanıp hesap için huzurumuza çıkarılacaklardır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Ellerimiz açıldığında semaya, rahmetin damlaları düşer yüreğimize.

0: ilahi dünya hayatını tanzim eden, bizi bu dünyada yaşatan, rızıklarımızı burada bize ikram eden Mevlamız olarak senden en büyük dileklerimizden birisi de rızıklarımızı helal yoldan elde etmek. Bu şuur ile, bu idrak ile bu geçici hayatı yaşamak. İlahi, helal haram ayrımı yaparak rızkını helal yoldan arayanlardan eyle. Bu yoldan arayanlara da bol rızıklar ikram eyle.
1: Dualarda buluşmak için Vav Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Adem Kotan. Kalem Suresi 1-33. Ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Nun. Ey Muhammed! Andolsun kaleme ve satır satır yazdıklarına ki sen Rabbinin nimeti sayesinde bir deli değilsin. Şüphesiz sana tükenmez bir mükafat vardır. Sen elbette yüce bir ahlak üzeresin. Hanginizin deli olduğunu yakında sen de göreceksin. Onlar da görecekler. Şüphesiz senin Rabbin kendi yolundan sapan kişiyi daha iyi bilir. O hidayete erenleri de daha iyi bilir. O halde yalanlayanlara boyun eğme. İstediler ki yumuşak davranasın. Böylece onlar da yumuşak davransınlar. Yemin edip duran, aşağılık, daima kusur arayıp kınayan, durmadan söz taşıyan, iyiliği hep engelleyen, saldırgan, günaha dadanmış, kaba saba, bütün bunların ötesinde bir de soysuz olan kimseye mal ve oğulları vardır diye sakın boyun eğme. Ayetlerimiz kendisine okunduğu zaman öncekilerin masalları der. Yakında biz onun burnunu damgalayacağız. Şüphesiz biz vaktiyle bahçe sahiplerine bela verdiğimiz gibi onlara, Mekkeli inkarcılara da bela verdik. Hani o bahçe sahipleri sabah erkenden, fakirler gelmeden bahçenin ürünlerini devşirmeye yemin etmişlerdi. Bunu tasarlarken istisna da yapmıyorlardı. İnşallah demiyorlardı. Nihayet onlar uykudayken Rabbinden bir afet, ateş bahçeyi sardı. Böylece bahçe anızı yakılmış toprağa döndü. Derken sabahleyin birbirlerine, haydi eğer ürününüzü devşirecekseniz erkenden gidin diye seslendiler. Bunun üzerine sakın bugün orada hiçbir yoksul yanınıza sokulmasın diye fısıldaşarak yola koyuldular. Yoksullara yardım etmeye güçleri yettiği halde böyle söyleyerek erkenden yola çıktılar. Fakat bahçeyi o halde gördüklerinde biz mutlaka yolumuzu şaşırmış olmalıyız dediler. Gerçeği anlayınca da hayır, meğer biz mahrum bırakılmışız dediler. Onların en aklı selim sahibi olanı ben size Rabbinizi tesbih etseydiniz ya dememiş miydim dedi. Onlar Rabbimizi tesbih ederiz, yüceltiriz. Şüphesiz biz zalim kimselermişiz dediler. Bunun üzerine birbirlerini kınamaya başladılar. Şöyle dediler: yazıklar olsun bize. Gerçekten biz azgın kişilermişiz. Umulur ki Rabbimiz bize bunun yerine daha iyisini verir. Çünkü biz artık Rabbimizi arzulayanlarız. İşte böyledir azap. Ahiret azabıysa elbette daha büyüktür. Ah bir bilselerdi. Azim olan Allah doğrusu.
1: Kur'an en güzel öğüttür.
2: Andolsun biz Kur'an'ı düşünüp öğüt almak için kolaylaştırdık. Var mı düşünüp öğüt alan?
3: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
4: Aşr-ı Şerif. Okuyan Numan Akbaş. Şuara Suresi 141 ila 159. ayetler.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Semud kavmi de peygamberleri yalanladı. Hani kardeşleri Salih onlara şöyle demişti: Allah'a karşı gelmekten sakınmaz mısınız? Ben size gönderilmiş güvenilir bir peygamberim. Öyleyse Allah'a karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin.

0: Buna karşılık sizden hiçbir ücret istemiyorum. Benim ücretim ancak alemlerin Rabbi olan Allah'a aittir. Siz buradaki bahçelerde, pınar başlarında, ekinlerde, meyveleri olgunlaşmış hurmalıklarda güven içinde bırakılacak mısınız? Bir de dağlardan ustalıkla evler yontuyorsunuz. Artık Allah'a karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin. Yeryüzünde ıslaha çalışmayıp fesat çıkaran haddi aşmışların emrine itaat etmeyin. Dediler ki, sen ancak büyülenmişlerdensin. Sen de ancak bizim gibi bir beşersin. Eğer doğru söyleyenlerdensen, hadi bize bir mucize getir. Salih şöyle dedi, İşte bir dişi deve. Onun belli bir gün su içme hakkı var. Sizin de belli bir gün su içme hakkınız vardır. Sakın ona bir kötülük dokundurmayın. Yoksa büyük bir günün azabı sizi yakalar. Derken onu kestiler, fakat pişman oldular. Böylece onları azap yakaladı. Şüphesiz bunda bir ibret vardır. Onların çoğuysa iman etmiş değillerdir. Şüphesiz senin Rabbin mutlak güç sahibi ve çok merhametli olandır. Azim olan Allah doğruyu söyledi.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. Eskişehir 91.5, Erzincan 100.5, Çanakkale 98, Elazığ 103.5, Afyon Karahisar 105.2. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Fatih Çollak. Kaf Suresi 30 ila 45. ayetler.

0: kendileri için diledikleri her şey vardır. Katımızda daha fazlası da vardır. Biz onlardan önce kendilerinden daha zorlu nice nesilleri helak ettik de ülke ülke dolaşıp kaçacak delik aradılar. Kaçacak bir yer mi var? Şüphesiz bunda aklı olan yahut hazır bulunup kulak veren kimseler için bir öğüt vardır. Andolsun gökleri, yeri ve ikisi arasında bulunanları 6 günde, 6 evrede yarattık. Bize bir yorgunluk da dokunmadı. O halde onların söylediklerine sabret ve güneşin doğuşundan önce de batışından önce de Rabbini hamd ederek tesbih et. Gecenin bir kısmında ve secdelerin ardında da onu tesbih et. Ey Muhammed! Çağrıcının yakın bir yerden sesleneceği gün o sese kulak ver. O gün insanlar Hakk'a çağıran o korkunç sesi işiteceklerdir. İşte bu kabirlerden çıkış günüdür. Şüphesiz biz diriltir ve öldürürüz. Dönüş de ancak bizedir. O gün yer onların üzerinden süratle yarılıp açılır. Bu hesap için bir toplamadır. Bize göre kolaydır. Biz onların ne dediklerini çok iyi biliyoruz. Sen onlara karşı bir zorba değilsin. O halde sen benim uyarımdan korkan kimselere Kur'an'la öğüt ver. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo'yu Facebook'ta takip edin. facebook.com/vavradyo Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Cemal Furkan Gül. Araf Suresi 172 ila 181. ayetler.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hani Rabbin ezelde Adem oğullarının sulplerinden zürriyetlerini almış, onları kendilerine karşı şahit tutarak "Ben sizin Rabbiniz değil miyim?" demişti. Onlar da "Evet, şahit olduk ki Rabbimizsin." demişlerdi. Böyle yapmamız kıyamet günü "Biz bundan habersizdik" dememeniz içindir. Yahut bizden önce babalarımız Allah'a ortak koşmuşlar. Biz onlardan sonra gelen bir nesiliz. Şimdi batılcıların işlediği yüzünden bizi helak mı edeceksin dememeniz içindir. Hakka dönsünler diye işte ayetleri böylece ayrı ayrı açıklıyoruz. Kendisine ayetlerimizi verdiğimiz halde onlardan sıyrılıp da şeytanın kendisini peşine taktığı, bu yüzden de azgınlardan olan kimsenin haberini onlara anlat. Dileseydik o ayetlerle onu elbette yüceltirdik. Fakat o dünyaya saplanıp kaldı da kendi heva ve hevesine uydu. Onun durumu köpeğin durumu gibidir. Üzerine varsan da dilini sarkıtıp solur, kendi haline bıraksan da dilini sarkıtıp solur. İşte bu ayetlerimizi yalanlayan toplumun durumudur. Şimdi onlara

0: Bu olayları anlat ki düşünsünler. Ayetlerimizi yalan sayan ve ancak kendilerine zulmeden bir kavmin durumu ne kötüdür. Allah kimi doğru yola iletirse odur doğru yolu bulan. Kimleri de saptırırsa işte onlar ziyana uğrayanların ta kendileridir. Andolsun biz cinler ve insanlardan kalpleri olup da bunlarla anlamayan, gözleri olup da bunlarla görmeyen, kulakları olup da bunlarla işitmeyen birçoklarını cehennem için var ettik. İşte bunlar hayvanlar gibi hatta daha aşağıdadırlar. İşte bunlar gafillerin ta kendileridir. En güzel isimler Allah'ındır. Ona o güzel isimleriyle dua edin ve onun isimleri hakkında gerçeği çarpıtanları bırakın. Onlar yaptıklarının cezasına çarptırılacaklardır. Yarattıklarımızdan hakka sarılarak doğru yolu gösteren ve hakla adaleti gerçekleştiren bir topluluk vardır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an düşündürür.
2: Andolsun öğüt alsınlar diye biz bu Kur'an'da insanlar için her türlü misali verdik.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Aşr-ı Şerif. Okuyan Serkan Yıldız. Bakara Suresi 1-7. Ayetler.

0: Rahim olan Allah'ın adıyla. Elif, Lam, Mim. İşte kitap. Onda asla şüphe yoktur. O günahtan sakınanlar için bir rehberdir. Onlar gayba iman ederler, namazı kılarlar, kendilerine verdiklerimizden hayra harcarlar. Sana indirilene ve senden önce indirilene iman ederler ve ahirete de onlar kesin olarak inanırlar. Rableri tarafından gösterilen doğru yol üzerinde olanlar ancak onlardır. Ve kurtuluşa erenler de yalnızca onlardır. İnkar edenleri uyarsan da uyarmasan da onlar için birdir. Asla iman etmezler. Allah onların kalplerini ve kulaklarını mühürlemiştir. Gözlerinde de kalın bir perde bulunmaktadır ve onlar için büyük bir azap vardır. Azim olan Allah doğruyu söyledi.
1: Kur'an sözlerin en güzelidir. Bu radyoda Kur'an'ı dinlemektesiniz.
2: Kur'an okunduğu zaman ona kulak verip dinleyin ve susun ki size merhamet edilsin.
3: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
4: Kavramların hakikati.
1: Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de Salih Aleyhisselam'la Semud kavmi arasında geçen kıssa şu ayetlerde anlatılmaktadır.
2: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Neml Suresi 45.
5: Andolsun biz Allah'a kulluk edin diye uyarması için Semud kavmine kardeşleri Salih'i peygamber olarak göndermiştik. Bir de ne görsün? Onlar birbiriyle çekişen iki grup olmuşlar.
1: Ankebut Suresi 38.
6: Ad ve Semud kavimlerini de helak ettik. Bu onların harap olmuş yurtlarından size besbelli olmuştur. Şeytan onlara işlerini süslemiş ve onları doğru yoldan alıkoymuştur. Halbuki onlar gözü açık kimselerdi.
1: Fussilet Suresi 17.
7: Semud kavmine gelince biz onlara doğru yolu göstermiştik. Ama onlar körlüğü hidayete tercih etmişler ve yaptıklarına karşılık alçaltıcı azap yıldırımı onları çarpmıştı.
2: Azim olan Allah doğru söyledi.
3: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Kulağının sesi Vav Radyo. Aşrı Şerif. Okuyan Tayyip Hoş. Tevbe Suresi 50 ila 59. Ayetler.